ve güvenlik risklerini görmezden gelirse de çok büyük açıklar bırakacak. Yani başına daha çok iş alacak. Güvenlik gerekçesiyle böyle ağır bir izin rejimi kurarsa da kendi şirketlerinin hızını kesecek. İşte bu yüzden gönüllü test diyor ama siz onun gönüllü dediğine inanmayın. Trump hiçbir şeyi gönüllü yaptırmaz. Trump kafalara vura vura o testleri vesaireleri yaptırtıyor efendim. Yaptırtacağına da ben eminim. Geçelim mi bir diğer haberimize. Şimdi yapay zeka için dedim ya size inanılmaz paralar harcanıyor. Gerçekten de inanılmaz paralar harcanıyor. Peki bunların getirileri ne? Getirileri şu anda tamamen varsayımsal getiriler. Yani getiri var deniyor ama yani var mı yok mu bu çok tartışmaya açık. Bunu da Guardian'dan aldım, buna böyle bir acayip bir analiz yapmışlar gerçekten de. Yani yapay zeka patlamasının artık yalnızca teknoloji şirketlerinin ürün başarısıyla değil, devasa sermaye harcamaları, borsa değerlemeleri, veri merkezi inşaatları, elektrik arzı, ekonomik büyüme üzerindeki etkisiyle okunması gerektiğini anlatıyor haber. Yani bunlarla yapay zekanın gelişimine bakalım. Yapay zekanın o nasıl cevaplar verdiğine, hangi matematik problemlerini çözdüğüne bakmayalım diyorlar. Yani evet, yapay zeka hızlanmış, yarışı hızlanmış durumda. Şimdi mesela SpaceX'in mesela çok yüksek bir piyasa değeriyle borsaya açılma arayışı var. İşte Anthropic'in halka arz başvurusu var. OpenAI benzer bir yola girecek. Hani artık bekliyoruz. Hadi abi deyip duruyoruz. İşte o piyasada ciddi bir coşku var. Ama bu coşkunun arkasında çok basit bir soru da var. Yani biz bu kadar parayı verelim, tamam. O acayip şeyler gelecek diyorsunuz. Tamam, peki. Gerçekten bu para geri dönecek mi? Hadi ona bakalım. Şimdi yapay zeka kullanımı hem şirketlerde hem tüketicilerde hızla artıyor, tamam. Ben size her hafta en az 100 tane haber veriyorum bununla alakalı. Modellerin yetenekleri büyüyor. Evet, size bunları da anlatıyorum. Hani demin şarkı çaldık ya, böyle benim fıy fıy fıy fıy fıy fıy diye söylediğim şarkıları alıp böyle inanılmaz senfonilere dönüştürüyor. Ama işte aynı anda yapay zekayı çalıştırmanın maliyeti, veri merkezi maliyeti, enerji maliyeti, onlar da patlıyor. Şimdi borsalarda, Amerikan borsalarında özellikle yapay zeka hisseleri şişmiş durumda. Herkes deli deli yapay zeka hissesi almış durumda. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Tamam abi, yapay zeka yasaklıyoruz bugün deseniz Amerika'da borsa patlar biter yani. Net söyleyeyim size. O kadar büyük paralar aktarıldı ki. Yani benim okuduğum her 5 yapay zeka haberinin ikisi, bak şu hisseler acayip uçacak ha, bak bu hisseler acayip geliyor filan tadındaki haberler. Yani Amerika'yı batırırsa yapay zeka batırır. Ben size söyleyeyim. Şimdi borsalar bu yapay zeka hisseleriyle şişti. Şirketlere işte 100 milyarca dolarlık altyapı harcamaları yaptılar. Peki Amerika büyümesinin bile önemli kısmı veri merkezi yatırımlarına yansıyor. Yani biz nasıl ev yaptırdığımız için büyüyorduk ya böyle. Türkiye büyüdü çünkü ev yaptık filan. Onlar da diyorlar ki Amerika büyüdü çünkü veri merkezi yaptık. Yani tablo şöyle. Herkes altına hücum şeklinde, o Amerika'da vardı ya, Kaliforniya'da kazmasını küreğini alan altına hücuma gitti orada. Herkes öldü bitti filan böyle. Yani herkes kazma küreğini satıyor altına kazabilmek için. Param olsun da altını kazayım diye kazma kürek satıyor herkes. Ama işte ortada çıkarılmış kaç gram altın var? Çıkabilecek altın var mı? Bu altın ne zaman sisteme girer de insanlar çok para kazanır? Orası muamma efendim. Onu da bekleyip göreceğiz. Peki o zaman şimdi yapay zekadan bahsettik. Yapay zeka hani geliyor mu, gelmiyor mu, nasıl gelir, nereye gelir falan bunları konuştuk. Gerçekten de ya, soru şu. Yapay zekanın gerçek potansiyeline ulaşması ne kadar sürecek? Basit bir soru değil mi? Yani çok net bir şekilde. Şimdi yapay zeka tartışmaları net bir şekilde iki uç arasına sıkıştı. Ne yaptı? Bir tarafta yapay zekanın işte iş dünyasının dönüştürdüğü, işte dönüştüreceği vesaireler var. Diğer tarafta bunun moda, hani geçici bir heves falan olduğunu söyleyenler var. Beklenen büyük etkiyi yaratmadan söneceğini düşünenler var. Şimdi Amerika'daki analistlere göre gerçek bu iki iddianın da izin verdiğinden çok daha karışık, karmaşık. Yani büyük bir şirkete girdiğinizde yapay zekanın her yerde kullanımını görüyorsunuz, tamam. Ama aynı anda şirketlerin temel çalışma biçimlerinin henüz
baştan aşağı değişmediği ve dönüşmediği de çok ortada. Şimdi bugün çalışanlar yapay zekayı daha çok yardımcı bir araç olarak kullanıyorlar. Güzel. Toplantı notları çıkartıyorlar, e-postalar yazdırıyorlar, işte ne bileyim sunumlarının taslaklarını hazırlattırıyorlar, raporların özetlerini istiyorlar filan falan. Güzel güzel bunlar, iyi, hoş. Ama işte gerçek kazanımlar kimse, ya hiçbir şey olmuyor da demek zor. Şimdi bunlar henüz ekonomide o geniş ölçekli üretkenlik patlaması yaratılmış değil. Hani yapay zeka geldi ve biz eskiden 3 üretiyorduk, şimdi 13 üretiyoruz filan. Böyle bir şey yok şu anda. Zaten hani benim size anlattığım şeyin de temel sorusu burada ortaya çıkıyor. Yani yapay zekanın potansiyeline gerçekten ulaşması için yalnızca daha iyi modeller mi gerekiyor, yoksa şirketlerin çalışma mantığını yeniden kurması mı gerekiyor? Şimdi yapay zekanın önündeki engeller çok. Hani o kurumların eski alışkanlıkları, insanların değişime direnmesi, şirket verilerinin dağınık olması, o verilerin kirli olması, işte gizlilik korkuları, siber güvenlik korkuları, işte yapay zekanın çıktılarının doğruluğunun denetlenme ihtiyaçları, iş akışlarının baştan tasarlanması, buna gösterecek cesaret falan. Yani sorun sadece yapay zeka çok zeki mi, süper mi falan değil. Başka bir yerdeyiz. Yapay zekayı gerçekten kullanabilecek biçimde örgütlendi mi şirketler? Bunlara bakıyor olmamız lazım. Amerika'da bunun peşinden koşuyorlar. Ben de onun için Türkiye'de bağır bağır bağırınıyorum herkese. Herkese bunları söylüyorum. Bakın, yapay zekayı konuşuyoruz, tamam. Of be, şunu yaptı. Of be, bize kahve yaptı. Of be, işte bize kaç yaşında çocuk sahibi olacağımızı söyledi. Yani bu saçmalıklar, tamam, güzel. Ama biz bunları şirketlerin nasıl kullanacağına baktık mı? Kocaman kocaman şirketlere soruyorum ben. Büyük teknoloji şirketlerine soruyorum. Ya diyorum, hani yapay zeka ile ilgili ne yapıyorsunuz? Vallahi işte böyle yapıyoruz ya bir şeyler falan diyor. Herkes bir kıvırıyor. Kimse yapay zeka ile nasıl örgütleneceğini, yapay zekayı nereye doğru götüreceğini söyleyemiyor. Çünkü kafalarda henüz bu yok. Şu anda yapay zekanın sarhoşluğunu yaşıyoruz. Kullanmaya hala başlamadık biz. Yani bizimkiler alkolü içiyorlar, ne bileyim yaralarını döküp de o yaralardaki mikrobu kullanmıyorlar, bir şey kaldırmakta, kırmakta kullanmıyorlar. Biz şu anda yapay zekayı eğlence amaçlı kullanıyoruz. Şirketler de dahil, bunu size söylüyorum. Şirketler bize yapay zeka bültenleri gönderiyor, biliyor musunuz? Diyorlar ki bültende, ya biz reklam şeyimizi yapay zeka ile yaptık. Bana ne? Bana ne? O sizin sorununuz değil. O size hizmet veren ajansın sorunu. Siz bana şirketin içinde üretim şeylerini nasıl yapay zeka ile yaptığınızı anlatın arkadaş. Bana reklamlarımızın metinlerini yapay zeka ile yazdık filan. Ya bu insanın aklına hakaret, fikrine hakaret gerçekten de. Yapmayın bunları. Şu yapay zekayı bir adam gibi anlatın. Nereye doğru gidiyorsunuz? Bunu anlatın. Şimdi mesela Daron Acemoğlu'nun bir görüşü var. Enteresan tabii. Daron Acemoğlu diyor ki bugünkü yapay zeka araçlarının yalnızca işlerin bir bölümünü etkileyebileceğini söylüyor. Ona göre mesela CEO, yönetici, gazeteci, profesör ya da inşaat işçisi olmak fark etmiyor artık diyor. İnsan becerilerinin önemli bir bölümü bugünkü yapay zekanın yapabileceklerinin ötesinde kalıyor. Yani burada kastedilen şey, Daron Acemoğlu'nun kastettiği şey şu değil. Yapay zeka hiçbir şey yapamaz değil. Yapay zekanın bugünkü hali insan emeğinin tamamını ikame edecek, onun yerine geçecek düzeyde değil. Bunu bilelim, konuşalım. Ama biz yapay zeka geldikten sonra da şirkette bunu nasıl kullanacağız? Allah aşkına şu yemeği içmeyi bırakın da biraz bunlardan bahsedelim ya. Yani gerçekten burada çok geri kaldık. Özellikle bakın Türkiye için çok geride kaldık. Türkiye'de şey düşünüyor insanlar, biz bunu yaparız, ondan sonra da Amerika'da yaparlar, biz de oradan alırız, şirketlerimize koyarız. Hayır efendim, öyle olmayacak yani. Yapay zeka öyle bir şey değil. O kadar hızlı ilerleyecek ki her şey, siz Amerika'dan bunu alıp getirene kadar öteki adamlar uzaya gitmiş olacaklar. Ki gidiyorlar. Efendim, şimdi yapay zekayı bugün çok gömdük ya, ama gömmeye devam edelim yani. Şöyle bir şey var, yapay zeka hayatı pahalılaştırıyormuş. Yapay zeka yatırımları enflasyonu pompalıyormuş. Uf, bunu bizim var ya Türkiye'de duysalar. Şimdi ben bu haberi okurken de duyacaklar zaten. Yapay zeka yasaklarlar ya. Yani faiz sebep, yapay zeka sonuç filan.
Böyle bir şey diyebilirler yani. Neyse. Habere geçelim. Biz habere geçelim. Hiç Türkiye'ye girmeyelim. Washington Post'tan aldım haberi bu arada. Yapay zeka patlamasının yalnızca teknoloji hisselerini ve veri merkezi yatırımlarını Silikon Vadisi'nin büyük vaatlerini büyütmediğini, gündelik tüketici fiyatlarını da yansımaya başladığını anlatıyorlar. Habere göre yapay zeka şirketlerinin yüz milyarlarca doları veri merkezlerine, çiplere, araziye, uzman gücüne, iş gücüne, elektriğine gömüyor olması Amerika'da bazı ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yukarıya çekmeye başlamış. Bu etkinin tüketici elektroniğinden, elektrik faturalarından, yazılım aboneliklerinden, işte ne bileyim bilgisayarlara kadar uzandığını söylüyor herkes. Yani haberdeki esas madde şu: yapay zekanın savunucuları yapay zekanın uzun vadede üretkenliği artıracağını, çalışanların daha az çabayla daha çok iş yapmasını sağlayacağını ve fiyatları düşürebileceğini söylüyor. Evet, ben de söylüyorum bunu. Evet, ben savunucu değilim ama yani doğru kullanılırsa bunları yapacak. Evet yani üretkenliği artıracak, çalışanlar daha az çabayla daha çok iş yapacaklar filan. Ama işte bu vaatlerin çoğu geleceğe ait. Ya tamam da bunun nasıl bir gelecek olduğunu siz karar vereceksiniz. Yakın gelecek mi, orta vade mi, uzun vade mi olduğuna siz karar vereceksiniz. Çünkü sizler bunu doğru şekilde kullanacaksınız. Adamlar yapay zeka araçlarını veriyorlar zaten. Bak diyorlar, biz buraya koyduk. Siz yapay zeka ortaya konmuş yapay zeka bakıyorsunuz. Ya bu şimdi şey olmasın ya filan diye böyle düşünüp duruyorsunuz. Şimdi tüketici tarafından baktığımızda ne var ortada? Çip kıtlığı var. Veri merkezi kaynaklı elektrik talebi artmış durumda. İnsanlar elektriğe ulaşamıyorlar. Yapay zeka özellikleriyle o şişen o yazılım paketleri, yapay zeka meraklılarının o donanım talebi nedeniyle bazı ürünler daha pahalı hale geliyor. Yani bir gün evet yapay zeka fiyatları düşürecek ama şimdilik enflasyonu arttırıyor, fiyatları arttırıyor diyorlar. Yani tamam, arttırıyor, evet. Yani burada bize düşen şey şu: hadi abi bir an önce başlayalım yani yapay zekayı kullanmaya. Bir an önce işlerimizi doğru dürüst yapmaya başlayalım yani. Neyse efendim. Şimdi Trump dedik de Trump'a çok girmedik ya. Gelin bir Trump'a girelim isterseniz. Her bölümde ben bir Trump'a giriyorum bildiğiniz gibi. Şöyle Trump'ın baş danışmanı Beyaz Saray'dan ayrılıyormuş. Ben çok üzüldüm. Ah, yalan tabii ki. Neyse, Trump yönetiminin o yapay zeka politikasında merkezi rol oynayan bir baş danışmanı var. Sriram Krishnan diye. Ay sonunda Beyaz Saray'daki görevinden ayrılacağını söylemiş. Krishnan, Beyaz Saray'da o kıdemli yapay zeka politika danışmanı olarak çalışıyormuş. Teknoloji yatırımcısı geçmişiyle Trump yönetiminin daha az düzenleme, daha az veri merkezi, daha fazla veri merkezi tabii ki, daha hızlı yapay zeka geliştirme çizgisinin mimarlarından biri olarak gösteriliyor bu adam. Şimdi habere göre Krishnan tamamen sahneden çekilmiyormuş aslında da, işte teknoloji politikasını dışarıdan etkileyecek yeni bir kurum oluşum başlatmayı planlıyormuş. Yani Beyaz Saray'dan ayrılıyor ama Beyaz Saray'a yeni bir hava ve soluk getirmek için ayrılıyor gibi anlıyorum ben bu haberi. Bu anlamda Washington Post'un attığı işte ayrılıyor bakış açısı da yanlış bence. Şimdi burada tabii Trump yönetimi içindeki gerilimlerden de bahsedebiliriz o Krishnan'ın ayrılışıyla. Nedir bu? İşte bir tarafta o size bahsettiğim gibi Silikon Vadisi kökenli danışmanların savunduğu Amerika Çin'i geçsin, şirketlerin önü açılsın, yapay zeka hızlansın çizgisi varken, diğer tarafta yapay zekanın böyle iş kayıpları yaratacak, siber güvenlik yapıcı sorunları çıkartacak, kritik altyapılar ona teslim edilecek mi, ne olacak, veri merkezlerinin işte enerji tüketimi, siyasi tepki yaratma potansiyelleri vesaireler filan, o popülist ve güvenlikçi bir kanat da var. Yani Beyaz Saray şimdiye kadar yapay zeka süper bir şey, hadi koşalım diyorsa da birileri artık şunu sormaya başladı: koşalım ama yani önümüzde uçurum yok değil mi? Hani gözümüz bağlı koşmayalım mı acaba filan diye bunları söylemeye başladılar. Bence de önemli sorular bunlar efendim. Yani bunlar düşünülmeli ve tartışılmalı. Ama Sriram Krishnan ismini unutmayın. Bu adam yakın zamanlarda enteresan adımlar atabilir Beyaz Saray için, Beyaz Saray'ın dışında diyelim. Bir sonraki habere geçelim. Hadi bakalım. Bu da zaten son haberlerimizden biri olacak. Şimdi yapay zeka çağında insan zekası hala önemli mi? Evet,
Bence tartışılması gereken şey bu yani. Hani yapay zeka çıktı.

0: bir denge konusu söz konusu. Şimdi makineler yazı yazabiliyor, müzik besteleyebiliyor, evet. Hastalık teşhis edebiliyor tabii ki. Sınavları geçebilir, yüksek matematik problemlerini çözebilir. Tamam. Ama işte insan zekası zaten hesaplama değil. Yani insan zekası zaten hesaplamalar için hesap makinesi kullanıyordu zaten. Şimdi insan zekası bedende, duyguda, sosyal ilişkilerde, deneyimde, kırılganlıkta ve anlam verme becerisinde yaşıyor. Yani asıl tehlike makinelerin fazla insana benzemesi değil. Bakın burası çok önemli. Tehlike makinelerin insana benzemesi değil, insanların kendilerini makineye benzetmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Yani makineler bize benzerse sorun çıkmaz. Biz makinelere benzersek sorun çıkar. Modern insanın işte uykusunu, üretkenliğini, ilişkilerini, kariyerini, kişiliğini optimize edebilecek bir sistem gibi görmeye başladığı anlatılıyor. İşte ama anlamlı hayat çoğu zaman işte o dağınık, verimsiz, duygusal, çelişkili ve kusurlu. Gerçek hayat bu. Evet, biz gerçek hayatta dağınığız çoğu zaman. Duygusalız. Kusurluyuz efendim. Hatta çoğu zaman evet ya verimsiziz. Ama bu bizim yaratıcılığımızı arttıran faktörler. Evet ya yapay zeka analizler yapabiliyor. Neyin değerli olduğunuz, neyin korunması gerektiğini, ne için fedakarlık yapılması gerektiğini hala insan zekası belirliyor. Yani metnin en güzel tarafı şu. Yapay zekayı yenmeye çalışmayın. Onun yerine insan kalmayı daha ciddiye alın efendim. Bunları söyledikten sonra programın da sonuna geldik. Kardeşlerim alt tarafta müziği verdiler. Yine yapay zeka ile yaptığımız bir müziği. Evet efendim ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtu. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
2: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
1: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye Amili futbol takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
2: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nem ve denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
1: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
2: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'ne yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendine serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
1: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
2: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yağ sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
1: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
2: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
1: Pist birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor. Ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
2: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi listesi eşiği bulunmadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
1: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
2: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisinekler ise insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. Debug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dan humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Debug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dan humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hızla yaşanan nüfusu ve doğum oranlarındaki kronik düşüşle mücadele eden Japonya'da son açıklanan resmi nüfus sayımı verileri demografik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her 5 yılda bir yapılan sayımın sonuçlarına göre ülke nüfusu son 5 yıllık dönemde %2,5 oranında azalarak 123 milyona geriledi. Bu düşüş nüfus sayımlarının başladığı 1920 yılından bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı olarak kayıtlara geçti. Üst üste 3 dönemdir nüfusu düzenli olarak azalan ülkede ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olması bu tarihi erimenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Monaco'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusu oranında %10,8 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkedeki demografik dengesizlik bölgeler arasındaki uçurumu da derinleştiriyor. Seçim sonuçlarına göre başkent Tokyo ve Okinawa haricindeki diğer tüm eyaletlerde nüfus hızla azalıyor. Tokyo'nun nüfusu %1,4 oranında artarken yetkililer bu aşırı yığılmayı önlemek, insanları ve işletmeleri kırsal bölgelere çekerek nüfus dağılımını dengelemek için yeni adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Nüfus krizine karşı göçmen iş gücü bir alternatif olarak görülse de ülkedeki siyasi eğilimler bu konuda temkinli bir duruş sergiliyor. Japonya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı rekor kırarak 3,2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak ülkede göçmen politikaları konusunda daha katı bir tutum benimseyen liderlerin yönetimli olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus çözümü olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Japon hükümeti, çocuk yetiştiren ailelere yönelik mali yardımların artırılması gibi teşviklerin şu ana kadar sonuç vermediğini kabul ediyor. Nüfustaki bu kan kaybının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar olan dönemi gidişatı tersine çevirmek adına son şans olarak gören yetkililer krize karşı daha kapsamlı ve radikal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Japonya'da açıklanan son resmi nüfus sayımı verileri ülkenin derinleşen demografik krizini bir kez daha ortaya koydu. Ülke nüfusu son 5 yılda %2,5 azalarak 123 milyona gerilerken bu düşüş 1920'den bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı oldu. Çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeye inerken Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm bölgelerde nüfusun hızla azaldığı belirlendi. Yabancı nüfus artsa da göç politikalarındaki temkinli yaklaşım nedeniyle bunun kalıcı çözüm olmadığı ifade ediliyor. Japon hükümeti doğum oranlarını artırmak ve nüfus kaybını durdurmak için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı deyimler vardır. Bir sözden fazlasını anlatır. Bir hikayesi, bir mazisi, bir mizahı vardır. Bugün size o deyimlerden birini anlatacağız. Baklıyı ağzından çıkarmak. Kurutulmuş baklanın ağza alanında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi izam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilemeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Bu sadece bir söz değil, arka planında hem sabır hem de bir güzel İstanbul yağmuru gizli. İşte hikayesi. Eskiden çok küfürbaz bir adam varmış. Lafını esirgemez, her sözü bir küfürle bitermiş. Ama zamanla bu huyu kendisine bile batmaya başlamış. Sonunda bir gün bir tekkiye varmış. Şeyh Efendi'ye derdini anlatmış. Bu dil beni yoldan çıkarıyor. Ben artık derviş olmak istiyorum. Şeyh adamın samimiyetini görünce ona bir avuç kuru bakla vermiş ve şöyle demiş. Bir tanesini dilinin altına koy, diğerlerini ise cebine. Ne zaman konuşacak olsan o bakla seni durdursun. Eğer ağzında erirse yenisini koy. Ta ki bu huydan kurtulana kadar. Adam kabul etmiş. Tekkiye derviş olmuş. Şeyh Efendi'nin yanından ayrılmazmış. Bir gün İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şeyh ile derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi açılıyor. Genç bir kız sesleniyor.
2: Şeyh Efendi, biraz durur musunuz?
1: Şeyh duruyor ama yağmur hızlanıyor. Sığınacak bir yer de yok. Biraz sonra kız tekrar beliriyor.
2: Biraz daha bekleyin, az kaldı.
1: Şeyh sabırla bekliyor ama dervişin sabrı taşmak üzere. Ağzındaki bakla iyice şişmiş ama hala susuyor. Sonunda pencere üçüncü kez açılıyor.
2: Tamam, gidebilirsiniz.
1: Şeyh dayanamıyor, soruyor. Evladım, bizi niye beklettin? Kız gayet ciddi.
2: Efendim, elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu.
1: Bu münasebetsizlik karşısında şeyh dönüp dervişe bağırıyor. Ulan derviş, çıkar artık ağzından baklayı. Bugün ağzından baklayı çıkarmak dedik. Sözün ardındaki sabrı konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Psikopatik eğilimler ve meslek tercihleri arasında ilişkiyi inceleyen yeni bir akademik çalışma, belirli kişilik özelliklerinin bazı iş alanlarında yoğunlaştığını ortaya koydu. 2026 tarihli araştırmaya göre antisosyal eğilimler olarak tanımlanan özelliklere sahip bireyler, sosyal etkileşimin düşük olduğu, daha çok teknik beceriye dayalı mesleklere yönelme eğilimi gösteriyor. Gazete Oksijen'in haberine göre araştırma 17 ila 32 yaşları arasındaki 600'den fazla üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların kişilik özellikleri psikolojide karanlık üçlü olarak bilinen 3 temel yapı üzerinden değerlendirildi. Psikopati, makyavelizm ve narsizm. Çalışmanın bulgularına göre psikopati 3 alt bileşeniyle birlikte gerçekçi ve uygulamalı işlere ilgiyle güçlü biçimde örtüşüyor. Bu kategori mekanikerlik, teknik bakım işleri ve mühendislik gibi alanları kapsıyor. Araştırmacılar bu eğilimi düşük sosyal etkileşim gerektiren ve daha izole çalışma imkanı sunan mesleklerin tercih edilmesi şeklinde yorumladı. Aynı çalışmada makyavelist eğilimlerinde benzer şekilde insan odaklı mesleklere karşı belirgin bir mesafe koyduğu tespit edildi. Araştırma, narsizmle meslek tercihleri arasında farklı bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Narsistik özellikler taşıyan bireyler daha görünür ve sosyal etkileşimi daha yüksek alanlara yöneliyor. Bu grupta sanat, siyaset, hukuk ve iş dünyası gibi alanlar öne çıkıyor. Araştırmacılara göre narsistik bireyler takdir görme ve etki alanı yaratma fırsatı sunan meslekleri tercih ediyor. Liderlik pozisyonlarına yönelim de bu çerçevede değerlendiriliyor. Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri de sağlık alanına ilişkin. Sağlık mesleklerine ilgi duyan bireylerde cesaret düzeyinin yüksek olduğu, ancak acımasızlık ve dürtüsellik skorlarının düşük kaldığı belirlendi. Bu durum kriz anlarında soğukkanlı kalabilme becerisinin bazı psikopatik özelliklerle yüzeyde benzer görünebileceğini, ancak motivasyonların tamamen farklı olduğunu gösteriyor. Araştırmanın en çarpıcı uyarısı ise başarılı psikopatlar ve başarılı narsistler olarak tanımlanan gruba yönelik. Bu kişiler yüzeyde sosyal becerileri güçlü ve karizmatik görünerek kurum içinde hızla yükselebiliyor. Araştırmacılar bu tür bireylerin üst düzey yönetim pozisyonlara getirilmesinin risk taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu noktaya ulaştıklarında kontrol edilmelerinin zorlaştığı ve kararlarının kurum içinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Araştırma, kişilik özellikleriyle meslek seçimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyarken, tek başına belirleyici bir faktör olmadığını da vurguluyor. Bulgular, özellikle işe alım ve terfi süreçlerinde kurumların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Sonuç olarak çalışma, meslek tercihlerini yalnızca beceri ve eğitimle değil, aynı zamanda kişilik yapılarıyla birlikte değerlendiren daha kapsamlı bir yaklaşımın önemini ortaya koyuyor. İllinois Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre psikopatik özellikler taşıyan bireyler insan temasının sınırlı olduğu teknik ve yalnız çalışılan mesleklere yöneliyor. Gazete Oksijen'in haberine göre listenin başında mekanikerlik yer alırken mühendislik gibi alanlarda öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İlk ayakkabıyı kimin ne zaman giydiği bilinmiyor, ancak ilk insanla birlikte bunun bir gereklilik haline geldiğini söylemek mümkün. Mağara devri insanları taşa, toprağa karşı ayaklarını korumak için ağaç kabuklarından, yapraklarından ve hatta hayvan derilerinden ilkel ayakkabılar yaptı. Ve ayakkabının günümüze uzanan serüveni başlamış oldu.
2: 1938 yılında Fort Rock mağarasında bulunan adaçayı kabuğundan yapıldığı tahmin edilen sandalet, araştırmalara göre bilinen ilk el yapımı ayakkabı türüdür. Ayakkabı ilişkin en eski bulgunun M.Ö. 8000'li yıllarda yaşayan Amerikan yerlilerine ait olduğu düşünülür. Her ne kadar Amerikan yerlileriyle bu yolculuk başlamış olsa da ayakkabı konusunda en yaratıcı toplum olarak Mısırlılar görülür, çünkü oldukça ilginç bir kalıp çıkarma yöntemleri vardır.
1: Islatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarıp bu kalıplarla şekillendirdikleri ham deriden tabana ipler bağlayarak sandalet yaparlardı. Bu ayakkabılar ayağın altını kızgın kumlardan korurken üstünü de kavurucu güneşten muhafaza ederdi. Bir süre sonra bu sandaletler güneşe karşı birer siperliğin ötesine geçti ve statü göstergesi haline geldi. Kadınlar sandaletleri birbirinden farklı ürünlerle süslerken erkekler de deri kayışlarla değişik motifler yapardı. Ham deriyle başlayan ayakkabı macerası zamanla yeni malzemelerle farklı bir boyuta geçti.
2: Ayakkabının geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte yakın tarihine bakıldığında önemli kırılma noktalara dikkat çeker. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren ayakkabı üretimi büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Sanayileşmeyle birlikte el işçiliğine dayalı üretim yerini fabrikasyon üretime bırakmıştır. Türkiye'de 1930'lu yıllarda kurulan Beykoz Kundura Fabrikası bu dönüşümün en önemli örneklerinden biridir. Bu fabrikayla birlikte ayakkabı üretimi hızlanmış, standartlaşmış ve daha geniş kitlelere ulaşmıştır.
1: Ancak bu gelişme beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Özellikle kösele ve el emeğine dayalı ayakkabı üreten zanaatkarlarla kauçuk ve lastik ayakkabı üreten fabrikalar arasında rekabet ortaya çıkmıştır. Kösele

0: Lastik savaşları olarak anılan bu süreçte daha ucuz ve dayanıklı olan lastik ayakkabılar yaygınlaşmış, geleneksel üretim yapan ustalar zor durumda kalmıştır. Bu durum dönemin gazetelerine de yansımış ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur.
1: Osmanlı döneminde ise ayakkabı üretimi ve satışı daha çok küçük esnaf üzerinden yürütülüyordu. İstanbul'da Kapalı Çarşı ve Beyoğlu gibi merkezlerde bulunan kunduracılar ve ayakkabı mağazaları hem üretim hem de satışın kalbi konumundaydı. Özellikle Beyoğlu'ndaki mağazalar Batı etkisini hissedildiği modern ayakkabıların sergilendiği yerlerdi. Bu mağazalar ayakkabının sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda zarafet ve statü göstergesi olduğunu da ortaya koyuyordu.
0: Ayakkabının kullanım süresi de geçmişte oldukça uzundu. İnsanlar ayakkabılarını uzun yıllar kullanır, eskidikçe tamir ettirirdi. Eskici dükkanları ve ayakkabı tamircileri bu nedenle oldukça yaygındı. Yarım pençe gibi terimler ayakkabının sadece alt kısmının yenilenmesini ifade eder, bu zanaatin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterirdi. Ancak günümüzde tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bu tür tamir kültürü giderek azalmıştır. Ayakkabı boyacılığı da İstanbul'un sokak kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Boyacılar ellerindeki sandıklarla sokaklarda dolaşarak ayakkabıları temizler ve parlatırdı. Bu meslek hem estetik hem de sosyal bir anlam taşımaktaydı. Parlak ayakkabılar kişinin dış görünüşüne verdiği önemi gösterirdi.
1: Ayakkabının tarihsel gelişimi yalnızca üretim ve kullanımla sınırlı değildir. Aynı zamanda dilde de önemli bir yer edinmiştir. Ayakkabı sözcüğünün kökeni Türkçe'de ayak kelimesine dayanır ve ayağa giyilen nesneleri ifade eder. Zamanla bu kavram genişlemiş ve farklı türleri tanımlamak için yeni kelimeler ortaya çıkmıştır. Bu sözlükte yer alan bazı terimler kundura, iskarpin, çizme ve potindir. Ayakkabı geçmişten günümüze yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve dilsel bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte İstanbul'da gelişen ayakkabı üretimi, mağazacılığı, boyacılığı ve tamirciliği sanayileşmeyle birlikte dönüşmüş ancak izlerini günümüze kadar taşımıştır.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizler olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üsküdar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Defne Orhan, Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yazısında milyonlarca insanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının tükettiği su miktarını irdeledi. ChatGPT, Gemini, Grok, yani çok bilinen isimleriyle yapay zeka araçları. Bu büyük dil modelleri devasa miktarlarda su tüketiyor. Peki bir sohbet robotuyla yapılan kısa bir konuşmanın su maliyeti ne kadar ve yapay zekanın sürdürülebilirliği hakkında bize ne anlatıyor? Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'inin suyla kaplı olduğu bilgisine aşinayız. Ancak bu suyun %96'sından fazlası okyanuslardaki tuzlu su. Tatlı suyun 1/3'ü de donmuş buzullarda olduğu için erişilebilir değil. İklim değişikliği, nüfus artışı ve tarımdaki agresif su kullanımından dolayı önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca insanın göç edeceği öngörülüyor. Hal böyleyken 1 milyondan fazla insanın kullandığı yapay zekanın harcadığı su da önemli hale geliyor. Yapay zeka, kilometrelerce kablo ve binlerce sunucu barındıran veri merkezlerinden oluşan fiziksel bir sistem. Bu devasa yapılar gelişmiş soğutma sistemleri kullanıyor. Veri merkezlerinin elektrik talebini önümüzdeki yıllarda da katlayacağı tahmin ediliyor. Yapay zeka araçlarının 2027'de 4,3 ila 6,6 milyar metreküp su kullanımına neden olması bekleniyor. Bu rakamlar gelişmiş bir ülkenin neredeyse yıllık su tüketimine yaklaşıyor. Büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litreye varan su tüketiyor. Bu da 50 bin nüfuslu bir kasabanın su tüketimine eşit. Her 100 kelimelik yapay zeka komutunun yarım litreden fazla su tükettiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde her dakika yapılan milyonlarca yapay zeka sorgusuyla su tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Veri merkezlerindeki çipleri soğutmak için kullanılan hava soğutma sistemleri suyun buharlaştırılması prensibiyle çalışıyor. Kurulum maliyeti düşük olan bu sistemde su geri kazanılamıyor. Sıvı soğutma sistemlerinin enerji tüketimi hava soğutma sistemlerine kıyasla %40 düşük. Bu veriler teknolojiyle çevre arasında bir denge bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir yapay zeka politikalarının geliştirilmesi de tüm insanlığın önünde bir görev olarak duruyor. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen yapay zeka araçlarının görünmez su ayak izi endişeye yol açıyor. Fiziksel çiplerin, soğutma sistemlerinin ve kabloların oluşturduğu büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litre su tüketiyor. Yani 50 bin kişilik bir kasaba kadar. Peki yazılan 100 kelimelik bir komut için yapay zeka kaç litre su kullanıyor? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürich Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Merhaba Radyo Sputnik dinleyenleri. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
2: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kentte yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
1: Antalya'da ilk duraklardan biri Kaleiçi. Antalya'dan Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kale içine şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla Üç Kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yivli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
2: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresine yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damlataş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adını alan mağarada hava sıcaklığı yaz-kış değişmiyor. 30 bin tarih eseriyle şehir merkezindeki Antalya Müzesi de mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında.
1: İlgi çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çırığının tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çıralı Kumsalı'nın bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
2: Su altı dalışı yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'na alalım. Burası ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kaleköy olarak anılan antik kent Simenada sıra. 260 kilometrekare alanı kaplayan Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nın içinde yer alan adanın Simene'ye bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
1: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir süre burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.
2: Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Olimpos Antik Kenti ise efsanelere konu olmuş bir yer. Karetta karetaların yavrulama alanı olduğundan sit alanı ilan edilen kent koruma altında bulunuyor. Olimpos'tan bahsetmişken Antalya'da bulunan diğer antik kentleri de görmemek olmaz. Kaş'ta Patara Antik Kenti, Aksu'da Perge Antik Kenti, Side'de Side Antik Kenti, Serik'te 12 bin kişilik amfitiyatrosuyla ünlü Aspendos Antik Kenti de yine gezi rotanıza eklemeniz gereken yerlerden.
1: Kumluca'nın önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Suluada'da turkuaz renkteki denizi ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan ve Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
2: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon Parkuru, Kadıncık Vadisi Parkuru ve Atlılar Köyü Parkuru bunların en bilinenleri.
1: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem Obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem cehennem obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet obruğu, cehennem obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen cennet obruğunun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği astım mağarası da Silifke'de cennet ve cehennem obruklarına yakın bir yerde.
2: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluşturulmuş çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
1: Ashab-ı Kehf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç ve köpekleri Kıtmir'in 300 yıl kesintisiz uyuduğuna inanılan kutsal Ashab-ı Kehf mağarasını gezdikten sonra Aziz Paulus'un atıldığına inanılan kuyuyu da görmeyi unutmayın.
2: Osmanlı döneminden kalan ve koruma altına alınan tarihi Tarsus evleri arasında nostaljik bir gezinti de yapabilirsiniz. Tarsus Şelalesi, Mersin'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi olurken Anamur çayını da söylemeden geçemeyiz. Çay eğim kırıklığının olduğu alanlarda bazı yan kolları üzerinde 25 ila 75 metre arası şelaleler de oluşturmuş.
1: Çamlıyayla ile merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
2: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
1: Bodrum Kalesi, Saint-Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonuna bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze, Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
2: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta, Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro günümüzde konserler, festivaller ve diğer etkinlikler için kullanılıyor.
1: Halikarnassos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana, Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Bodrum'a gitmişken Yaşlı, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çanak çömlek gibi sokak adlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
1: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
2: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu, Sandras Dağı'ndan gelen kar suları sularından geliyor.
1: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklıkent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
2: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Oyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
1: Fethiye açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan asırlık zeytin ağaçlarının arasına ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kuruldu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de anıtı, yaralı asker anıtı, meçhul asker kabri ve Türk şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın iç kısımlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kentte en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti, Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimnasyum gibi çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Paryon antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent,

0: gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan ve Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan Tarihi Asansör ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka listenize eklemeniz gereken yerlerden. İzmir'in merkez konumunda bulunan Kadife Kale devasa sarnıçları, kilise ve manastırlarıyla yoğun bir ilgi görüyor.
0: Elhamra Sineması da İzmir'in en önemli simgelerinden. Sinema, tarihteki ilk sesli filmin gösterime girmesiyle ünlü. Günümüzde ise Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesi olarak hizmet veriyor.
1: Cumhuriyet Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon saat 1999 yılında sit alanı ilan edilmiş. Kordon boyunu nostaljik tramvaylarla da gezme şansı yakalayabilirsiniz.
0: 16. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın 7 harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmişi olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya Kütüphanesini, Zeus Sunağını, Dinyosos Tapınağını ve daha pek çok tarihi eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan Hamamı, ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.
0: Şimdiki durağımız kebabın başkenti Adana. Adana her ne kadar gastronomisiyle öne çıksa da gezilip görülecek tarihi yapıları da bir hayli fazla.
1: Adana'da ilk durağımız Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen taş köprü. Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunan köprü adeta Adana'nın simgesi. 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük saat kulesine de ev sahipliği yapıyor Adana. Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı kültürümüzün en tarihi değerleri arasında yer alıyor. Çarşı Hamamı da Büyük Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
0: Adana Kalesi ve Fethiye Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
1: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarih eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hitit de müzede ziyarete açık.
0: Sark kayaları üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govar olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
1: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz sanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında

0: Bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Ortaçağ Kalesi önemli eserleri.
1: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
0: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarihe akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
1: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii depremden ağır yara alan yapılardan. Avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara uyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan cehennem kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
1: Samandağ ilçesinde yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
0: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
1: Dafne Şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye Şelaleleri, Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
0: San Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı, Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakyalı Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu yer, günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
1: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey köyünde bulunuyor.
0: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarih, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
1: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarım ada üzerinde bulunan Rum Kale, son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş değerinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
0: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
1: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alnaben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
0: Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan Antik Kent'te Kapataş Devri'nden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açık Hava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.
1: Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden Kaleoğlu Mağarası yazın en sıcak günlerinde bile 15 derece sıcaklığa sahip. 17 bin metre kare yeşil alanıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye başaran Gaziantep Botanik Bahçesi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden bitki çeşitlerini bir arada görebileceğiniz bir peyzaj bahçesi. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Şanlıurfa'da. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'e başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Zeliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuayb Şehri, Soğumatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarih kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan köy köyleri keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Bey Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdala Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyesa ve Hazreti Rahimi'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan Viranşehir'de Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.
1: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
0: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
1: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb Peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Soğumatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Soğumatar'da Ay Tanrısı Sine adanmış bir mağara, Tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
0: Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli, gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
1: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğalkaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
0: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve su bende gibi yapıların kanıtları halen görmek mümkün.
1: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeyri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
0: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan Beyaz Su Deresi sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
1: Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermet İnan Kalesi, Sultan Şehmus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşıysa hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanıyla öne çıkıyor.
1: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismiyle de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
0: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
1: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
0: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklardan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllardır anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
1: Edremit Kız Kalesi seyir tarası 3000 yıllık geçmiş ile Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir tarası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir tarası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
0: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya'da peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Vanadokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, Yedi Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
1: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklılarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İç Kale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İç Kale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
0: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemi yapı özelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğu Ulu Cami geniş bir alana yayılmış. Böylelikle Ulu Cami'yi gezerken Halifeler Camii, Şafiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zinciriye Medresesi gibi pek çok tarihi yapıyı görme şansı da yakalayabilirsiniz.
0: Ergani kubbeli evleri ve büyüleyici manzaraları Diyarbakır'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada Zülküf Dağı, Peygamberler Dağı, Makam Dağı ve Hilar mağaralarını görebilirsiniz.
1: Tarihi Suriçi bölgesinde yer alan Sülüklü Han devasa bir han olarak dikkat çekiyor. Han'da gerçekleşen tedavilerde kullanılan sülüklerse hanın Sülüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
0: Malabadi Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabadi Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
1: Hasuni mağaraları Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. biri. Orta taş çağına kadar uzanan Hasuni mağaraları 300 farklı odaya sahip.
0: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
1: Diyarbakır surlarını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
0: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yaralanan şehirlerden olan Kahramanmaraş'a gelin daha yakından bakalım.
1: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
0: Maraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
1: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasında ise Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
0: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altına alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
1: Germanisya Antik Kenti, Dolkadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri, Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
0: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
1: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taş Han, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
0: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
1: Turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
0: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
1: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş. Yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmalı ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
0: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
1: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
0: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
1: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan yaylalar, doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırga gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.
0: Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
1: Şahin Kaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğa sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
0: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
1: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
0: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
1: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla ederine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
0: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada, Karabatan Batakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
1: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
0: Toskoparan Kaya Mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
1: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
0: Türkiye'nin turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Camii ile başlayalım. Bursa Ulu Camii, Osmanlı çok ayaklı cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında. Ulu Camii'nin etrafındaki bölge ise Hanlar Bölgesi olarak da biliniyor. Cami ve çevresi tarihi hanlar, çarşılar ve pazarlarla dolu.
0: Pek çok kuyumcuya ev sahipliği yapan Bursa Kapalı Çarşı en turistik noktalardan biri. Ulu Camii'nin yakın konumunda bulunan Bursa Kapalı Çarşı heykel semtinde konumlanıyor. Dilerseniz buradan Bursa'ya özgü havlu ve ipek kumaşlardan da satın alabilirsiniz.
1: Tarih boyunca bir ticaret merkezi olan Bursa'nın bu yanını yansıtan tarihi hanları ise Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han, Galle Han, Çukur Han, Kapan Han ve Tuz Han olarak sıralayabiliriz.
0: Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
1: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Uluabat Gölü pelikanlarıyla da ünlü.
0: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
1: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Gölyazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
0: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
1: Mağara tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
0: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
1: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
0: Bursa kaplıcılarının birçoğu Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selim Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'le Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'yla İstanbul'da bir araya geldi. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini İstanbul'da sürdürdü. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. Görüşmede Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olunduğunu vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile İstanbul'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Orta Doğu'daki savaşa dair kritik açıklamalarda bulundu.
2: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa tartışmalarına ilişkin konuştu. Yeni bir anayasa yapmanın Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden biri olduğunu söyledi.
3: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. İç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
1: Karabük'te düştüğü Filyos çayında akıntıya kapılıp kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler Erten'in suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. 72 yaşındaki Erten'in bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre uzaklıktaki HES kapağına takılı halde bulundu. Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık E.Ç. bugün hakim karşısına çıkacak. E.Ç. hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Mabel Matiz ismiyle bilinen Fatih Karaca, Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı dahil 10 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir parçalı bulutlu, Ankara 29, İzmir 34 derece, İstanbul az bulutlu 28 derece, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı bulutlu, Trabzon 23, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 ve Van 23 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda Büyükdere Caddesi, Sanayi Mahallesi, Maslak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. İki şerit trafiğe kapalı, bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. TEM'de ise Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, gün içerisinde burada da yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
6: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
5: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Hani boksör ringe çıkmış, demiş ki antrenörü, oğlum çok iyi gidiyorsun ya, ya vallahi çok iyi gidiyorsun. Tabii boksör yediği yumruktan serserilmiş, bir şey demiyor, havluyu mavluyu işte atıyor, tekrar çıkıyor. Bir posta daha dayak yiyor, ikinci roundda. Antrenör diyor ki çok iyi gidiyorsun diyor, adamı diyor mahvedeceksin diyor. Bu üçüncü roundda bir indirirsin kesin. Üçüncü roundda bir posta daha dayak yiyor. Tekrar geliyor köşesine ama köşeyi bulamıyor. Zor buluyor köşeyi, havlu mavlu falan diyor ki şahanesin vallahi. Hiç diyor, indirirsin sen, bu senin için işte. Dördüncü roundda bir posta daha dayak yiyor. Yerden kaldırıyorlar, hakem sayıyor. Geliyor köşesine, tabii gong çalıyor, kurtuluyor. Antrenör diyor ki oğlum çok iyi gidiyorsun. Diyor ki ya diyor, hocam diyor biri beni dövüyor diyor. Beni biri dövüyor ama diyor bilmiyorum. Acaba kim dövüyor? Bizi biri dövüyor.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: İma Sumak dinletiyoruz size. İma Sumak Perulu bir İnka sanatçısı. Tabii aramızda değil, 2008 yılında hayata veda etti. İma Sumak çalmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi, bugüne kadar bilinen en geniş oktavlı kadın seslerinden birine sahip 5 oktav sesi var. Büyük bir soprano, kuş sesi de çıkarabiliyor, gergedan sesi de çıkarabiliyor. Kuş sesi 2 oktav, gergedan sesi 10 oktav, dolayısıyla 10'a kadar çıkabiliyor. Ama şarkı söylerken 5 oktavın tamamını da kullanabiliyor. İnka Kızılderililerine ait yüzyıllardır efsanelerle gelmiş olan şarkıları da söylüyordu. Peru müziğini icra ediyordu ayrıca. Ve sadece 5 albümle efsane haline geldi. Peru'da doğdu ancak Kaliforniya'da, Amerika'da, Los Angeles'ta hayata veda etti. İnka İmparatoru Atahualpa'nın soyundan geldiği iddia ediliyor. Bu bir şehir efsanesi. Annesi de Atahualpa soyadını taşıdığı için o kralın, imparatorun soyundan geldiği efsanesini destekleyici bir faktördü. Dolayısıyla bir kraliyet ailesinden ya da seçkinler ailesinden geldiğine dair efsane var. Ancak bunların tamamı dediğimiz gibi şehir efsanesi. Kendisi bunların yayılmasına aracılık etmedi fakat kendisini sevenler bu efsanelerin yayılmasını istediler. Son İnka imparatorunun prensesi ya da onun veliahtı diye nitelemek lazım. Perulular kendisine İnka prensesi, Perulu diva, egzotik müziğin kraliçesi, dünyanın en egzotik sesi gibi unvanlar verdiler. Kendisi herhangi bir müzik eğitimi almadı. Hatta nota bilmiyordu. Dolayısıyla notasız söyleyebiliyordu. Öldüğü zaman kendisini dünyanın 8. harikası ilan etmişlerdi. Çok sayıda müzikte yer aldı şarkıları. Mesela bunlardan bir tanesi Ömer Hayyam. Ömer Hayyam 1957'deki bir filmde İma Sumak'ın şarkıları yer aldı. Büyük Lebowski, Grand Lebowski filminde de yine İma Sumak'ın şarkıları yer aldı. Türkiye'den İma Sumak'la ilgili bire verebileceğimiz küçük bir bilgi notu var, onu da paylaşayım. Şu andaki videoyu muhtemelen görüyorsanız bu videoda Öztürk Serengil'i göreceksiniz. Öztürk Serengil'in 1980'lerin başında Fatih Mühürdar'la birlikte Gülünüz Güldürünüz diye bir programı vardı. Bu Gülünüz Güldürünüz programının jenerik müziği İma Sumak'ın şu anda söylediği Mambo'dur. Ancak orada Öztürk Serengil sadece dudaklarını oynatarak bu şarkıya eşlik ettiğini gösteriyordu. Oysa gerçekte söylemiyor tabii. Oktav'la ilgili çok kısa bir iki bilgi notu aktarayım. Türkiye'de işte bir şehir efsanesidir. O da biliyorsunuz İbrahim Tatlıses'in 5 oktavlık sesi olduğu iddia ediliyor. Yalan, öyle bir şey yok. İbrahim Tatlıses 3,5 civarında. O da tabii işte kullanabileceği yerden itibaren söylüyoruz. 3,5 civarında ama 5 oktav olduğunu pek çok kimse bir şehir efsanesi olarak yaymıştır. Dünyada şu ana kadar bilinen, kayıtlara geçen en geniş oktavlı erkek sesi Tim Storms. Tim Storms'un 10 oktav sesi vardı. Ancak 10 oktavlık ses erkeklerde bir hırıltı gibi çıkıyor. Kadınlarda da bir ıslık gibi çıkıyor. Dolayısıyla şarkı söyleme sırasında çıkabildiği ses değil, şarkı dışında söyleyebileceği, çıkarabileceği ses olarak Tim Storms'un 10 oktava ulaştığını biliyoruz. Dimash Kudaibergen adında bir sanatçı var. O da 6 oktava kadar çıkabiliyor. Adam Lopez var. Adam Lopez'i size dinlettik hatırlarsanız. En yüksek erkek nota rekoru, yani şarkılarla 6 oktava kadar çıkabiliyor. Örneğin Tim Storms 6 oktava kadar çıkamıyor. Arada böyle bir fark var ama onun sesi daha yüksek. Axl Rose, Mike Patton gibi sanatçılar var. Onlar da 5-6 oktav civarında sese sahip. Giorgio Brown var, dinlettik hatırlarsanız. 8 oktav sesi var. Guinness Rekorlar kitabına geçmiş. Mariah Carey var biliyorsunuz. 5 oktavlık sesiyle olağanüstü gönlümüzün kraliçesi. Christina Aguilera var. O da 4-5 oktav sese sahip. Bir de gönlümüzün kraliçesi Ariana Grande var. O da 5 oktava kadar çıkabiliyor. İsterseniz yarın bir Ariana Grande yapabiliriz. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. WhatsApp numaramızı, bir anketimiz var. O anket için hatırlatıyorum. Bence son derece önemli bir anket ve Türkiye bugün bir ilki yaşayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı grup toplantısı yapılması gündemde. Özgür Özel'in temsil ettiği grup toplantısı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği grubun grup toplantısı iddiası var. Her ikisi de Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurdu. Her ikisiyle ilgili başvurular da Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, Başkanlık Divanı tarafından ele alındı. Ancak bu konuda yönetmelikler, iç tüzükler çok fazla sarih değil, açık değil. Daha çok partilerin kendi iç tüzüklerine göre hareket ediliyor. Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın burada son derece tarafsız davranması lazım. İç tüzük hükümleri uyarınca

olmasın diye sadece kendi yayınımızda gösteriyoruz. Yani bizi Twitter'dan izliyorsanız, Twitter'da ekrandan şu anda izleyebiliyorsanız orada göreceksiniz. Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz. A ya da B seçeneği demeniz yeterli. A Özgür Özel, B Kemal Kılıçdaroğlu. Telegram'dan yine bizi canlı olarak izliyorsanız Telegram'ın altına da yazabilirsiniz. Telegram adresimiz Sputnik Türkiye. Burada da A ya da B seçeneklerinden birini yazmanız yeterli. Elbette WhatsApp'tan da katılabilirsiniz. WhatsApp numaramız şöyle: 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum, 0505 171 66 56. Bu anket son derece önemli, çünkü bu anketi düzenlerken biz de hangisinin grup konuşması yapacağını bilemiyoruz. Aynı anda iki grup toplantısı olabilir mi? Bu da olabilir, bu da ihtimali dahilinde. Ama Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın vereceği karar doğrultusunda olacaktır. Bu durumda hangisinin grup toplantısı yapacağını, tabii grup toplantısının yapılması için bir ön şart var, onu söyleyelim. Milletvekillerinin 28 milletvekilinin, yani grup üye sayısının tam sayısının 5'te 1'i kadar milletvekili imzasıyla grup toplantısı yapılabiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda arkasında 28 milletvekili yok. Bu bakımdan grup kararıyla konuşma yapması söz konusu olamaz. Ancak ve ancak Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Millet Meclisi Başkanı, tabii sizi uygun gördük derse grup toplantı salonunu ona tahsis edebilir. Ama bu arada Özgür Özel taraftarları ve yandaşları da doğal olarak grup toplantısı yapmak isteyecekleri için Büyük Millet Meclisi Başkanı ikisine de birer salon tahsis edebilir ki bu Türk siyasetinde ilk kez göreceğimiz bir şey. Hatta bugünkü olayın kendisi bizzatihi ilk kez göreceğimiz, ilk kez tanıklık edeceğimiz bir şey. Bu bir garabet, yani bunu normal karşılamıyoruz ama maalesef bir defa oldu. Dolayısıyla anketle en azından nereye doğru gidebileceğini kanaat belirtmenizi istiyoruz. Bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Biz de herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Hatta ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in ve hatta ve hatta Numan Kurtulmuş'un dahi bir bilgiye sahip olmadığını biliyoruz. Bir bilgiye sahip olan bir kişi olabilir, değil mi? Türkiye'de her şeyi bilen, kadiri mutlak, alimi mutlak bir kişi var. Bir tek o biliyor. Onun dışında kimsenin herhangi bir bilgiye sahip olduğunu düşünmüyoruz. Peki, son kez anons ediyorum. WhatsApp numaramız 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum, 0505 171 66 56. Anketimiz ekranda. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kim konuşacak diye soruyoruz. A Özgür Özel, B Kemal Kılıçdaroğlu. İki seçenekten birini Twitter'dan, Telegram'dan ya da WhatsApp'tan yazmanızı rica ediyoruz. Anketin kabaca sonuçlarını saat 8.30'da İrem ve Simge Hanım bize bildirecekler. Bu arada dün Kemal Hacıoğlu vardı kumanda masasında. Ben Kemal Hacıoğlu'nu bayağı bir övmüşüm herhalde. Böyle küçük bir alınganlık oldu. Yani papucumuz dama atıldı galiba falan gibi şeyler söylendi. Öyle olmadığını biliyorsunuz. Biz sadece bizimle çalışan herkesi hoş tutuyoruz. Hoş tutmaya çalışıyoruz. Çünkü hani ne demek lazım? Tabii bir motivasyon gerekiyor. Herkes için bir motivasyon gerekiyor. İnsan dediğiniz aygıt gazla çalışıyor. Yani bunun başka bir şeyi yok, biliyorsunuz. Evet. Peki şimdi isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri ilerleyen dakikalara yayacağız. Orada daha uzun uzun konuşabilecek durumdayız. İsrail ile İran arasındaki savaşta gelinen noktayı ele alacağız. Dün itibariyle iki taraf da aslında savaşma konusundaki irade beyanlarını belirttiler. İsrail savaşı sonlandırabileceğim diye bir mesaj vermedi ama savaşın sonlandırılabilmesiyle ilgili Donald Trump'tan gelen bir ağır eleştiri vardı. Bu ağır eleştirinin gereğini yerine getirecektir diye düşünüyoruz. Ancak İran, biz yapabileceklerimizi yaptık, bundan sonra silahlarımızı gömüyoruz, baltalarımızı toprağa gömüyoruz dedi ve dün akşam saatlerinde Tahran'da İsrail'e ait bir İHA vuruldu ve çatışmanın hala devam ettiğini görüyoruz. İran son gönderdiği bu İHA saldırısıyla birlikte artık çatışmalara son verdiğini belirtti. Fakat İsrail tarafı ya da İsrail cephesi, İsrail kanadı aynı görüşte değil. İsrail savaşa devam etmek istiyor, ancak savaşa yalnız başına devam edemeyeceğini de bildiği için Amerika Birleşik Devletleri

Biden'in desteğini yanında görmek istiyor. Ancak Donald Trump da savaş konusunda isteksiz ve iştahsız. Çünkü ağzının payını aldı, tekrar girip aynı şekilde ikinci bir ders alırsa bu defa karizmayı tamamen çizdirebileceğini biliyor ve önümüzdeki 3 Kasım seçimlerinde zaten kaybedebileceği bir seçimi kesin olarak kaybetme konusunda bir adım olabileceğini düşündüğü için İsrail'i savaştan vazgeçirmeye çalışıyor. İsrail, İran'ın Huzistan eyaletindeki Mahşer kentinde bulunan bir petrokimya tesisini vurdu. Petrokimya tesisi hedef alınan İran, bölge ülkelerinin enerji altyapısını hedef alabileceği konusunda bir tehditte bulundu ve bu tehdidin gereğini de yerine getirdi. İlerleyen saatlerde Körfez'deki bazı ülkelerin, Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in, Katar'ın petrokimya altyapısına saldırılar düzenledi. Bazı saldırılarda isabet alındı. Bazı saldırılar ise karavanaydı, onu da belirtmiş olalım. Tahran'daki bu arada Uzay ve Havacılık Üniversitesi İsrail tarafından bombalandı. Buna ilişkin görüntüler var. Fakat gelen bütün bu görüntüler, gerek İsrail'den gerek İran'dan gelen görüntüler, patlama çatlama görüntüleri, teyit edilmemiş görüntüler olduğu için çok fazla kullanmak istemiyoruz. Çünkü çoğu AI tarafından da yaratılmış görüntüler olabiliyor. Artık günümüzde bir görüntünün gerçek olup olmadığını mutlak surette tahkik etmeniz, araştırmanız gerekiyor. Bu da epey bir zaman gerektiriyor. Yani sağa sola sormanız gerekiyor. Birden çok yapay zekaya sorarak teyit alıyorsunuz. Mesela 3 yapay zekaya sorduğum bir görüntü vardı. 3 yapay zekadan ikisi dedi ki bu bir şey, yaratılmış görüntü. Bir tanesi dedi ki gerçek. Şimdi bu durumda ne yapacaksınız? 2'ye 1 deyip acaba bu görüntünün bir yapay zeka görüntüsü olduğunu mu söyleyeceksiniz? Yoksa öbür tarafta hayır bu gerçektir diyen bir yapay zeka var, ona mı güveneceksiniz? Hani böyle iki arada bir derede kalıyoruz. Bu bakımdan da mümkün olduğu kadar teyit edilmemiş haberleri ve teyit edilmemiş görüntüleri kullanmamaya özen gösteriyoruz. Yemenli Husiler Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı deniz trafiğini dün tamamen ortadan kaldırdı. İsrail tamamen Babel Mendeb Boğazı'nı yasakladı. İsrail gemilerine yasakladı ve petrol fiyatları yükseldi. Emtia fiyatları bu arada dalgalı hareket ediyor. İkisi birlikte, yani hem petrol fiyatları hem emtia fiyatları yukarı doğru gittiği takdirde ne olur? Dünyada ne olur? Ne olur Simge Hanım? İlk sorumuzu soralım bugün. Ne olur? Bravo, tebrik ederim. Ya inanılmaz bir şey ya. Gerçekten vallahi böyle tek atışta vuruyorlar. Yani yemin ederim bu nasıl bir şey? Evet, eksik değil. Dün Kemal'i çok mu övdüm? Çok övdüğümü mü düşünüyorsunuz? Hayır, Kemal'e hoş geldin karşılaması yaptırdım. Ve izleyicilerimiz de sağ olsunlar. Yani yaptılar Kemal'i de. Yani böyle bir hüsnü kabulle benimsediler. Tamam, peki. O zaman şöyle yapalım. Bugünü durumu düzeltmek için çok sevgili ve aziz izleyicilerimiz, muhterem izleyicilerimiz, canımızdan çok sevdiğimiz izleyicilerimiz, lütfen Simge Hanım'a bir hoş geldin şeyi yaparsanız seviniriz. Şu andan itibaren Simge Hanım'a hoş geldin Simge Hanım, sizi çok özledik gibi şeyler yazmanızda fayda var. Evet, aksi halde. Öyle mi? Peki. Tamam. Peki, gelecek, birazdan geliyor. Samimiyetle söylüyorum, sizi seviyorlar ya. Ben öyle biliyorum yani. Hatta benden çok sizi seviyorlar. Ben bunun farkındayım. Yani İrem ve Simge Hanım'ın varlığı çok aziz, mukaddes izleyicilerimiz nezdinde. Peki, dönüyorum tekrar. Yemen'den bir açıklama var, Husilerden. Tabii Yemen deyince Husiler anlayınız lütfen. Kızıldeniz'de İsrail'e ait deniz seyri seferine tam ve kapsamlı bir yasak ilan ettiklerini açıkladı Husiler ve bu bildirinin yayımlandığı andan itibaren düşmanın tüm hareketlerini silahlı kuvvetlerimiz askeri bir hedef olarak görüyor dedi. Ayrımsız bir şekilde Amerikan ve İsrail hedeflerini vuracaklarını söylediler. Dün Husi sözcüsü Yahya Seri tekrar uzun bir aradan sonra çıktı. Yahya Seri'yi biliyorsunuz, büyük bir kahraman bence. Hatta Arap dünyasının Selahaddin Eyyubisi, Arap dünyasının Hamzası. Öyle, o kadar çok yiğit adamlar bunlar Yemenli Husiler. Bir verebilir miyiz Yahya Seri fotoğrafı? Böyle çelimsiz melimsiz bir adam ama çok iyi şeyler yapıyor. Husilerin askeri sözcüsü şöyle dedi Yahya Seri. İşgal altındaki Yafa'da hassas hedeflere füze saldırısı düzenledik ve tamamını isabetle vurduk diyor. Tabii tamamını isabetle vurduk deyince evet gerçekten vurdular diyemiyoruz. Çünkü bu bir savaş, propaganda.
Herkes tutturabildiği yerden kendine bir gerekçe bulmaya çalışıyor. İran devrim muhafızları İsrail'e ait bir F-35 savaş uçaklarının konuşlu olduğu Nevatim hava üssünü vurduklarını duyurdular. Bu teyit edilmemiş bir haber. Bu bakımdan temkinli biçimde veriyorum. Bu arada Bab el-Mendeb kapatıldı. Bab el-Mendeb'in tamamen İsrail ve Amerikan gemilerine kapatıldığını biliyoruz. Dost olmayan bütün gemilere, dost olmayan gemiler derken biraz sonra bu savaşta, yani 28 Şubat'ta başlayan ve 100. gününü geride bırakan savaşta hangi ülke kimden yana davranıyor? Körfez ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri, bununla ilgili de bir tasdif yapacağım. O tasdifte göreceksiniz. Böyle bazı ülkeler, bu demek ki Amerikan yanlısıymış falan diye böyle kuşkuyla karşılamamız gereken ülkeler var. Mesela Ürdün şu anda bölgedeki en fazla pro-Amerikan davranan ülke. Pro-İsrail. İsrail yanlısı ve Amerikan yanlısı davranan ülkelerden bir tanesi. Şu anda Ürdün'ün yaptıklarını Suriye bile yapmıyor. Yani Ahmet el-Şara'nın ülkesi bile yapmıyor. Bab el-Mendeb'in biliyorsunuz harita var, şu anda getiriyor İrem. Bab el-Mendeb'in kuzeydoğusu Yemen Husiler tarafından kontrol ediliyor. Güneyde Cibuti tarafından kontrol ediyor. Cibuti'yi de Çin kontrol ediyor. Bu durumda Kızıldeniz'e giriş çıkışlar tamamen kontrol altında diyebiliriz. İran ve İsrail arasında artan füze saldırıları nedeniyle dün Orta Doğu'da hava sahasında bir güvenlik alarmı verildi. Pek çok ülke uçaklarını uçuramadı. Örneğin Ajet ve Pegasus havadaki uçaklarını döndürdü. Üstlerine, daha doğrusu havalimanlarına döndürdüler. Bugünkü duruma bakarsak Amman, Erbil ve Bağdat seferleri iptal edilmiş durumda. Türk Hava Yolları hariç. Zaten Türk Hava Yolları uzunca bir süredir oralara çok seyrek seferler yapıyor. Ajet ve Pegasus gidiyordu. Onlar da bugün bu seferleri iptal ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'nden çalışanlarına dün öğleden sonra bir genelge, bir gizli genelge gönderildi ve sığınaklara giriniz denildi. Onlar da sığınaklara girdiler. İsrail'in en önemli gazetelerinden Jerusalem Post, İsrail, İran'daki Kürtler için uçuşa yasak bölge ve sürekli hava desteği sağlamaya hazırlanıyor. Ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. İran'la savaş başladığı tarihten bu yana İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir hedefi vardı. Bu hedef neydi? Bir kara savaşı yapmak. Kara savaşıyla ancak İran'ı darmadağın edebileceklerini düşünüyorlardı. Fakat kara savaşına da ne Amerikan askerleri ne de İsrail askerleri girmek istemiyor. Çünkü Amerika'ya bir tane tabut gittiği zaman Donald Trump'ın oylarında küçük çaplı kıpırdanmalar aşağı doğru oluyor. Bunu göze alamıyorlar. Bu bölgede kara savaşı için düşünülen bir aktör vardı. O da İran Kürdistan'da yaşayan Kürtler. Yani PAK ve PEJAK güçleri. 6 Kürt grubu biliyorsunuz savaştan önce bir araya gelip bir deklarasyon yayımladılar. Bu grupları harekete geçirmek istedi ve dün sadece Kürtlerin bu bölgede rahat hareket edebilmesi için o bölgede uçuşa yasak bölge kavramı geliştirdi. Yani sizi koruma altına alıyorum dedi. Koruma altına alıyorum ama siz de bir şeyler yapın diye bir şeyde bulundu. Buradaki amaç İran Kürtlerini savaşa sokmak ama İran Kürtleri 28 Şubat'tan bu yana direniyor. Amerika'nın çabaları etkili olmadı ve İsrail'in çabaları hiç etkili olmadı. Şimdi son 24 saati özetleyeyim, ondan sonra bu bahsi yavaş yavaş kapatacağım, İran bahsini. Son 24 saatte petrol fiyatları 94,5 dolarla 94,7 dolara kadar çıktı. Bu günlük bazda %4,4, %4,6'lık bir artış anlamına geliyor. 100 dolarlık petrolü her an görebilir. Çünkü bugün Bab el-Mendeb kapalı. Kızıldeniz'de zaten seyri sefer yok. Ve Basra Körfezi'nde de Hürmüz Boğazı'nda da zaten kapalı bir durum var. Yalnız burada şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Yani yeri gelmişken. Petrol fiyatları artarken doğalgaz fiyatları geriye geliyor. Diyeceksiniz ki ya ikisi de aynı yerden çıkıyor. İkisi de fosil yakıt. İkisi de hidrokarbon. Niye biri artarken diğeri? O şundan kaynaklanıyor. Doğalgaz stokları var ve bu stokları eritmek için, yani müşteri bulabilmek için yanıp dönüyor herkes. Amerika başta olmak üzere. Stokları azaltabilmek için. Bir de stokları azaltmanın bir maliyeti var. Yani stok tuttuğunuz zaman maliyetiniz artıyor. Şöyle düşünün. Deponuzda işte 1 milyon metreküp doğalgaz var. Bu 1 milyon metreküp için
stok maliyeti ödüyorsunuz. Bu stok maliyetinden kaçmak için de satmanız lazım. Yerine tekrar koymanız lazım. Orada bekleyen doğalgaz size para kazandırmıyor, stokta bekleyen doğalgaz. Aksine kaybettiriyor. Bu yüzden de doğalgaz piyasasında bir geriye doğru gidiş var. Yani petrol fiyatları yukarı doğru giderken doğalgaz fiyatları stok maliyetleri nedeniyle ve stok artışı yüzünden aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Hani ülkeler tabii, ancak bu arada şunu söyleyeyim. Yeri gelmişken hani böyle ya o zaman alalım depolayalım falan diyemezsiniz. Doğalgaz biliyorsunuz uzun vadeli kontratlarla satılıyor. Dün iki İsrail hava savunma füzesi bir İran hipersonik füzesini durduramadı. İki tane füze gönderiyorsunuz, bir tane hipersonik füzeyi vuramıyorsunuz. Bu tabii İsrail açısından sürpriz. Önlenebilir diye düşündükleri füzeleri önleyemiyorlar. İran İslam devriminin liderinin danışmanı Ali Ekber velayeti var. Ali Ekber velayeti direniş ekseninin Hürmüz ve Babelmendep boğazlarını kapatma kapasitesiyle İsrail'e yeni bir denge denklemi dayatacaklarını söyledi. İsrail'in bir ikilemi var ve bu ikilemin içinden çıkamıyor. Çünkü kara savaşı yapamıyor. Amerika Birleşik Devletleri de eskisi kadar destek vermiyor. Yalnız başına kaldığını düşünüyor ve müthiş ve içinden çıkılmaz bir dilemma yaşıyor şu anda. Reuters'a göre, Reuters'ın bir haberi var. Güvenilir kabul ediyoruz şimdilik, yani aksi kanıtlanmadığı sürece bugüne kadar çok fazla yanıltmadı Reuters. Reuters, Amerika İran'ın çalınmış varlıklarını Körfez monarşilerinin imarı için kullanmaya karar verdi diye bir haber geçti. Şu anlama geliyor bu. Biliyorsunuz bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri, hatta bunu Donald Trump övünerek ve biraz da böyle alaya alarak söyledi. İran'ın çok sayıda kripto varlığına el koyduk, bunları kullanacağız dedi. Şimdi İran'ın diğer ülkelerin bankalarında bulunan altın ve döviz varlıklarına da el koydular. Bunları da Körfez ülkelerine. Şimdi burada para Amerika'nın değil, İsrail'in de değil. Para kimin? İran'ın. İran'ın parasını peşkeş çekiyor. Kime çekiyor? Körfez ülkelerine çekiyor. Çünkü Körfez ülkeleri istedikleri desteği henüz vermedi. Ve rüşvet bir anlamda, başkasının parasıyla rüşvet dağıtmaya çalışıyor. Amerika bir mutabakat zaptı taslağı imzaladı ve dondurulan İran fonları serbest bırakılmadıkça, yaptırımlar kaldırılmadıkça İran hiçbir anlaşmaya varamayız dedi El Cezire'nin haberi. Bu da güvenilir sayılabilecek bir haber. Şimdi son 24 saati size bir özetleyeyim, bölgede ne olup bittiğini derli toplu biçimde. Ondan sonra bu dosyadan çıkacağız yavaş yavaş, yani İran dosyasından. Son 24 saatte şunlar oldu. 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gün için söylüyorum. Çatışma biliyorsunuz 28 Şubat'ta başladı. Nisan'da çok kırılgan bir ateşkes imzalandı ya da ateşkes noktasına gelindi. Amerika-İsrail savaşının şu anda 100. gününü geride bırakıyoruz. Dün ciddi bir tırmanıştı. 28 Şubat'tan bu yana en ciddi çatışmanın olduğu gün dündü. Ve dün sabah saatlerinde İran Kuzey İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Ama bu kendiliğinden, ben canım istedi diye değil, Lübnan'a yönelik saldırılara son vermesi için bir uyarı saldırısıydı bu. Ve Nisan ateşkesinden bu yana İran'ın en doğrudan yönettiği saldırılardan biriydi. Lübnan'ı koruma altına alıyor. İran'ın gerçekten bölgede bir garantör devlet gibi davrandığını görüyoruz. İşte büyük devlet dediğiniz zaman böyle şeyler yapmalı. Mesela şu anda Lübnan, yarın öbür gün bu bölgede savaş bittiğinde, sulh, sükun geri geldiğinde Lübnan muhtemelen bütün varlıklarını, her şeyini, bütün avantajlarını, bütün ihtiyaçlarını İran'dan karşılayacak. İşte bu gibi durumlarda bu ülkeyi kazanmak. İsrail tabii buna şöyle bir yanıt verdi. Batı İran'da, Tahran'da, Tebriz'de, İsfahan'da ve Karaj bölgelerinde askeri hedeflere, radar sitelerine ve Mahşehir'de bir petrokimya tesisine saldırılar düzenledi. Trump bu arada itidal çağrısında bulundu. Husiler yine bu son 24 saat içinde füze saldırıları düzenlediler. Kızıldeniz'de İsrail gemilerine tam bir navigasyon yasağı ilan ettiler. Bölge ülkelerinin durumu nedir derseniz, şimdi burada dost düşman ülkelerin durumunu anlatmaya çalışacağım. Şaşıracaksınız. Ben mesela dün bu bilgilerin tamamına sahip değildim ve çok şaşırdım. Örneğin bölgede açık biçimde Amerikanofil, Amerikan yanlısı
pro Amerikan davranan bir ülke var, o da Ürdün. Ne Suriye, ne diğer ülkeler, ne diğer körfez ülkeleri, hepsinin önünde Kral Abdullah'ın ülkesi şu anda açık olarak şunu yaptı. İran'dan İsrail'e gönderilen füzeleri havada vurdu. Birkaç füzeyi havada vurduğunu İran kaynakları tespit etmiş durumda. Irak'ta bu arada iki arada bir derede, yani hem giderim hem ağlarım modunda. Irak savaşın dışında kalmak istiyor. Fakat Irak içinde İran yanlısı Haçlı Şabi milisleri var biliyorsunuz. Haçlı Şabi milislerinden dolayı Irak tehdit altında ve Haçlı Şabi'nin hareket etmemesi gerektiğini düşünüyor. Haçlı Şabi'nin dışında Suriye'de çatışma da, tabii Suriye çatışmadan dolaylı olarak etkileniyor. Lübnan bağlantılı gerilimler nedeniyle dün Ahmet el-Şara kasketini çıkardı, yeniden sarık bağladı. Sarık bağlamasının anlamı şu, bunu bir mecaz olarak söylüyorum, sakın ciddiye almayın. Sarık bağlaması şudur, ben yeniden İslami geleneklere döndüm. Dolayısıyla dünkü çatışmada Suriye yönetimi Ahmet el-Şara Ürdün'e göre bile daha tarafsız kaldı. Körfez ülkelerinin tarafında yer almadı. Bana dokunmayın, ne yaparsanız yapın noktasındaydı. Filistin tabii doğal olarak elbette İran'ı destekliyor, Lübnan'ın yanında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, bunlar açık biçimde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bağlılıklarını ve dayanışmalarını teyit etmiş durumdalar. İslam ülkelerinin içinde bulunduğu durum budur. Şimdi dün şöyle bir şey gözüme çarptı, onu değerlendirmek istedim, bence son derece önemli. Bu bir komplo teorisi gibi gözükmekle birlikte, biliyorsunuz Müçteba Hamaney şu anda yaralı olduğu söyleniyor. İşte çok fazla gün içine çıkmıyor, insan içine çıkmıyor. Müçteba Hamaney'in yaralanmasına sebep olan hadisenin düşük yoğunluklu uranyum kaynaklı bir bomba olduğu ifade ediliyor. Şimdi biliyorsunuz Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah şehit edildiğinde olay yerine ilk günlerde giden pek çok kişi zehirlenmiş ve zehirlenerek ölmüştü. Bazıları uzunca bir süre zehirlenme belirtileriyle hastanelere kaldırıldı. Bu zehirlenme belirtilerinin şundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. İsrail bölgede düşük radyasyon yüksek füzyon MRR denilen bir nükleer sığınak delicisi kullanıyor. Ve bu nükleer sığınak delicisi insanlara zarar veriyor, yapılara daha az zarar veriyor. İnsanlar üzerinde bir radyoaktif etki yaratıyor ve radyoaktivite bulaşan insanlar doğal olarak hastalanıyorlar. Ve MRR kullanılmasıyla birlikte Müçteba Hamaney'in uzunca bir süre hastalıktan kurtulamamasının sebebi de bu radyasyon ve radyasyonun yarattığı toksik etkiden kaynaklı olabilir deniyor. Şimdi MRR nedir diye düşünürseniz, bu arada bazı kelimeleri kullanırken işte Türkçelerini vermeyince tabii doğal olarak şimdi bizi 7,5 yaşında çocuklar izliyor. İşte dün de anlattım biliyorsunuz, babasıyla gidiyor. Babası yazdı bana, diyor ki gidiyoruz diyor, sizin yayında olmadığınızı biliyorum diyor. İşte geçen hafta Perşembe Cuma günü böyle kısık sesle dinliyorum. Dedi ki 7,5 yaşında Velet, baba demiş niye radyoyu kısık sesle dinliyorsun? Demiş ki Ali abi yok. Ha iyi, o zaman da kısık sesle dinlemeye devam edebilirsin demiş. Öyle. Dün mesela tefessüh diye bir kelime kullandım. Bir izleyicim uyarmış sağ olsun. Hakikaten yani yapmamam gereken bir şey ama madem kullanıyorsun değil mi? Türkçesini de ver. Tefessüh nedir? Tefessüh şudur. Çok aziz ve muhterem 7 yaşıyla 15 yaş arasındaki izleyicilerimize bir tafsilat olması bakımından, ayrıntı olması bakımından söylüyorum. Tefessüh şudur, hani fesih etmekten geliyor. Mesela bir parti kongresi feshedildi değil mi? Bir kira kontratı feshedildi, iş akdi feshedildi. Herhangi bir şeyin ortadan kaldırılmasına fesih diyoruz. Tefessüh de fesihten gelen bir kavramdır. Kendi kendini yok eden anlamına geliyor. Bu tefessüh kelimesini, sözcüğünü biliyorsunuz işte dünkü siyasi ortam için kullanmıştım ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunduğu durumu anlatmak için tefessüh etmiş bir ortam dedim. Keza Cumhuriyet Halk Partisi için de tefessüh etmiş bir parti ifadesini kullanmakta hiçbir sakınca yok. Peki dönüyorum tekrar MRR teknolojisine.
Türkçe'de MRR, Türkçe'ye yani tam çevirebilmek mümkün değil belki ama minimum artık radyasyon anlamına geliyor. Ya da düşük artık radyasyon demek lazım. Klasik nükleer bombalardan farklı olarak patlama sonrası kalan radyasyonu minimum seviyede tutacak şekilde tasarlanmış düşük nükleer radyoaktif kirletici silahlara MRR silahı diyoruz. Amacı şu: hedefteki canlıları etkiliyor, binalar ve altyapıya daha az kalıcı hasar veriyor ve uzun vadeli radyasyon kirliliği yaratıyor. Uzun vadeli radyasyon kirliliğine maruz kalan insanlar da hastalar. Müştebe Hamaney muhtemelen bu sebepten dolayı hasta. Nötron bombalarıyla özdeş bir şeyi var, anlamı var. MRR'ın. Nötron bombası biliyorsunuz radyasyonu yüksek ve nötron yayılımıyla patlama etkisini minimize eden bir bomba. İran-İsrail çatışması bağlamında MRR bombasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. İran-İsrail-Amerika geriliminde sosyal medya ve bazı analizlerde MRR sıkça sözü edilen bir kavram. MRR yanında grafit bombası diye bir bomba var. Elektrik şebekesini kısa dönemde felce uğratıyor ve karartma yaratıyor. Mesela İsrail'in grafit bombası kullandığını da biliyoruz. EMP diye bir bomba var. Elektromanyetik bomba. Bütün elektronik sistemleri yakıyor. Bilgisayarları, cep telefonların, tabletleri ve her türlü elektronik iletişimi. MRR ise bunlar arasında bunların nükleer varyantı. Yani diğerlerinde bir nükleer varyant yok ama bunda var. İsrail'in, son cümlemi söylüyorum bu bahisle ilgili, İsrail bu savaşta MRR bombası kullanmıştır. Buna ilişkin elimizde somut bir kanıt yok. Yani Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gelip de inceleme yaparsa savaştan sonra, evet kullanmıştır derse belki o zaman. Ama biz şu bugün şunu biliyoruz. Bu girişim, bu tutum hem Cenevre Konvansiyonu'na aykırı hem de Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine aykırı nükleer kullanımına geçmiştir. İsrail bölgede şu anda nükleer silah kullanıyor. Düşük yoğunluklu insanları maruz kaldıkları takdirde zehirleyen, toksik etkilere maruz bırakan bir bombadan bahsediyoruz. İran'ın Tasnim haber ajansı şöyle bir haber geçti. İran, İsrail'e önceki gün düzenlediği misillemelerde jet motorlu bir insansız hava aracını kullandı. Nasıl? Teknolojide son. İrem Hanım, bulabilir misiniz bunu lütfen rica etsem? Bir AI görüntüsü ama olsun. Şimdi bu hava savaşında ya da yaygın savaşta İran'ın ne kadar büyük buluşlara imza attığını da gösteriyor. Biliyorsunuz İHA ve SİHA'lar düşük hızda hareket eden motorlara sahiptir. İşte saatte 70-80, hadi bilemediniz 100-120-150 kilometre hızlarla hareket eden aygıtlardır, hava araçlarıdır işte. Tahran'dan bir tane gönderiyorsunuz, Tel Aviv'e gitmesi 2,5 gün sürüyor. Tabii doğal olarak havada avlıyorlar bunu. Şimdi İran jet motoruyla çalışan İHA ve SİHA'lar geliştirdi. Öf. Ve bunu dün ilk kez kullandı ve çok hızlı hareket ediyor. Jet motoru olduğu için, işte jet motoru bir savaş uçağı ne kadar hızlı hareket edebiliyorsa o kadar hızlı hareket edebilecek bir motordan bahsediyoruz. Bu savaşta İran'ın taktiksel bir üstünlük elde ettiğini bence kanıtlıyor. Muhtemelen doğru olup olmadığı konusunda çok emin değilim ama şu anda ekranda görüntüsü. Ve bu jet motorlu İHA SİHA'lar kullanılmaya başladığı takdirde eskiden mesela böyle bir büyük bir drone sürüsü gönderiyordunuz. 800 tane drone'dan oluşan sürü gönderiyorsunuz. Bazılarını havada keklik gibi avlıyorlar çünkü yavaş hareket ediyor. Ama bunları havada avlayamayacaklar. İşte taktik savaşta üstünlüğü şu anda İran ele geçirmiş durumda. Hani Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bu kadar yandan gidiyor? Bundan gidiyor. Biliyor çünkü başına gelecekleri. Yarın öbür gün iki tane kafasına taktik savaşta kullanılan bu jet motorlu İHA'dan düşürülürse başına gelecekleri biliyor. Bu arada dün geceden bir haber var, onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ateşi durdurmaları yönünde çağrı yaptı ve İran'a
saldırıları sonlandırması için çağrı yaptı. İran kabul etti. Tamam, durduruyoruz dedi. Fakat İsrail saldırıları durdurmayacağını, son kurşununa kadar çarpışacağını söyledi. Oysa devrim muhafızları saldırılara son verdiklerini dün açıkladılar. Şimdi anladığım kadarıyla, yani eğer yanılmıyorsak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı savaşın nereye doğru gideceğini ve bundan sonra bataklığın daha da derinleşebileceğini, çırpındıkça batacaklarını bildiği için bir an önce savaştan vazgeçirmek istiyor. Fakat İsrail de yenilmiş bir ülke havasına girmemek için savaşı sürdürmek istiyor. Amerika'yı da yanında görmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa girmek istemiyor. Biraz önceki jet motorlu İHA-SİHA örneğinden yola çıkarak söylüyorum. İran'ın elindeki silahların kapasitesi ve kullanım ölçekleri o kadar artmaya başladı ki bu korkutucu bir savaşa doğru gidiyor. Şimdi Kasım ayında, 3 Kasım'da biliyorsunuz Amerika'da ara seçimler var ve ara seçimleri şu anda Donald Trump ekibi kaybetmiş durumda. Ara seçimlerde ola ki başarılı olabilirim diye düşünüyor. İçeride bir zafer havası yaratmaya çalışıyor. Yani gittik, İran'ı vurduk, istediğimizi aldık, para mal varlığına da el koyduk. Dolayısıyla bu savaşın galibi biziz diye bir propaganda süreci başlayacak. Bu propagandayı kullanabilmek için savaşın şimdilik durmasını istiyor. Kasım ayına kadar savaşın durdurulmasından yana. Ancak İsrail ne yazık ki bu görüşe çok fazla yanaşmıyor. İsrail Ordu Radyosu, ordumuz İran'da birkaç gün sürebilecek bir çatışma ihtimaline karşı hazırlanıyor diye açıklama yaptı. Açıklama tamamen hani bu karanlıkta ıslık çalmak gibi bir şeydir. Yedekleri askere aldı, yine olmadı. Yedeklerin yedeklerini askere alarak yine savaşacağını düşünüyor. İsrail'in şu anda savaş kapasitesi ve yeteneği azalmıştır ve birkaç gün sürebilecek yoğun bir çatışmaya girebileceğini zannetmiyor. Dünyada ne oluyor peki, ona da bakalım isterseniz. Dün Kim Jong-un yoldaş, Kuzey Kore lideri şöyle dedi. Bu tabii teyit edilmemiş bir haber. Bunu böyle bazen işte uluslararası medyada magazin haber yapma geleneği maalesef yaygın. Muhtemelen böyle bir kaynaktan yayıldı. Yani ben baktım, birkaç kaynaktan teyit etmeye çalıştım. Kim Jong-un böyle bir şey demiş midir diye. Diyor ki habere göre, İran isterse onlara İsrail'e karşı füze sağlayabiliriz. Bu füzelerden tek bir tanesi İsrail'in tamamını yok edebilir diyor. Bu çok böyle yani komik ötesi bir durum. Dolayısıyla gerçek dışı bir haber olduğunu düşünüyorum şahsen. Bu arada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 7 yıl aradan sonra Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret yaptı. Xi havalimanında Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri yoldaş Kim Jong-un karşıladı. Büyük bir buluşmaydı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı geliştirilen mihver o kadar sağlam bir hale geldi ki Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin ve İran'ın bir arada hareketi, Brezilya'yı da katabiliriz. Brezilya kaçak güreşmekle birlikte onlar da bu mihverin içinde yer alıyorlar ve gerçekten pazularını göstermeye başladı Çin. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız ediyor. Trump dün Netanyahu'ya şöyle bir çağrıda bulundu. Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledi. Diyor ki ben gidiyorum. Kendine mukayyet ol, Allah'a emanet ol. Benden sana hayır yok diyor. Çünkü önümde bir şey var, bir seçim var. Bu seçimden galip çıkmam lazım. Eğer bu seçimden galip çıkamazsam zaten benden sonra sen de yoksun, ben de yokum. Bu arada J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, aynı dilden konuşuyor Donald Trump'la. Diyor ki İsrail beğensin ya da beğenmesin, Amerika İran'la anlaşmaya çalışacak. Nasıl? Yani biz savaşı sonlandırıyoruz diyor. Çünkü limitlerin sonuna geldik. Artık canımızı kurtarmak istiyoruz. Önümüzde bir seçim var. Biz kendimizi düşünmek zorundayız diyor. Hani can mı canan mı derseniz, önce can elbette. Tabii doğal olarak. Peki İran'la ilgili meseleyi herhalde bütün boyutlarıyla konuştuk. Yani daha fazla konuşabilecek bir şey de kalmadı. Şimdi Türkiye'ye ufak ufak dönelim. Koç grubuna yönelik saldırılar devam ediyor. Koç grubunun biliyorsunuz şirketleri Otokoç ve Yapı Kredi bankalarına yönelik saldırı var. Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkrayı gerekçe göstererek
şu anda bir şey yürütülüyor, bir tetiş faaliyeti yürütülüyor. Yani terörist bir faaliyet yürütülüyor. Dün Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde bulunan Yapı Kredi Bankası'na Koç grubunun iştirakidir kendisi. Bir silahlı saldırı düzenlendi. Sabahleyin bankayı açan görevliler camlarda kurşun izi görünce polise bildirdiler. Banka şubesi geçici süreyle kapatıldı. Otokoç'tan sonra Yapı Kredi ve Koç grubuna yönelik saldırıların devam edeceğini zannediyoruz. Bu arada Binali Yıldırım'a sordular. Biliyorsunuz bu fıkra Binali Yıldırım'ın bulunduğu ortamda anlatıldı. Hatta Binali Yıldırım'a anlattı fıkrayı. Binali Yıldırım'a sordular. Dediler ki bu fıkrayı dinlediğinizde neden güldünüz? Dedi ki ben ne anlattığını anlayamadım. Öylesine güldüm. Herkes güldüğü için ben de güldüm. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu ülkede başbakanlık yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Ya Pinokyo falan demek. Pinokyo'ya hakaret olur. Saat başındayız. Haberlere gidiyoruz. İmat Sumak'tan size şarkılar dinletiyoruz. İmat Sumak, Perulu bir İnka sanatçısı. 2008 yılında aramızdan ayrıldı. 5 oktav sese sahip. 5 oktavla şarkı söylüyor. 6, 7, 8 oktava kadar da çıkabiliyor sesi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya'da 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. CHP'de meclis grup toplantısının kim tarafından yapılacağına ilişkin kriz sürüyor. İstanbul'da taksicilerle ilgili artan şikayetlerin ardından Sarı Hat uygulaması devreye alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda yaptığı konuşmada, sadece Mayıs ayının son haftasında Rusya'da 217 sivil vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekti. Rus diplomat konuşmasında aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi yaralandı. Elbette Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bu ölümleri görmezden gelmeyi tercih etti ifadelerini kullandı. Nebenzia konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden Zelenski rejiminin militanlarının Storobelsk ve Yanayakyuva'da sivillere karşı işlediği suçları kararlılıkla kınamasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi. İç gündemle devam edeceğiz. CHP'deki çift başlılık krizi meclis koridorlarına taşınıyor. Meclis grup toplantısının kim tarafından yapılacağına ilişkin kriz sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yapacağını açıklamasının ardından Özgür Özel de grup toplantısını ben yapacağım dedi. Kılıçdaroğlu Özel cephesiyle yaşanan kürsü tartışmasının ardından CHP grubuna yazdığı yazı işleme konmayınca da meclis başkanlığına başvurdu. Resmi yazı göndererek bugünkü grup toplantısında genel başkan sıfatıyla konuşacağını bildirdi. Özgür Özel de dün kendi MYK'sını topladı ve grup toplantısında konuşacağım dedi.
2: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyor. Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü, ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
1: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kentte taksicilerle ilgili artan şikayetlerin ardından Sarı Hat uygulamasını devreye aldı. Yeni sistemle vatandaşlar fahiş ücret, kayıp eşya ve sürücülerle ilgili şikayetlerini doğrudan WhatsApp üzerinden iletebilecek. Uygulamanın hem yolcu memnuniyetini arttırması hem de sektördeki olumsuz algıyı azaltması hedefleniyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada bitirdi. Ay Yıldızlar Brezilya'nın başkentindeki organizasyonda Dominik Cumhuriyeti ve Bulgaristan'ı yenerken Hollanda ve İtalya'ya kaybetti. Türkiye böylece organizasyonda elde ettiği 5 puanla 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. Milliler 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak ikinci etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da başlayacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon bugün başlayacak. 14 Haziran'a kadar sürecek. Organizasyonda milli takımı toplamda 16 sporcu temsil edecek. Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki ilk ayağında 3'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 5 madalya kazanan Ay Yıldızlı ekip, Çin'deki ikinci etabı da 2'si altın, 3'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 6 madalya ile tamamladı ve zirvede yer aldı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir parçalı bulutlu, Ankara 29, İzmir 34 derece, İstanbul az bulutlu 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı bulutlu, Trabzon 23, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 ve Van 23 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %63'e ulaşmış durumda. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara bakacağız hemen. D100'e Küçükçekmece Florya yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise İncirli Şirinevler yönünde bir araç arızası var. Bu bölgede de yoğun trafiğin yaşandığını görüyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun.
6: Ali Çağatay ile Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum anket için. Anketimiz şu: bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kim konuşacak diye soruyoruz. İki seçeneğimiz var. A. Özgür Özel, B. Kemal Kılıçdaroğlu. İzleyicilerimiz kendiliğinden otomatik olarak bir de C seçeneği ilave etmişler. Bana gelen ilk sonuçlara baktım. Her ikisi de diyenler var ya da neo diyenler de var. Ama siz iki seçenek üzerinden işaretleyebilirsiniz. WhatsApp'tan 0505 171 66 56 numaradan bize yazabilirsiniz. Ya da Twitter'dan canlı yayında takip ediyorsanız Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bu adresin altına da yine ankete ilişkin yanıtınızı verebilirsiniz, yazabilirsiniz. A ya da B seçeneğini. A. Özgür Özel, B. Kemal Kılıçdaroğlu. Hangisinin konuşabileceğini tahmin ediyorsanız. Telegram'da da yine canlı yayın yapıyoruz. Telegram canlı yayın adresimiz Sputnik Türkiye. Buraya da yazabilirsiniz. Ankete katılımı yüksek tutabilirseniz mutlu oluruz. Çünkü kafamız son derece karışık. Biz de bilmiyoruz. Muhtemelen bir ülkede bir tek kişi biliyor neyin ne olacağını. O bir tek kişinin direktifleri de olacak. O bir tek kişinin dışında kimsenin meseleyi nasıl çekip çevirebileceği konusunda bir planı yok, bir oyun planı yok. Ama biz şunu biliyoruz: saat 10 itibariyle Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir hareketlilik olacak. Hatta Özgür Özel taraftarları saat 9'dan itibaren Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı salonunu işgal ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun misafirlerine ya da taraftarlarına yer vermemek gibi bir köşe kapmaca, yani erken gelen oturur gibi bir oyun planı denediklerini de biliyoruz. Anketimiz son derece önemli. Lütfen ankete katılmanızı rica ediyoruz. Tekrarlıyorum. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kim konuşacak? A. Özgür Özel, B. Kemal Kılıçdaroğlu. Anketimiz ekranda. Anketi herhangi bir mecradan bulamazsınız, aramayınız. Anketi yalnız ve yalnız bizim ekranımızı takip ediyorsanız bulabilirsiniz. Bunun dışında bir sosyal mecrada yayınlamıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde dün iki il örgütü daha görevden alındı. Konya İl Teşkilatı dün feshedildi. Arkasından da Kilis İl Teşkilatı feshedildi. Konya 16. Kilis 17. teşkilat olarak kayıtlara geçti. Toplam sayının 45 olduğunu biliyorsunuz. Bendeniz paylaştım daha önce de. 45'in 45'i de olmayabilir fakat Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda son derece hassas, kılı 40 yararcasına hareket ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu örgütleri görevden almasının altındaki sebebi biliyorsunuz. İzzet Ulvi Yönter başkanlığında, Semih Yalçın'ın yardakçılığında, Olcay Kılavuz'un dayanışmasıyla, Yılmaz Özdil'in destek vermesiyle bir Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'ye karşı bir operasyon düzenlenmek üzereydi. Teşkilatlar ona göre dizayn edildi. Teşkilatlarda kendilerine göre bir kadro oluşturuldu. Bütün delege tabanları yenilendi ve Devlet Bahçeli karşıtlarından oluşan bir grup. Ve Devlet Bahçeli de bunu tespit etti. Tespit eder etmez önce İzzet Ulvi Yönter'in biletini kesti. Arkasından Olcay Kılavuz'la zaten ilişkileri çok kötüydü. Yılmaz Özdil'in de biletini kestiler. Yılmaz Özdil biliyorsunuz Sözcü Televizyonu ve Sözcü Gazetesi'nin işte namdar isimlerinden biriydi. Ve bu olaydan sonra Yılmaz Özdil'e güle güle dediler, yol verdiler. Yılmaz Özdil kendisine yol verilmesiyle ilgili süreci Özgür Özel karşıtı yayınlara bağladı. Böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlara itibar etmeniz tamamen MHP içindeki bir operasyonun aparatlarından biri olduğu için kendisine yol verildi. Bundan sonra Yılmaz Özdil ağzıyla kuş tutsa herhangi bir yere gelemez. Evet, bugün itibariyle 17. il örgütü de görevden alınmış oldu. Bir fotoğraf getireceğim şimdi. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi meselesine gireceğiz. Dalacağız, derinlemesine gireceğiz. Bütün boyutlarını konuşacağız. Bütün olasılıklardan bahsedeceğiz. Yani bugün ne olabileceğiyle ilgili varsayımsal çerçeveyi çizmeye çalışacağız. Fotoğraf şu. Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Ve Cübbeli Ahmet Hoca'yla bu görüşmeye ilişkin fotoğraf yayımlandı Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde. Aynı zamanda Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendi kişisel internet Twitter adresinde de yayımlandı. Ancak burada şöyle bir durum var, onu söyleyeyim öncelikle. Bu fotoğraf geçen cuma günü çekildi. O cumadan neredeyse işte bugünü de düşünürsek 5-6 gün geçtikten sonra yayımlanıyor. Cübbeli Ahmet Hoca bu fotoğrafı yayınlayarak Cumhurbaşkanı nezdinde credible bir cemaat önderi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Fakat fotoğrafa bakarsanız göreceksiniz ikisinin de suratından düşen bin parça, değil mi? Böyle turşu gibi bakıyor ikisi de. İkisi de memnun değil. Hem Cumhurbaşkanı bu görüşmeden dolayı memnun değil, hem de Cübbeli Ahmet Hoca memnun değil. Peki Cübbeli Ahmet Hoca neden memnun değil? Çünkü istediğini alamamış. Sayın Cumhurbaşkanı neden memnun değil? Çünkü istemeden bir şey davetti. İstenmeyen bir misafir gelmiş. Hep geldi. Bari ağırlayalım. Fotoğrafı bile zoraki verdiği ortada. Cübbeli Ahmet Hoca biliyorsunuz Fatih Altaylı'nın başımıza musallat ettiği karakterlerden biridir. Fatih Altaylı ile ilgili hani böyle yeri gelmişken bir ufak değini yapmak gerekiyorsa, mesela başımıza sardığı insanlardan bir tanesi budur. Sadece bu değil, bunun dışında bugün Türkiye'de konuşulan işte Ömer Çelakıl gibi böyle kendinden, kerameti kendinden menkul akıl hastası insanları televizyonlara çıkarıp onlara yorumlar yaptırdı. Ömer Çelakıl ruh hastası, bildiğiniz hasta yani, hastanede. Hastaneye kapatılması gereken bir kişi yıllarca, aylarca televizyonlarda peki Temmuz ayında ne olacak, hadi bakalım şöyle bir söyle gibi şeylerle. Bunları tabii seviyor Fatih Altaylı çünkü popüler kültürün gazetecisi ve popüler kültürle beslendiği için de bunlarla kendine reyting yapıyor. Cübbeli Ahmet Hoca'yı da reyting için çıkardı. Cübbeli Ahmet Hoca'yı eğer Fatih Altaylı ekranlara çıkarmamış olsaydı Cübbeli Ahmet Hoca kendine ait bir Lale TV mi nedir o? Lale TV, öyle mi? Yok, bakmana gerek yok. Neyse işte bir televizyonu var. Orada muhtemelen işte sınırlı sayıda cemaat mensubunun izlediği bir kişi olacaktı. Ama işte koskoca Habertürk televizyonuna çıkarınca birdenbire şöhret haline geldi. Lale Gül televizyonu, neyse çok önemli değil. Cübbeli Ahmet Hoca bu mesajın altına şunu yazdı: Allah-u Teala kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhatü afiyet ihsan eylesin. Gözden, nazardan, bütün şerlerden ve şerlilerden muhafaza eylesin. Başta Çamlıca Camii olmak üzere Taksim Camii, Levent Camii gibi inşa ve tamir ettiği yüzlerce cami-i şerif hürmetine ve ezan düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşa edeceği cami-i şerif hatırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftuh eylesin. Bu ümmete yaptığı üstün hizmetler vesilesiyle akıbetini her işte hayırlı eyleyip daha nice yıllar ümmetimizin başında daim eylesin, amin diye noktalamış. Yani bunu herhalde Cübbeli Ahmet Hoca, Sayın Cumhurbaşkanı bir cami hizmeti açtığı için yapmıyor. Cübbeli Ahmet Hoca kendine bir ayrıcalık tanınsın diye. Yani çünkü bir cemaatle yürümesi gerektiğini düşünüyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı da oldum olası Cübbeli cemaatine karşı soğuk. Neden soğuk olduğunu bilmiyorum ama bu tabii yakınlaşmayı çok fazla istemiyor Cübbeli cemaatiyle. Sayın Cumhurbaşkanı bu tür meşrepten olanlara çok fazla prim vermiyor. Kimlere prim verdiğini biliyoruz değil mi? O sümüklü vaize mesela prim veriyordu. Evet öyle. Ama sümüklü vaiz başına ne işler açtı? O günden bu yana diyor ki artık bunlarla yürümemek lazım. Değil mi? Mesela bugün Fatih Altaylı yeniden sadarete gelse, yeniden büyük bir televizyonun başına gelse Cübbeli'yi çıkarır mı? Bence çıkarmaz. O da akıllandı. Taç giyen baş daima ne olur? Akıllanır. Şimdi dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyleydi dün: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum. Şimdi bir koltukta iki karpuz. Önce Perşembe günü kurultayla ilgili görüşmeleri yapacağımız parti meclisi diyor. Ama o parti meclisinden önce bugünkü grup toplantısına atıf yapıyor. İkisine de geliniz diyor. Her ikisiyle ilgili yazı var. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen bir dilekçe var. Bunu paylaşan milletvekilleri var. Şöyle diyor: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna grup konuşması için yazılı talimatını verdi. Aksi yönde kim hareket ederse parti suçu işlemiş olur. Peki şimdi bunu diyen Mustafa Yavuz. Gürsel Tekin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri, biliyorsunuz, kurşun asker. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini genel başkan temsil eder. Yarın, yani bugün 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirecek. Biz de bu toplantıya tanıklık edeceğiz diye kendi eliyle yazdığı bir metin olduğu için mesela Türkçesinin ne kadar kusurlu ve sakat olduğunu buradan görüyorsun. Noktalamalar yerinde değil, ekler yerinde değil. Öyle bir tane cümle yazıyorsun. Ya bir tane cümle, bunu düzgün yaz değil mi? Otur birine ver de ki mesela en yakın arkadaşı kim? Barış arkadaş, gazeteci. Barış'cığım şunu bir oku da düzgün verelim, el aleme rezil olmayalım demesi lazım. Öyle. Bakın ortada, yani koskoca İstanbul İl Başkanlığı yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış kişiden ümmi okur yazar bile değiller bence. Vallahi öyle. Özgür Özel taraftarları ise şöyle bir açıklama yaptılar: Kemal Bey yarın gelmek isterse saat 13.30'da salona gelip seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in konuşmasını dinleyebilir diyor. Kendi aralarında eğleniyorlar. Bu mesele, vallahi size söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi meselesi. Bizim meselemiz değil. Halkın meselesi olmaktan çıktı. Birbirlerine nazirelerde bulunuyorlar böyle. İsterse Kemal Bey de gelsin, izlesin, dinlesin gibi şeyler yapıyor. Ya bu kadar basit bir şey değil ki. Memleketin selametiyle ilgili bir meseleden bahsediyoruz ama kendi aralarında. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, bütün siyasi partilerde vardır bu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok bariz bir şekilde ortada. Bu koltuğa yapıştılar ve elden bırakmak istemiyorlar. Çünkü bıraktıkları gün işsiz kalacaklar. Mesela Gürsel Tekin bu işten eğer istediği gibi bir sonuç elde edemezse işsiz kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu da öyle, o da işsiz kalacak. Özgür Özel koltuğu bırakırsa o da işsiz kalacak. Milletvekili maaşıyla idare etmek zorunda kalacak, öyle. Seyit Torun'un bir açıklaması var. Seyit Torun Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor biliyorsunuz. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirimimizi yaptık. 9 Haziran Salı günü nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır, nöbetçi grup yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tahtasız, Ayça Taşkent, Eylem Ertuğrul birlikte olmak üzere saat 13.30'da grup toplantımızı yapacağız ya. Bu arada Seyit Torun'un Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii Özgür Özel'le birlikte hareket ettiğini tekrar vurgulayayım. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Ege mafyasının önemli üyelerinden biridir. Ege'deki

ekibi grup toplantısı için bugün bini aşkın isme davetiye gönderdi ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da bunu bildirdi. Binden fazla kişinin ismini kapsayan bir liste gönderdi. Şimdi bin kişi o getirirse, bin kişi de Özgür Özel getirirse herhalde Büyük Millet Meclisi böyle bir garip bir yere dönüşebilir, bilmiyorum. Mahir Kılıç'ın bir açıklaması var. Kılıçdaroğlu taraftarı kendisi, biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu parti meclisi üyelerine seslenecek diye Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısıyla ilgili genel başkanlık makamından yayımlanan bir mektubunu yayımladı kamuoyuna, duyurusunu. Şimdi bugün Büyük Millet Meclisi'nde neler olabilir? Bu arada anketin sonuçlanmasıyla ilgili bir 10 dakikamız kaldı. Anketimiz şudur. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kim konuşacak? A. Özgür Özel, B. Kemal Kılıçdaroğlu. İki seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Ya WhatsApp'tan yazabilirsiniz 0505 171 66 56'dan ya da Twitter'dan canlı yayının altına yazabilirsiniz. Seyir Hali TV küçük harfle birleşik olarak yazdığınızda onun altına yazabilirsiniz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye adresinin altına yazabilirsiniz. Şimdi bugün olabilecekleri şöyle gözden geçirirsek ne olabilir? Olasılıklardan bahsediyoruz. Herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Memlekette bir kişi hariç kimse ne olacağını bilmiyor. Buna Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da dahil. Bu bir kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla söylememe gerek yok. Bugün neler olabilecek? Mesela Büyük Millet Meclisi Başkanlığı şöyle bir şey diyebilir mi? Bugün Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi almıyoruz. Hayda, o zaman işte dananın kuyruğu kopar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet ettiği kişilerin kahir ekseriyeti nedir? Büyük Millet Meclisi'ne girebilme, yani ziyaretçi olarak, ziyaretçi kimliği dışında girme yetkisine sahip olmayan kişiler. Bu durumda Kemal Bey'in misafirleri giremeyebilir. Şu olabilir, Numan Kurtulmuş diyebilir ki, şöyle bir karar aldık. Büyük Millet Meclisimizde 3 tane büyük genel kurul grup salonu var. Grup salonlarından birini Kemal Bey'e, birini de Özgür Bey'e verelim diye gidip kozlarını paylaşsınlar diyebilir. Bu işte partideki ikiliğin resmiyete dönüşmesi anlamına gelebilir ki bu güçlü bir olasılık. Ya da iki taraf birlikte anlaşırlar. Bu çok zor bir ihtimal. Biz bugün grup toplantısı yapmıyoruz. İki taraf da vazgeçtik diyebilirler. Eteğimizdeki taşları başka bir gün dökeceğiz de diyebilirler. Bu zayıf bir olasılık ama bu da bir ihtimal olarak gündemde bulunabilir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı iki gruba da salon tahsis ederse bölünmeyi teşvikten bence Büyük Millet Meclisi Başkanı hakkında ne yapmak lazım? Suç duyurusunda bulunmak lazım. Diyeceksiniz ki ya memlekette hukuk mu var, adalet mi var ya da memlekette yargıya güven mi var ki böylesi bir başvuruda bulunalım? Ama işte orada tabii Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın muhatabı milletvekilleridir. Özgür Özel milletvekilidir ve Özgür Özel'i muhatap alması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesidir ve Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın muhatabı değildir. Hani böyle eğri oturup doğru konuşmak adına söylüyorum. Bugün eğer gerçekten Türkiye'de gerçekten hukukun kırıntıları varsa Büyük Millet Meclisi Başkanı Özgür Özel'i tanır, ona grup salonunu açar, ötekine de der ki istersen git o grup toplantısını izle, dinleyici olarak katılabilirsin diyebilir. Ama göreceksiniz muhtemelen ikilik yaratmak için, hatta ve hatta seyirci kalabalığı yaratmak için o bin kişilik listelere yeni listeler ilave edilerek Büyük Millet Meclisi'ni böyle bir çarşamba pazarına çevirebilirler bugün. Peki Büyük Millet Meclisi Başkanı ne yapmalı sizce Numan Kurtulmuş? Şimdi Numan Kurtulmuş şunu dedi. Yasal mevzuat açık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek bir madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız. Oysa geçen hafta aynı Numan Kurtulmuş Özgür Özel'in toplantı yapacağını, çünkü milletvekili olduğunu söylemişti. Bakın bugün döndü. Nasıl? 180 derece. Demek ki bir şeyler dönüyor, bir pazarlık dönüyor. Şimdi pratikte ne olacak? Pratikte Özgür Özel toplantı yapabilir. Ve Özgür Özel toplantı yaparsa Meclis TV yayınlamak durumundadır. Salon kullanımı Özgür Özel taraftarlarına tahsis edilecektir.
Kemal

0: Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının da misafir muamelesi yapılması gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki ortada bir yargı kararı var. Evet, ben de biliyorum yargı kararı var. Ama Büyük Millet Meclisi'nin hükmü şahsiyeti, tüzel kişiliği der ki milletvekilleri başkanlığında, yani Millet Meclisi Başkanı milletvekillerini tanır. Yoksa bizi de tanıması lazım değil mi? Mesela biz Simge, İrem, ben mesela başvurduk. Bizi de muhatap alsın. Yani bizim neyimiz eksik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? Öyle. Ama milletvekilini muhatap almak zorunda. Eğer hukuk varsa. Şimdi bu arada dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi hesabı, sosyal medya hesabı Özgür Özel'i takipten çıktı. Eğleniyorlar. Kendi aralarında eğleniyorlar. Böyle. Biliyorsunuz grup kararları artık işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu çıkarın bunu demiştir takipten, onları da çıkarmışlar. Yarın öbür gün hepsini çıkaracaklar. Şimdi başka bir gelişme var bence son derece önemli, üzerinde durmamız gereken. Şimdi Butlan davasının planlayıcısı doçent doktor Lütfi Savaş, biliyorsunuz Hatay Belediye Başkanı. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Doymadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi kendisini aday göstermedi. Bunun üzerine hırslandı, hınçlandı ve bir dava açtı. İşte bugünkü Butlan davasının mimarı ve hazırlayıcısı, planlayıcısı Lütfi Savaş'tır. Lütfi Savaş dün şunu söyledi. Dosya temizde olduğu için, şimdi temize karşı bir dava açıyor. Şimdi dosyayı iki tarafta temiz edebilir bu arada. Yani hem Özgür Özel taraftarları temiz edebilir, hem Kılıçdaroğlu taraftarları. Özgür Özel taraftarları ortadan kaldırılsın diye temiz edebilir. Kılıçdaroğlu taraftarları ise kararın pekiştirilmesi için temizde bulunabilirler. Dün Lütfi Savaş temiz başvurusu yaptı. Şimdi temiz başvurusu yaparsanız ne olur? Ne olur Simge Hanım, ne olur temiz başvurusu? Dava uzar. Uzar, uzar, böyle uzadıkça uzar. Eylüller gelir, Ekimler gelir, Kasımlar gelir. Bir türlü kurultaylar gelmez öyle. Her şey çok planlı yürüyor, çok. O kadar ustaca bir senaryo hazırlanmış ki bu ustaca senaryonun içinden çıkabilmek mümkün değil. Şimdi ben size bugün neler olabilir'i böyle bir hap gibi, draje gibi özetlemeye çalışacağım. Çok fazla ayrıntıya girmeden, peki bu arada anketin açıklanma saati geldi. Peki çok teşekkürler ankete katılımınız için. Anketimiz şöyleydi. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kim konuşacak diye soruyoruz. A. Özgür Özel, B. Kemal Kılıçdaroğlu. Çok aziz ve muhterem izleyicilerimizin verdiği yanıtlar şöyler. İzleyicilerimizin %70'i Özgür Özel konuşacak diyor. %20'si Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak diyor. %10'u da ikisi ayrı ayrı konuşur diyor. Dolayısıyla 3 olasılık var. Bu 3 olasılıktan hangisinin olacağını bugün saat 1.30'da hep birlikte göreceğiz. Peki bugün ne olacağına dair küçük bir özet yapayım isterseniz. Büyük Millet Meclisi grup toplantısı tabii bir gerilim ortamında giriliyor ve parti içindeki mutlak butlan mahkeme kararı sonrası bu arada bir liderlik krizi var. Yani Özgür Özel mi lider, Kemal Kılıçdaroğlu mu lider? Eğer parti çoğunluğuna, milletvekili çoğunluğuna, delege çoğunluğuna bakarsanız Özgür Özel lider. Ama mahkeme kararına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün mesela Özgür Özel tarafı ya da Özgür Özel yandaşları ya da taraftarları dedi ki bugünkü grup toplantısında ben konuşacağım. Grup başkan vekillerimiz toplantıyı açacaklar. Manisa programımı iptal ettim. Mecliste olacağım ve grup yönetimi benim tarafımdan toplantıya çağrıldı ve bugün grup toplantısını biz yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da der ki Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazı gönderdik ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını ben yapacağım diyor. Ama henüz Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın her iki tarafa da verdiği bir yanıt yok. Özgür Özel'e bir yanıt vermesine gerek yok. Otomatik olarak o konuşmayı yapabilecek durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlaka Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bir yanıt vermesi lazım. Çünkü muhatap alınması gerekiyor. Şimdi iki taraf da kürsüye çıkacak. İki tarafın da iddiası bu. Ve bunu da Büyük Millet Meclisi televizyonu yayınlayacak. Şimdi iki husus var. Bu durumda hukukun ince terazisine başvurmak zorundayız. Hukukun hassas terazisine başvurmak zorundayız. Hukukun hassas terazisinde iki tane elimizde karine var, ipucu var. Bir tanesi Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, öbürü de partilerin kendi iç tüzükleri. Şimdi Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü der ki, siyasi parti gruplarının işleyişi büyük ölçüde grup iç yönetmeliklerine bağlıdır. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Büyük Millet Meclisi iç tüzüğümüz bu arada mükemmeldir, söylüyorum. Çok inanılmaz güzel hazırlanmış. Yani yıllardır yürürlükte, sürekli tadil ediliyor, değiştiriliyor. İyi hazırlanmış bir yönetmeliktir ve der ki iç tüzük, siyasi partilerin grup toplantıları ve iç işleyişleri ile ilgili iç organlarının seçimi ile ilgili kararlar siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapılır. Şimdi siyasi partilerin kendi tüzüğü deyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü diyor ki genel başkan kimdir? Özgür Özel, grup başkanı seçmişiz. Bu kadar. Ha peki grup genel kurulu partili milletvekillerinden oluşuyor biliyorsunuz. Ve genel başkan milletvekili değilse grup başkanı milletvekilleri arasından seçilir diyor. Seçildi. Ve toplantıya çağırma yetkisi grup başkanı tarafından yapılır diyor iç tüzük. CHP'nin iç tüzüğünden bahsediyorum. Grup yönetim kurulu ve üyelerin en az 1/5'inin imzasıyla olur diyor. Bu da 28 milletvekiline tekabül ediyor. Özgür Özel'in arkasında 118 milletvekili var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında 28 milletvekili yok. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup yönetimini toplantıya çağırma iradesi sakattır. Yani çağıramaz. İstese de yapamaz. Büyük Millet Meclisi Başkanı ben Kemal Bey'i tanıyorum derse o da onun bileceği şey. Bilemiyoruz. Şimdi Türkiye'de peki diyelim ki mesela her şey halloldu. Bugünkü grup toplantısı kavgasız, gürültüsüz bitti. Ve mutlak butlan kararı ile ilgili temyiz başvurusu da sonuçlandı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü ya da üçe bölündü bilemeyiz. Ve seçime gidilecek. Seçime giderken Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden uzaklaşmak zorunda. Çünkü tüzel kişiliği kim tayin ediyor? Şu anda üzerinde bulunduruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Mahkeme ona verdi. Bu durumda Özgür Özel'in arkadaşlarıyla birlikte seçime girmesi için ne gerekiyor? İki şart var seçime girebilmek için. Bir, siyasi parti ya 81 ilin yarısından fazlasında 41 ilde örgütlenmiş olmak zorunda ve 41 ilin ilçelerinin de 1/3'ünde örgütlenmek zorunda. Bu da 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay falan sürer. Böyle bir imkanı yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama şöyle bir imkanı var. Eğer 20 milletvekilini bir araya getirirse, yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olsun ya da olmasın seçime gidebilir. Özgür Özel de 20 milletvekilinden daha fazla milletvekiline sahip, 118 milletvekili var arkasında. Onlarla oluşturacağı grupla seçime girebilir. Yani siyasi partinin Türkiye'de seçime girebilmesi için iki temel koşul var. Bir, örgütlenme barajını aşmanız lazım. Örgütlenme barajını aşamadıysanız milletvekili sayısı grup kuracak sayıya ulaştığı takdirde otomatik olarak seçime katılırsın. Bunun bir örneği var mı? Var. İyi Parti böyle girdi biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekilleri İyi Parti'ye geçtiler. İyi Parti 20'ye tamamladı ve İyi Parti o sayede seçimlere girdi. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Bu bakımdan Özgür Özel'in sadece parti kimliğini yeni bir isimle taçlandırması lazım. İşte İstiklal Partisi diye bir parti olacağı söyleniyor, bilmiyorum. İşte Genç Parti'nin ismini alabileceği söyleniyor. Genç Parti'nin ismini niye alsın ki? Sokaktan ben Özgür Özel Partisi diye bir parti kurarım. Arkamda da kocaman bir grubum var ve seçime girerim. Bu kadar basit. Bu tabii ısıtıyorlar Genç Parti'yi. İşte Cem Uzan'ı falan da ısıtıyorlar. O da oyuna girsin. O da adı konuşulsun, bahsedilsin. Bunu tabii işte TGRT'deki bu malum zevat yapıyor, onlar yapıyor. Fatih Atikler, Gürkan Hacırlar falan onlar yapıyorlar. Halbuki hiç oyun planında herhangi bir şekilde bir partinin kimliği altına girmek zarureti yoktur. 20 milletvekilini bir araya getirip siyasi partiler kanunu uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunursunuz ve partiyi tescil ettirirsiniz, İçişleri Bakanlığı'na kurarsınız, seçime katılırsınız. Hiç öyle genç parti falan. Genç parti adının ortaya atılması kafa karışıklığı yaratmak içindir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu mühürsüz oy skandalı vardı ya, hatırlıyor musunuz? Mühürsüz oy skandalı sırasında bunu Atilla Kart açıkladı. O bakımdan önemsiyorum. Diyor ki Atilla Kart, bize işte 2,5 milyon, kimilerine göre 3 milyon mühürsüz oy pusulası geçerli sayıldı. Sandıklar kapanmadan önce. Ve bu 2,5 milyon oy pusulasının, mühürsüz oy pusulasının geçerli sayılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Kemal Kılıçdaroğlu talimatı yayımlandı ve Kemal Kılıçdaroğlu, arkadaşlar bu meseleyi büyütmeyelim, geçerli sayalım, öyle yürüyelim dediğini ifade ediyor. Demek ki şimdi burada mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir defosu var. Bu defoyu unutmayalım bir defa, onu bir kenara yazalım. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu, gel bakalım gel Muharrem kardeşim diye, işte Cumhurbaşkanı adayı olan kişiye nasıl böyle lakayt ve laubali bir şekilde yaklaştığını biliyoruz. Her meseleye böyle bakıyor. Bir de tabii Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz dedi ya, atı alan Üsküdar'ı geçti. Ona da bir yanıt vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda sicilinde çok sayıda kara leke vardır. Ve Atilla Kart şöyle diyor, 2017 referandumunda mühürsüz oy kararına karşı hukuk mücadelesi vermeye çalıştık. Kemal Kılıçdaroğlu bu hukuk mücadelesini sonlandırmamızı istedi diyor. Partiden yayımlanan bir bildiriyle ve Atilla Kart, Kılıçdaroğlu yönetiminin oylama gecesi gönderdiği mesajı açıkladı. İtiraz etmeyin diyor. Aynen şöyle ifadeyi paylaşıyorum. Diyor ki Kemal Bey tarafından yayımlanmış, YSK'nın şu anda aldığı kararla üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulalarının ve zarflarının geçerli sayılmasına karar verilmiştir diyor. YSK kararını partiye dikte ettiriyor. Zaten YSK bunu söylemiş. Yani senin ayrıca partiye bunu deklare etmenin anlamı var mı? Partiye deklare ediyorsun, diyorsun ki arkadaşlar sakın itiraz etmeyin, biz bunu kabul edelim. Kemal Kılıçdaroğlu sistemin aparatıdır. Ve Kemal Kılıçdaroğlu sistem tarafından yetiştirilmiştir. Kaset komplosuyla göreve gelmesi sağlanmıştır. Ve kaset komplosuyla göreve geldikten sonra kazandığı bütün seçimlerin kaybedilmesiyle ilgili süreci de bizzatihi kendisi yönetmiştir. Net. Ben iddia ediyorum 2011 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi girdiği bütün seçimleri kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünde kazanmıştır. Bütün seçimlerden yenilgiyle ayrıldık diyen kişi de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani bu konudaki dahli o kadar büyüktür ki, o kadar büyük bir kusuru vardır ki. Atilla Kart diyor ki, Yüksek Seçim Kurulu saat 16.10'da mühürsüz oyları geçerli sayınca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 10 dakika sonra teşkilatlara itiraz etmeyin talimatı gönderdi. Ve Atilla Kart'ın iptal davası açalım talebini reddetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidelim başvurusunu da yine reddettiler. Şimdi düşünün, bir siyasi partinin başkanısınız ve diyor, bir üyeniz diyor ki bakın 2,5 milyon mühürsüz oy pusulası var, bunlara itiraz edelim. Diyor ki hayır, gerek yok, saat 16.10 sandıklar henüz kapanmamış. Bir defa mesela Yüksek Seçim Kurulu, yani böylesi, tabii o ayrı bir dava, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bu karar bir defa yüce divanlık bir meseledir. Onu geçiyoruz. Tabii kimsenin yüce divana gönderebilecek şeyi yok ve gücü yok. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu eğer bu genelgeyi yayımlamamış olsaydı, partiye deklare etmemiş olsaydı, hayır arkadaşlar biz bunu kabul etmiyoruz deseydi, belki bugün seçimler iptal edilebilirdi. Bilemeyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesinin önünü kapatmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi seçimleri iptal etmiş olsaydı Türkiye'de seçimler iptal olur muydu? Olmazdı. Niye olmazdı? Çünkü hiçbir şeyi tanımıyoruz. Biz anayasayı tanımıyoruz. Yani anayasa mahkemesini tanımayanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni zaten tanımıyor. Ama olsun, kayda geçirseydik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi deseydi ki 2017 referandum sonuçları hilelidir. Bitti. Orada kalsın, dursun. İster uygulasınlar, ister uygulama. Ama bakın, belge bırakmak istemiyor. Kim istemiyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sistemin bir aparatıdır. Peki, şimdi hazırsanız artık siyasi konuşmaktan bıktık değil mi? Başka şeyler konuşalım ister misiniz? Bir küçük tanıtım acaba araya nakşedebilir misiniz o mübarek el cihazınızda? Şimdi çok iyi anladım ki zübük bir tane değil. Biz hepimiz birer zübüyüz. Bizim hepimizin içinde zübüklük olmasa, bizler de birer zübük olmasak aramızdan böyle zübükler çıkmazdı. Hepimizde birer parça olan zübüklük birleşip işte başımıza böyle zübükleri yaratıyor. Oysa zübüklük bizde, bizim içimizde. Onları biz kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra kendi zübüklüklerimizin bir tek zübükle birleştiğini görünce ona kızıyoruz. Benim için şimdilik tek amaç buradan kurtulmak. Ama gerçekten zübüklerden, kendi zübüklüğümüzden kurtulabilecek miyiz? İşte bu soruya cevap veremediğim için nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Yeni gideceğim yerden sana mektup yazar, önce kendi zübüklüğümden kurtulup kurtulamadığımı anlatırım.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, yeterince siyaset konuştuğumuzu düşünüyorum. O bakımdan biraz böyle gevşeme yaratmak adına, biraz da böyle kendimize gelmek için, silkinmemiz için bir vesile olsun diye böyle küçük değinilerde bulunacağım. Mesela teknolojide ulusların adıyla anılan bazı şeyler var. Mesela İngiliz anahtarı deriz değil mi? İngiliz anahtarı. İngilizler bulduğu için tabii ve İngilizler onu o şekilde adlandırdığı için. İsviçre çakısı deriz değil mi gibi. Bunun gibi mesela Türklerin buna özgü, yani dünya tarihinde bugüne kadar, yani Osmanlı'nın başı, Osmanlı'dan bu yana, hatta daha Selçuklu'ya kadar gidebiliriz. Vallahi işte savaşta kullanılan böyle ok, mızrak falan filan, sadak madak gibi şeyler, eğer meğer gibi şeyleri saymazsanız bir Türk buluşu yok ortada. Şimdi teknolojide nerede olduğumuzu geçmişe bakarak bulabiliriz. Acaba biz mesela basit el aletlerinden başlayarak, işte İngiliz anahtarı var ama işte Türklere özgü böyle bir şey. İsviçre çakısı var, Japon testeresi var, Alman tornavidası var, Rus matkabı var, Amerikan lokması var değil mi? Bütün bunlar Türklere özgü bir şey yok. Yani bütün bu teknoloji ve teknik gelişmeler olurken biz sadece alıp kullanmışız, alıp kullanmışız, alıp kullanmışız. Türklerin de ama keşfettiği bir şey var. Simge Hanım var mıdır acaba, İrem Hanım? Türklerin kendine özgü bir şey var mıdır? Buluşu var mıdır? Yunanlar sahipleniyor. İrem Hanım var mı Türklerin bir buluşu? İnsanlık tarihine geçmiş bir buluşu var mı? Bravo. Çok yaklaştın. Çok yaklaştın. Osmanlı tokadı var. Türk sopası diye bir şey var. Haydar. Değil mi? Evlerde böyle köşede asılır. Köylerde baba oraya asar. Ona haydar derler, böyle topuzlu bir sopadır, Türk sopası. Bizim bir tek böyle. Bizim yani insanlık tarihine kazandırdıklarımıza baktığını. Karakollarda vardır. Beyoğlu karakollarında daha 5-6 sene öncesine kadar vardı. Beyoğlu'nda işte o insanları, genç çocukları falan gözaltına alıp orada dövüyorlardı ıslak şeylerle. Islak battaniyelerin üzerinde sopalarla dövüyorlardı, haydarlarla dövüyorlardı. Şimdi el alem bunları yaparken işte Japon testeresi bilmem ne, Alman tornavidası, biz de Türk sopası geliştirdik. Bizim öyle insanlık alemine katkımız bunlarla sınırlı. Şimdi mesela İngiliz anahtarı işte ayarlanabilir bir anahtar, biliyorsunuz. Türkiye'de, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İspanya, Portekiz'de, Polonya'da her yerde İngiliz anahtarı denir. 1842'de bir İngiliz tarafından bulundu. Ona atfen de İngiliz anahtarı denildi. İsveç anahtarı diye bir anahtar var. Her kilide uyan anahtarlardan biridir İsveç anahtarı. İsveç'te, Danimarka'da, Rusya'da, Ukrayna'da halen bu isimle bilinir. Fransız anahtarı diye bir şey var. Yine uyarlanabilir bir anahtardır bu. Modernize edilmiştir. İngiliz anahtarının modernize edilmiş halidir. Bu anahtar da Balkanlarda, Sırbistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da falan pek çok yerde Fransız anahtarı diye bilinir. İsviçre çakısı var. Çok amaçlı. Her işe yarıyor derler. İsviçre çakısı gibi adam, insan derler. Amerikan askerleri tarafından Swiss Army Knife diye popülerleştirildi. 1897'de tasarlanmıştır. Bugün hala yeryüzünde vardır ve bütün koleksiyonlara girer. Alman tornavidası diye bir şey var mesela. Düz tornavida belirli anahtar tipleri için kullanılıyor. Japon testeresi var, Japon bıçağı. İnce dişli bir testeredir. Katlanır bıçaklara sahiptir. Bahçe ve doğramacılıkta kullanılır Japon testeresi. Çin tornavidası var. Genelde ucuz kalitesiz aletler için kullanılıyor. Tabii şimdi eskiden olduğu gibi Çin işi Japon işi değil. Çin işi artık gerçekten kaliteli anlamına geliyor. O geride kaldı. 20 yıl önceydi. Rusların geliştirdiği bir şey var. Rus matkabı, Sovyet anahtarı deniyor. Ağır sanayinin dayanıklı aparatlarından bir tanesi. Amerikan lokması var mesela. Bazı soket setler için kullanılıyor. Ve inç ölçülerine göre hesaplama yapan bir alet. İngiliz filesi diye bir şey var. Bazı eski metal törpü tiplerinin verildiği addır. Bugün Türkiye'de el aletlerinin tümü yapılıyor. El aletlerinin, ev aletlerinin de tümü yapılıyor. Şimdi el aletleri ve ev aletleri diye iki ayırmamızın. El aleti dedim işte anahtarlar, şunlar bunlar. Ev aletleri de işte kahve makineleri, mikserler, şunlar bunlar. Şimdi bu ev aletleri ve el aletlerinin birer tane motoru. Artık hepsi motorlu hale geldi. Motorlarının hiçbirini yapamıyoruz, biliyor musunuz? Vallahi. Türkiye işte kahve makineleri piyasasında böyle çok dominant bir ülkedir. Yani Orta Doğu'daki bütün ülkelere biz kahve makinesi satıyoruz. Mikser satıyoruz, blender satıyoruz. Ya bir tanesinin motorunu yapmadık, biliyor musunuz? Niye yapmadık? Ben bunu sordum. Böyle el aletleri, ev aletleri pazarında yetkin olan ve büyük işlere imza atmış, ticari olarak büyük işlere imza atmış bir şirket yetkilisine sordum. Dedim ki bakın abişim, bu kadar yani el aletleri ve ev aletleri pazarında etkin bir ülkeyiz. Niye peki motorunu yapmıyoruz? Dedi ki Ali Bey, ölçeğe uygun diye. Dedim ki ölçek ne? İşte dedi Çin dedi mesela o şeyde motordan 500 bin tane yapıyor diyor ve hemen satıyor diyor. Biz diyor 1000 tane yapıyoruz ancak satabiliyoruz. Yani satabilme kapalı. Ben de diyorum ki ya Çin'den ithal ettiklerimizi yan yana koysanız zaten ölçek oluşuyor. Bu bir mazeret. Bizim iş insanlarımız maalesef mazeret yaratma konusunda çok mahirler. Bir de tabii şimdi ev aletleri, el aletleri ve neden Türkler böyle şeyler yaratamıyor? Neden motorunu yapmıyor? Çok kolaydır. Motor yapmak yani bir ev aletinin motorunu yapmak basit bir şeydir. Artık o böyle yüksek teknoloji gerektiren bir şey değil. Çok basit bir şeyle, tasarımla yapılabilir ama yapmıyoruz. İşimize gelmiyor çünkü. Çin'den alıp getiriyor. Tak koyuyoruz motoru. Oldu size Türk malı kahve makinesi. Oldu size Türk malı blender, mikser falan diye. Böyle. Şimdi bunu neden yapmadığımızı söyleyeyim ben size. Biz Türkler olarak kendimizi hakir görmek için söylemiyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Türkiye maalesef evrensel değerleri çok fazla tutamıyor. Yani evrensel değerler bizimle çok bağdaşmıyor. Mesela Ernest Hemingway'in gittiği bütün ülkelerde işte Milano'da, Barcelona'da, Madrid'de, Portekiz'de, Lizbon'da falan böyle her yerde, çarşı, pazarda, bu ülkelerde birkaç yerde gördüğüm için söylüyorum. Der ki tabela vardı böyle girersiniz. Ernest Hemingway burada kahve içti falan diye yazar. E siz de girersiniz. Abi şimdi adam gelmiş buraya baksana işte dünyanın en büyük yazarı. Acaba Türkiye'ye gelip de işte diyelim ki filanca geldi, çay içti, kahve içti. Böyle bir şey var mı? Var ama yazmıyoruz. Biz bunu önemsemiyoruz. Ama canım kim şimdi uğraşacak ya? John Steinbeck gelmiş gitmiş falan. Cervantes işte force olarak gelmiş, epey bir yaşamış Türkiye'de gitmiş falan. Hiç önemsemiyoruz. Halbuki ya Cervantes burada oturdu, Cervantes burada yürüdü, Cervantes burada forsaya vuruldu falan diye. Yazın, yapın ve insanlar da gelsin görsünler. Ama bunu yapmıyoruz. Çünkü mesela Ernest Hemingway'in Kilimanjaro'nun Karları adlı kitabını paylaştık hatırlarsanız. Kilimanjaro'nun Karları'nda bir bölüm İstanbul'da geçiyor. Mütareke döneminde İstanbul'a vuruyor. Çok güzel yani şahane anlatmış. Orada böyle çok hani hafif böyle ezoterik bir dil de kullanıyor. Böyle hafif böyle erotik yaklaşımlar da deniyor. Bunları tabii kitabı okurken de sansürleyerek okudum. Hatırlayanlar olacaktır. Şimdi mesela o kadar zaman geçirmiş. Örneğin Semih Bey gelmiş adam, yani bütün Beyoğlu, İstiklal falan filan, Pera Mera falan her yeri gezmiş. Galata, Malata, Karaköy. Her yerde Balat'ta, Malat'ta bulunmuş. Ya nereye gitti, nerede oturdu, kimle kahve içti, kimle yemek yedi, fotoğraf var mıdır, yok mudur falan yazın oraya. Deyin ki Örneğin Semih Bey burada kahve içti, burada bilmem ne yaptı, burada gazoz yudumla. Neyse işte bir şey yazın ama gazoz yudumlanmaz da hani neden neyin yudumlanabileceğini söylememek için. Kendim işte bilinçaltımız öyle. Şimdi mesela bunu yapmıyorsunuz. Sonra işte mesela Tolstoy biliyorsunuz Erzurum'a kadar gelmiştir. Ve Erzurum'a kadar gelen Tolstoy Hacı Murat'ı yazmıştır. Öf! Hacı Murat öyle bir hikayedir ki, yani eğer okumadıysanız, Hacı Murat'ı paylaştık, hatırlayanlar olacaktır. Tabii geriye doğru 5 yıl olduğu için şimdi hatırlayan olur, hatırlamayan olabilir. O tarihte bizi dinleyen olur, dinlemeyen olur, bilemem. Ama Hacı Murat'ı paylaştık. Hacı Murat'la Şeyh Şamil arasında büyük bir kavga vardır. İkisi de Müslüman, ikisi de cengaver ve Ruslar Hacı Murat'ı Şeyh Şamil'e karşı kışkırtıyorlar. En sonunda kelleyi alan Şeyh Şamil oluyor. Yani Hacı Murat'ın kellesini Şeyh Şamil almıştır. Ama tarih şöyle der, işte Ruslar kesti falan filan derler. Öyle değil, birbirlerine bir çok güzel anlatıyor Tolstoy. Şimdi Erzurum'a kadar gelen adamı kitaplarında falan görmüyorsunuz. Ya yani Erzurum'da yazın değil mi? Palandöken'de işte o taş mağazalarının olduğu yerde. Tolstoy burada oturdu. Tolstoy burada güneşlendi falan yazın yani. Tolstoy burada kayak kaydı falan deyin. E yapmıyorsunuz. Abi elimizde var böyle birkaç tane işte. Pierre Loti mesela. Pierre Loti'yi sahiplendik. Pierre Loti tepesinin orayı da işte tepeyi de değiştirdik. Eyüp Sultan tepesi dedik. Pierre Loti ile ilgili Azade adında bir kitap var. Bunu paylaştım hatırlarsanız. Azade Pierre Loti'nin aşık olduğu bir kadın. Ve çok yani ilginç bir hikayesi vardır. Ben hatta Pierre Loti'nin bu Azade'yi okuduktan sonra dedim ki yaramaz herifin biriymiş dedim. Vallahi yemin ederim. Hiç gözümde sıfırlandı. O gün Pierre Loti benim gözümde sıfır falan. Basit böyle. Ben içgüdülerine yenilen bir yazardan bahsediyorum. Mesela Polonyalı bir şair var. Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz 1850'li yıllarda İstanbul'a geliyor. Kırım Savaşı sırasında Türkiye'de yaşıyor, ölüyor. Mesela bir yazsak ya işte Adam Mickiewicz bu evde kaldı. Burada yaşadı. Burada şiirlerini yazdı desek. Mesela Polonyalılar geldiği zaman ya işte size gösterelim diye. Değil mi? İlgi çeker mi? Çeker. Alfonso Lamartine var mesela. Fransız şair ve yazar. 1833'te İstanbul'a geliyor. Seyahatname yazdı. Lamartine Caddesi var bir tek. O kadar. Lamartine'le ilgili aklımızda kalan o. Bunun dışında Lamartine'in kütüphanesi var, Lamartine'in arkadaşları var, Lamartine'in dostları var vesaire. Lamartine Dostları Derneği diye dernek kurabilirsiniz vesaire. Yapılmıyor. James Baldwin adında bir Amerikalı yazar var. 1960'lı yıllarda İstanbul'a geldi. Uzunca bir süre İstanbul'da yaşadı. Siyahi bir yazardı. Irkçılıktan kaçtığı için Türkiye'de yaşadı. Amerika'daki tüm siyahilerin idolüdür James Baldwin. Ve bu kişiyle ilgili James Baldwin'in İstanbul'da yaşadığına dair tek bir kaynakta tek bir şey bulamazsınız. Öyle. Halbuki yazsanız değil mi? Geldikleri zaman işte Afro-Amerikalılar falan, bak bizim James burada yatmış kalkmış falan dersiniz. Uzunca bir dönem burada kaldı ayrıca. Mesela Vladimir Nabokov İstanbul'da yaşadı. Nabokov'u biliyorsun, Lolita'nın yazarı. 1920'lerde. Tabii beyaz Rus. Bu arada beyaz Rus, işte kızıl Rus kavramını açmak lazım. Beyaz Rus deyince böyle beyaz tenli Ruslar değil. Yani Lenin'den kaçanlar beyaz Rus diye niteleniyor. Çünkü onlar komünizmden kaçıyorlar. Diğerleri de kızıl. Biz kızılları sevmiyoruz. Öyle bizde komünizme karşı fena bir şey vardır. Böyle komünizmden nefret ediyoruz. Hala bugün nefret ediyordu. Hala bugün. İşte Devlet Bahçeli bir radyo yayınımızda bir Göreme'de bir otelci yayına çıkardık. Adamcağız engelliler için bir okul yapmıştı. Bu okulu kapatmaya karar vermişlerdi. Ben de dedim ki gel yayına, telefonla bağlan, 10 dakikada anlat diye. Anlattı. Gayet güzel konuştuk falan filan. Telefonu kapattı. Aradım kendisini yarım saat sonra. Dedim ki nasıl geçti Hasan Bey, iyi miydi? Ya Ali Bey dedi, başıma olmadık bir şey geldi dedi. Devlet Bahçeli'ye almışlar bunu, koymuşlar önüne. Bak bu adam gitti komünist radyoda konuştu falan diye. Şimdi benim defterimi dürdüler diyor ve yıkacaklar dediler. Yıktılar, biliyor musunuz? Çünkü komünizmden öcü gibi kokuyoruz. Vladimir Nabokov İstanbul'da yaşadı. Klasik Rus edebiyatının 20. yüzyıldaki en büyük yazarlarından biri. Nabokov burada yaşadı. Nabokov buraya geldi. Fausto Zonaro İstanbul'da, biliyorsunuz. Sarayda, Dolmabahçe Sarayı'nda, Yıldız Sarayı'nda resimler yapmıştır. 1891-1909 arasında. Mesela Fatih'in, Kanuni'nin, 2. Abdülhamit'in, Abdülmecit'in, bütün Osmanlı önde gelenlerin tablolarını yapan budur. Fausto Zonaro. Fausto Zonaro ile ilgili bir takım şeyler var. Hani işte Fausto Zonaro bunu yaptı, şunu yaptı diye sergileri, mergileri var ama... Yani dünyanın en önemli ressamı, bütün haşmetli Osmanlı padişahlarının portresini yazan, yapan tek adam. Yeterince önem verilmiyor. Bir de tabii Fausto Zonaro ile ilgili küçük bir ayrıntı olsun diye söyleyeyim. İttihat ve Terakki göreve geldiği zaman diyor ki bu sarayın masrafları çok fazla. Saray çok fazla harcama yapıyor. Ne yapalım diyorlar. Diyorlar ki işte şey var, bir ressam var, onu atalım. Kim o? Fausto Zonaro. Atıyorlar Fausto Zonaro'yu. İlk atılacaklar arasında. İşte İttihat ve Terakki de bu. Hani mesela böyle hani tutabileceğimiz bir yeri olsa, hani dönüp de ya arkadaş bu İttihat ve Terakki de ne muhteşem bir örgütmüş falan diyemiyorsunuz. Onlar da bildiğiniz işte kendi kalıplarıyla hareket eden, nasıl ki Devlet Bahçeli 21. yüzyılda hala Sputnik'in bir komünist yayın organı olduğunu düşünüyorsa, o da onun cehaleti, ne yapalım yani, öyle maalesef. Herkesi Allah cehaletiyle imtihan etsin. Bitirdik, bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün İma Sumak'tan şarkılar dinletiyoruz. Kendisi bir İnka sanatçısı, 2008'de aramızdan ayrıldı. 5 oktav sese sahip. Şarkı söylerken 5 oktav, konuşma ya da çığlık atarken 7-8 oktava kadar çıkabiliyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Hürmüz'de ABD'ye ait helikopter düştü, mürettebat kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'le İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'da terör örgütü IŞİD operasyonunda 13 zanlı yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Hürmüz'de helikopter düştü, mürettebat kurtarıldı. ABD ordusuna ait bir AH-64 Apache Taurus helikopteri dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Olay hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre helikopterde bulunan iki mürettebat üyesi sağ olarak kurtarıldı. Yeni olay, İsrail ile İran arasında son günde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselip sonra da ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle düşmesinin ardından meydana geldi. New York Times'ın haberine göre helikopterin İran ateşiyle vurulup vurulmadığı, teknik arıza yaşayıp yaşamadığı ya da başka bir nedenle düşüp düşmediği henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İç gündemle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini dün İstanbul'da sürdürdü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. Görüşmede Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olunduğunu vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Bir sıcak gelişmeye aktaracağız. İstanbul'da terör örgütü IŞİD operasyonunda 13 zanlı yakalandı. Terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Bu kapsamda terör örgütüyle iltisatlı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Spor. Aziz Yıldırım 17.245 oy olarak Fenerbahçe'nin 35. başkanı oldu. Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkan seçilen Yıldırım'ın mazbatasını yarın alması bekleniyor. Yıldırım ve yönetimi mazbata töreninin ardından resmen görevine başlayacak. Amile futbol takımı Arizona'daki ilk idmanını yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren amile futbol takımı buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız'ın takımdan ayrı çalıştığı görüldü. Amile futbol takımı yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek. Ekonomi. Servis ücreti alan işletmeye ceza kesilmeye devam edilecek. Ticaret Bakanlığı servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hangi ad altında ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın servis ücretinin kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edildiği aktarıldı. İlgili mevzuat doğrultusunda işletme hakkında 274 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı. Borsa İstanbul dünü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi %1,22 değer kazanarak 13.860 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.503 lira, çeyrek altın 10.605, tam altın 42.324, ata altını ise 43.298 lira. Yol durumu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %63'e ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Sahil yolunda Ataköy-Bakırköy yönünde orta şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Haramidere-Ambarlı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Yine bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun İzmit Doğu Sapanca kavşakları 0-3 kilometrelerinde İstanbul istikametinde şerit daraltılması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun 1-5 kilometrelerinde İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden gidiş geliş şeklinde gerçekleşiyor. Ankara Konya yolunun 28-31 kilometrelerinde de Konya Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 9 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de tabii ki en önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de, benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özgen, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Siyasetin gündemi, siyasetin gündemiyle başlayacağız. Şu an dikkatler nerede? Gözler kulaklar Ankara'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, üstelik sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, CHP grup salonunda. O grup toplantısı bugün itibariyle nasıl şekillenecek? Kim konuşacak? Özgür Özel mi konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Onlarca soru var aslında bakılırsa. TRT, daha doğrusu Meclis TV yayınlayacak mı? Hangisinin konuşmasını yayınlayacak? Akıllar karışık, kafalar karışık. Ama şöyle bir bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından da yani bugün itibariyle saat 13.30'da ben konuşacağım dedi Kılıçdaroğlu ve ekibi, aslında bakılırsa Özgür Özel de yine aynı şekilde ben konuşacağım dedi. Tabii CHP'de ne olacak, ne bitecek, konuşacağız bunu program içerisinde. Oldukça detaylı bir şekilde ayrıntılandıracağız ama bütün bunları konuşmadan önce, bütün bunlara geçmeden önce de şunu bir sormak, şu soruyu sormak, gündeme almak ya da kendi kendimize en azından konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tartışmalar, CHP merkezinde yapılan, CHP özelinde yapılan bu tartışmalar neye yarıyor? Hangi işe yarıyor? Biraz buradan belki bakmak gerekiyor. Tabii bu sorunun yanıtını sizin vermenizi rica ediyorum. Siz kendiniz verin. Kazananı, kaybedeni böylece hep beraber anlarız. Şu bir gerçek ki pratikte biz ne bekleriz ana muhalefet partisinden? Bu bir CHP eleştirisi değildir. Onu da söyleyeyim. Şartların elbette hepimiz farkındayız. Ama ana muhalefet partisinden bir alternatif söylem bekleriz elbette. Normal hava ve yol koşullarında dünyanın bütün demokrasilerinde bu oluyor değil mi? Bu yaşanıyor. Ama biz şu an itibariyle CHP'nin geldiği noktaya bakar isek pek de böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalmadığımızı, CHP'nin gerçekliğinin bambaşka bir yerde olduğunu da görüyoruz. Biz yurttaşların, biz vatandaşların bütün bu tartışmalardan hiçbir şey kazanmadığı ortada. Bu bir gerçeklik ama tekrar söylüyorum, bu CHP içerisinde kendi kendine olan bir durumda değil elbette. Bütün bu gerçekliğinde farkında olarak bütün bunları söylüyorum, bu cümleleri kuruyorum. Peki bugün ne olacak? Geçeriz açıklamaları üzerinden, konuşuruz elbette. Şu an televizyonlara bakıyorum. CHP'de grup toplantısı düğümü nasıl çözülecek diye soruyor televizyon kanalları. Sanki bu düğüm kendi kendine oluşmuş gibi aslında bakılırsa, hiç de öyle olmadığının hepimiz farkındayız. Tabii şu bir gerçeklik. Ne olacağını size söyleyeyim. Az çok belli ne olacağı bugün itibariyle. Hani bu kadar spekülasyona gerek var mı? Muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu konuşacak. O grup salonunda bir gerginlik, ufak bir gerginlik de yaşanacağını tahmin ediyorum. Umarım olmaz. Elbette umarım olmaz. Bir de ipucu bizim hani profesyonel, artık yıllardır bu işi yapıyoruz, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız hepimiz. Biz bir de üzerine gazetecilik kimliğimizi koyunca şunu söyleyebiliriz. Televizyon kanallarında izlemek isteyecekseniz eğer, muhtemeldir ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu yayınlayacak Meclis TV. Neden bunu böyle söylüyorum? Neden bu cümleyi kuruyorum? Anadolu Ajansı'nın her sabah bakarım yayına girmeden önce, düzenli olarak kendisi işte her gün bir gündem oluşturur. O gündemi takipçileriyle, aboneleriyle paylaşır. Mesela bugün Anadolu Ajansı'nın gündemine ben şöyle bir baktım. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediliyor, onu söyleyeyim. Yani Özgür Özel'in konuşacağına dair bir satır, bir bilgi, bir ayrıntı Anadolu Ajansı'nın gündeminde 9 Haziran 2026 Salı gündeminde yok. Buradan şu sonuca varabiliriz. Hiç öyle uzun uzadıya tartışmanın bir anlamı yok. Muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu'nun sadece konuşmasını verecek ve biz de onu izleyeceğiz. Özgür Özel konuşur mu konuşmaz mı, buna dair net bir şey söylemenin imkanı yok. O grup toplantı salonundaki duruma da biraz bağlı elbette. Bunun üzerinden tartışacağız, bunun üzerinden konuşacağız. Ama söyledim bu tartışmalar neye yarıyor, hangi sorun, bu sorunun yanıtını nasıl verebileceğiz? Aslında şunu belki hatırlamak, şunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Geçeriz başlıklara da, biraz böyle dertleşmek istedim sizinle. Diyor ki George Orwell, bir toplum gerçeklerden ne kadar çok uzaklaşırsa gerçeği söyleyenlerden de o kadar nefret eder. Aslına bakılırsa gerçeği söyleyenlerin sayısı da ne kadar azalıyor, farkındasınız değil mi? Ve o nefret edilenlerin sayısı bir şekilde artıyor. Gerçeklik bu. İşte o yüzden de gerçeklerden uzaklaştığımız dönemlerden geçiyoruz. Siyaseten, siyaset içerisinde neleri konuşamıyoruz? Emeklileri konuşamıyoruz. Neleri konuşamıyoruz? Temmuz ayında maaşlara bir düzenleme, asgari ücrete bir düzenleme var mı yok mu? Bunları konuşamıyoruz. Ya da mesela hastanelere, neden bahsediyorum? Şehir hastanelerine ayrılan, ilk 4 ay itibariyle ayrılan kaynakları konuşamıyoruz. Bu siyasetin bize dayattığı gündem. Ama biz bu gündemin peşinde koşacak mıyız? Hayır. Tabii ki onu da konuşacağız ama tabii ki programın ilerleyen dakikalarında az önce saydığım başlıkların tamamını gündemime aldım. Hepsini konuşacağız. Ama şöyle bir siyaseti de toparlamak gerekiyor. Hayatımızın odak noktası haline gelmiş durumda. Az önce saydığım başlıkların tamamı da bununla ilgili. Şimdi bir kurultay süreci de, yani şu grup toplantısında ne olacak, ne bitecek, buna dair anlaştık herhalde. Bir hemfikir olma durumu var diye düşünüyorum. Saat zaten çok beklememize gerek yok. Bundan 4 saat sonra neyin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Peki kurultay, CHP'de bir kurultay gerçekleşecek mi? Şimdi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine atandıktan sonra mahkeme tarafından ne demişti? Tedbir kararı var. Bu nedenle özür dilerim, kurultay gerçekleşemez. Yani mevcut delegelerle bir kurultay yapamayız diyordu. Dün enteresan bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu, ya da şöyle söyleyebiliriz, genel merkezden bir açıklama geldi. 11 Haziran Perşembe günü partimizin, dedi, ilk parti meclisi toplantısını yapacağız ve orada kurultay sürecimizi başlatacağız açıklamasında geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Hani bu biraz da o, hatırlayınız, bir araba meselesi vardı. Genel merkez binasının önüne bir araba, iki araba çekilmişti. O arabayla ilgili tartışmalar, onu bir kenarda tutalım. Sanki bu da biraz ona dönmüş durumda. Hani bu kadar net şekilde kurultay olmaz dedikten, yapılamaz dendikten sonra tam bugün bu grup toplantısı gerilimi, potansiyel gerilim, tekrar söylüyorum, umarım böyle bir hani olağanüstü bir gerilim yaşanmaz. Elbette biz hiçbir şekilde meclis çatısı altında bunları görmek istemiyoruz ama tam bu gerilim süreci başladığı anda genel merkezden, Kılıçdaroğlu yönetimindeki genel merkezden bu kurultay sinyalinin verilmiş olması da biraz şöyle tansiyonu düşürme çabası olarak, parti içerisinde ya da partililer arasında tansiyonu düşürme çabası olarak değerlendirildi. Bunu da not edelim, bunu da kenara koyalım. Gerçekleşebilir mi? Burada şöyle söyleniyor, benim görebildiğim kadarıyla kurultay yapacağız denmiyor. Ne deniyor? Kurultay sürecimizi başlatıyoruz deniyor. İşte beldelerden, değil mi, başlayacak ilçeler, mahalleler, ilçeler, iller, arkasından bütün delegelerin belirlenmesi, CHP'nin kurultaya gitmesi o kadar uzun zaman alacak ki hiç de beklentilerin bu anlamda karşılanacağını düşünmüyorum ben şahsen. Şöyle bir bakınca CHP'ye dair birkaç başlığım daha var. Onları da şöyle hızlıca aktardıktan sonra bir MHP'ye bakacağız. 16. ilde il yönetimi de yönetimiyle ilgili de fesih kararı alındı. Biraz şöyle hafıza tazeleme niyetindeyim. Ona dair başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ama CHP demişken tuhaf gelişmeler de yaşanıyor. Hani tırnak içerisinde çocukça hamleler olarak değerlendiriyorum ben. Hani 100 küsür yıllık bir siyasi parti. Yani 70-80 yıllık bir demokrasi geçmişimizden bahsediyoruz değil mi? 50'lerden bugüne kadar gelen süreç içerisinde bunlara gerek var mı diye sorduran hamleler. Neden bahsedeceğim? CHP'nin X hesabı. CHP'nin X hesabından bahsediyorum. Şimdi X hesabının yönetimi genel merkeze verilmemişti, hatırlayınız bu süreçte ilgili tartışmalar yapılırken Facebook ve Instagram hesapları CHP yönetimine devredilmişti. Şimdi ne oldu? Dün itibariyle X hesabını da genel merkez aldı. Peki onu alır almaz ne yaptılar? Çok enteresan, çok dikkat çekici. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktılar. Gerçekten hani tırnak içinde ergen yaklaşımları siyasette mevcut sorunların çözümü konusunda bir alternatif üretebilir mi? Şimdi şu andaki CHP yönetimi ya da Özgür Özel yönetimi, ben o tarafında değilim işin, ama bu tip hamleler bu konudaki umutlarımızı da kırıyor. Şimdiden söyleyelim, bunların üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Böyle ergen tavırları, bilmiyorum hani bu, zannetmiyorum gençler de bu kadar böylesine bir hareket yapabilirler miydi? Herhangi bir genç arkadaşımızı oraya oturtsak ama mevcut CHP yönetimi, butlanla gelen atanan CHP yönetiminin bu tip hamleler yapması da bana oldukça garip.

0: İbretle izliyorum dedi. Eleştirisi kimeydi Sayın Özturağan? Özgür Özel ve ekibineydi. Tamam, bu parti içi tartışma ama benim burada takıldığım mesele makamlarından bir türlü vazgeçmeyenler ifadesi. Kim nasıl vazgeçmiyor makamından? Bunu örnekleriyle programın ilerleyen dakikalarında detaylı şekilde konuşacağız. Ve bir not sadece, hani dün yoktum ufak bir sağlık sorunu nedeniyle, o yüzden dün konuşamadık bunu ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Neden bahsediyorum? Bir hani 6 beldede bir ara seçim yapıldı, hatırlayınız, hafta sonu itibariyle. O ara seçimle ilgili tartışmalarda oldukça enteresan da oldukça garip tartışmalar, garip yorumlarla karşılaştık. Bir kere uzmanlar diyorlar ki hani bu bir örnek olamaz, Türkiye açısından bakıldığı zaman örnek olamaz, ama bir yandan da hani bir tür CHP eleştirisi de var ya da AK Parti'ye ilgili övgüler de var, olabilir. Tabii neresinden baktığınızla alakalı ama sadece şunu not etmek gerekiyor, aklımızın bir kenarında tutmak gerekiyor. Hani CHP başarısız oldu vesaire ya da AK Parti olağanüstü başarılı oldu. Tamam, dediğim gibi nereden baktığınıza bağlı ama 6 beldenin 3'ünde, sadece 3'ünde aday çıkaran CHP'nin 5 beldede kaybettiğini yazan gazetecileri gördük ya da bu tip yorumlar yapanları gördük. Bu benim dikkatimi çekti. Hani bunun en azından hani dikkatsizlik olarak mı değerlendirmek gerekir bunu? Çok da böyle dikkatsizlik olarak değerlendiremeyeceğim ben. Neden bahsediyorum? Sizlere karşı daha önemli, kendimize karşı daha önemlisi sizlere karşı olan sorumluluk duygusu, böyle yanlış bilgileri vermemizin önünde olması gerekiyor sorumluluk duygusunun. Ama maalesef ben o haberlere baktığım zaman, onun üzerinden baktığım zaman, hangi parti kazanmış kaybetmiş o ayrı bir tartışma konusu, ama yanlış bilgiyle yanlış yorumların yapılıyor olması doğrusu kabul edilebilir bir durum değil benim perspektifimden, benim açımdan bakıldığı zaman. En azından ben böyle okuyorum, benim perspektifimden bakıldığı zaman bu gerçeklikte karşı karşıyayız. Dediğim gibi biraz sonra bir konuğum olacak ve CHP içerisinde ne oluyor ne bitiyor bunu konuşacağız. Bir, yeni bir parti gündemde mi? Bu yeni parti gerçekten merkez soldaki sıkışıklığı, o tıkanmışlığı aşmak için yeterli olur mu? Ülke siyasetine nasıl bir katkısı olur? Onu konuşacağız. Ama ondan önce kısa bir müzik arası vereceğim izninizle. O aradan sonra programa devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkenle Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz, Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Müzik arasına gitmeden önce de söyledim, bir konuğum olacak ve CHP'yi konuşacağız. Daha doğrusu merkez solu konuşacağız. Ülke siyasetindeki merkez soldaki o tıkanmışlık nasıl aşılacak, ne olacak bu kaos, nasıl sona erecek, ne olabilir sonuçları itibariyle bunu konuşacağız. Kiminle? Ertan Aksoy ile, Aksoy Araştırma Kurucusu. Sayın Aksoy merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Geçeceğiz CHP'ye ama önce şunu sormak istiyorum izniniz olursa. Bir kamuoyu araştırmacısı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hafta sonu 6 beldede yapılan seçimler, o seçimlerin sonuçları itibariyle çok büyük büyük yorumlar yapıldı. Ben izledim, siz de takip etmişsinizdir elbette ama gerçekten ülke geneli açısından bir fikir verir mi bu 6 beldede yapılan seçimler? Siz hani bu konunun uzmanı olarak neler söylersiniz, merak ediyorum doğrusu.
2: Açıkçası şöyle, hiçbir fikir vermez. Birden çok nedenle vermez. Bir kere buralar her ne kadar belde olarak geçse de nüfusu itibariyle aslında büyük köyler gibiler. Birçok belde böyledir Anadolu'da birçok yerde. Dolayısıyla bu bir geneli temsil etmez. Genelde de bu tür lokasyonlarda hakim bir görüş olur ve bunun dışında birinin çıkması çok sürpriz sonuç yaratır. O yüzden buradaki hata bir belde seçiminin sonucuna dair bir büyük beklenti veya büyük bir okuma arayışı. Şimdi ben şunu anlıyorum. Türkiye'de siyaset her geçen gün daha gerilimli ilerliyor. Ve bunun sonu nereye gidecek sorusu her geçen gün daha büyük ve önemli bir soruya dönüşüyor. İnsanlar da bir yol veya yöntemle bunun sonucunu tahmin etmeye çalışıyor ama bu belde seçimine bakarak anlaşılacak bir şey değil açıkçası. Burada şöyle bir şey var tabii. Sayın Özgür Özel ve arkadaşları o seçimlere de mitinglerle dahil olunca bir bakıma beklenti de büyümüş oldu. Bu şeye dair. Belki bir hata varsa burada var ama bunun dışında belde seçimlerine çok büyük anlam yüklemenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Buralar seçim, büyük köyler. Mesela bakın şöyle bir ölçüm yapılsa oralarda, bir de İstanbul'u ölçseniz orada yer alma ihtimaliniz İstanbul'a göre daha yüksek. Çünkü küçük yerler, bir aile yer değiştiriyor, sonuç değişebiliyor. Ama genelde de dediğim gibi bir tek tip sosyoloji oluyor ve orada hakim görüş neyse o çıkar. Kır yapıları böyledir. Üstelik Türkiye'de kır nüfusu giderek azalmış durumda. Yani %10'ların altına düşmüş durumda. O yüzden şehirler belirleyici, oralar değil açıkçası.
1: Anladım. Peki seçim demişken bir erken seçim bekliyor musunuz? Ya da öne alınmış seçim, hükümet öyle tanımlıyor bazen.
2: Öyle. Şu an ekonomik gidişata baktığımızda bunu beklemiyorum. Çünkü hükümet bunu çok önceden hissettiriyor ekonomi tarafında. Gidişata baktığımızda bunu beklemiyorum açıkçası. Benim uzun süredir beklentim 2027'nin sonbaharı, Ekim ya da Kasım gibi. Özellikle yazın iyimserliğinin ve ekonomik imkanların arkasına alınarak yapılacak bir seçim daha gerçekçi geliyor. Çünkü yazın gıda fiyatları görece gevşiyor. Turizm gelirleri artıyor. Yazın getirmiş olduğu bir iyimserlik oluyor. O iklimde gitmek daha hükümetin çıkarlarına olacaktır. O nedenle ben 2027 Ekim ya da Kasım diye kendi adıma tahmin ediyorum seçimi.
1: Anladım. CHP'yi biraz tabii konuşmak istiyorum sizinle. Bir uzlaşı bekliyor musunuz siz ya da buna dair bir zemin oluşturulabilir mi? Genel merkezle Özgür Özel tarafı arasında, hani nasıl adlandıracağımız da zaman zaman biz gazeteciler şaşırıyoruz tabii de. Hani bir uzlaşı zemini oluşturulabilir mi ki bugünün özelinde de enteresan bir tartışma yaşanacak. Yani tartışma dediğim, enteresan bir güne tanıklık edeceğiz grup toplantısı ışığında. Siz böyle bir ihtimali görüyor musunuz?
2: Maalesef hayır. Yani çok o ışık bence geride kaldı. Ve Merkel'in siyasi hayatını okuyanlar görecektir. Çok sık kullandığı bir ifade var. Hep sıklıkla şey diyor, bu işin kolay bir çözümü yok diyor. Bu da böyle bir duruma geldi. Yani maalesef artık geldiği yer itibariyle kolay bir çözümü kalmadı bu konunun. Muhtemelen ki taraflar birbirini daha fazla zorlayıp sonrasında bir yol ayrımına gidilecek diye tahmin ediyorum. Bu bir yere kadar sürebilir çünkü yani. Bu gerilimle gidemez. Bir de şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde hep gerilimle anılırsa topyekun muhalefet kaybetmek durumunda kalır. Çünkü evet, insanlar bugün yüzünü muhalefete çevirdiğinde toplumun önüne konmuş bütünlüklü bir kalkınma programı, demokratikleşme programı konmasını bekliyor. Toplumun muhalefete yüzünü döndüğünde kimin haklı kimin haksız olduğundan bağımsız bu tür gerilimler beklenmiyor. Yani kendi adıma ben burada Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı buluyorum. Çünkü seçilmiş olan, meşru olan onlar. O ayrı ama bu bir gerçek. İkinci bir gerçek de bu yüksek gerilimin bu düzeyde devam etmesi ve parti içi gerilimin devam etmesi halinde bugüne kadarki muhalefetin yakalamış olduğu çoğunluğu da kaybetme riski ortaya çıkabilir açıkçası.
1: Burada şu geliyor tabii akla, hani yeni bir parti çözüm olur mu Özgür Özel kanadı açısından? Yeni bir parti kurulursa hani tabii tahmin etmek oldukça zor, kabul ediyorum, ama seçmen davranışları nasıl etkilenir? Buna dair bir öngörünüz var mı?
2: Memnuniyetle paylaşayım. Şimdi yeni bir parti artık bu gidişata göre bir tercihten öte zorunluluk olacak gibi görünüyor. Ama yeni bir parti her sorunu çözer mi? Yanıtım emin değilim. Şu nedenle bir kere bu düzeyde siyasete müdahale eden hükümet orayı da rahat bırakmayacaktır. Yani biz bir parti kurduk ve devam ediyoruz. Geçmişteki örneklerinde olduğu gibi hatırlarsanız İYİ Parti'nin salon bulması mümkün olmuyordu. Buldukları salonda da elektrikler kesiliyordu. Şimdi bugün o günün koşullarına göre daha sert bir iklim var. Ki üzülerek ifade ediyorum ki daha fazla zorlamaları muhtemel. Bununla birlikte partinin desteği nasıl olur diye sorarsanız elbette ki büyük bir destek yakalayacaktır. Fakat bu büyük desteğin boyutunu belirleyecek başka parametreler var. Bir, genel başkanı kim olacak? İki, kurucu kadro kimlerden oluşacak? Üç, ideolojik olarak kendisini nerede konumlandıracak? Dört, bu parti kalıcı bir parti olarak mı açıklanacak? Yoksa biz genel seçime bu partiyle gideceğiz. Sonrasında önce Türkiye'yi sonra CHP'yi geri alacağız mı denecek? Bütün bunların hepsinin çok belirleyici etkileri olacaktır. Bu nedenle şu anda henüz bir parti yokken, bunlar belli değilken yapılan ölçümlerin hiçbiri bizi doğruya götürmez. Biz özellikle bu dönemde ölçüm yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü sizin de haklı olarak ifade ettiğiniz gibi bir kere grupları nasıl tanımlayacağımız bile belli değil. Yani genel merkez ve Sayın Özgür Özel diye mi tanımlayacaksınız ya da başka bir şey mi? Bu belirsizlik altında yapılacak ölçüm bizi doğruya götürmez. Bir de şöyle bir durum da var. Genelde partiler kurulmadan önce yapılan ölçümlerde seçmen bir varsayıma dayalı olduğu için denekler daha rahat evet oy verebilirim diyor ya da oy vereceğim diyor. Ama kuruluş gerçekleştiğinde aynı kararlılığı görmüyorsunuz. Bu da bu sefer de kamuoyu yoklamaların üstüne kalıyor. Böyle demiştiniz böyle oldu diye. Haklı da bir serzenişe dönüşüyor. O nedenle bu dönemde ölçmemek daha doğru geliyor bana. Ha parti kurulur. Kadrolar açıklanır, siyasal olarak siyasetin neresinde durduğu belli olur. Ondan sonraki yapılan bütün ölçümler elbette ki bizi şüphesiz doğruya götürür.
1: Şunu merak ediyorum. Çok ülke siyasetinde son dönemde konuşamıyoruz bunları. Hani dediniz ya az önce ideolojik olarak kendisini nereye de konumlandıracak, bu önemli. Şimdi ben bilmiyorum sizde o izlenim var mı ama ya da o yorumu yani Kılıçdaroğlu yönetiminin yaptığı yazılı açıklamalara ya da sözlü açıklamalara bakıyorum. Bizzat Kılıçdaroğlu'nunkiler de öyle. Böyle sağ söylemin daha öne çıktığını fark ediyorum. Terimler itibariyle de bilmiyorum yanılıyor muyum ama. Ülkede merkez sol nasıl bir ideolojik zemin istiyor ya da nasıl bir ideolojik çerçeve istiyor, bekliyor bu konuda? Yani işte Özgür Özel eğer yeni bir parti kurarsa nasıl bir zemini oturtmalı partiyi?
2: Bir kere çok kıymetli bir tartışma görüyorum ve size çok katılıyorum. Açıkçası yani siyasetin geldiği yer itibariyle artık hükümetle mücadele etmenin tek yolu sağ örüntülerden geçtiğine inanan ciddi bir siyasi grup var. Özellikle şeyde merkezin solunda. Bu son derece hatalı açıkçası. Yani çünkü toplum bir kere ölçümler toplumun hükümetle beraber daha uç sağa doğru gittiğini göstermiyor bize. Bugün uç sağa doğru giden veya daha fazla sağcılaşan yapı hükümetin kendisi ama seçmen değil. Buradaki seçmen merkeze doğru gelirken kendilerinin daha fazla sağa gitmesi bizi sağlıklı bir yere götürmez. Üstelik şöyle, toplumun bugünkü ihtiyaçlarına baktığınızda çözümün de yine sosyal demokrat politikalardan geçtiğini görüyorsunuz. Yani bir, hı hı, Türkiye uzun süredir sağın büyük ezberi olan büyüme politikaları üstünden devam ediyor. Ülkeyi getirdiği yer, hı hı, ortada. Artık yoksullaşan bir büyüme var Türkiye'de. Yoksullaştıran, hı hı, bir büyüme var. Türkiye'de dünyada eşi görülmemiş bir nitelikli yoksullar durumu söz konusu. Bu neyden kaynaklı? İşte bu sağın büyük ezberi her koşulda büyüme arayışından kaynaklı. Oysa ki bunu, hı hı, normale çevirecek, ihtiyaca çevirecek bir sosyal demokrat kalkınma programı olacaktır. Öte yandan diğer evrensel değerler, barış konusunda, demokrasi konusunda, tabii, toplumsal barış konusunda, dayanışma konusunda, özgürlükler konusunda, her alanda Türkiye'de artık ihtiyaç giderek büyüyor. Yani ihtiyaçlar soldayken anlatıların veya arayışların sağda olması elbette ki bir büyük paradoks ve belki de bir miktar sonuca götürmeyen şey aslında bu paradoks. Hı-hı. Yani çünkü ona benzeyip, ona öykünüp, onu taklit ederek sonuç alamazsın. Çünkü kendisi var, aslı var.
1: Tabii, seçmen aslı var diyor. Ben niye taklit, evet, tabii, doğru, doğru.
2: Yani niye taklit oy vereyim diyor.
1: Doğru, doğru. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ben size biliyorum zamanınız da dar. Başka bir programda yine beraber olacağız. Değerli zamanınızı da ayırdınız. Çok çok teşekkürler Ertan Aksoy.
2: Rica ederim. Söz hakkı için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Konuğum Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy'du. Söylediği doğru. Hani yeni bir parti olacak mı olmayacak mı? Ya da CHP, bu CHP yani Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP nasıl bir ideolojik zeminde kendisini var edecek ya da bunu gösterecek? Bakıyorum ben sorumu sorarken de sorumu yöneltirken de dikkatimi çekti. Siz de eğer şöyle bir kısa bir internet taraması yaparsanız ne demek istediğim çok daha net şekilde anlaşılacak. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisinin kullandığı ifadeler daha çok merkez sağ literatüre uygun, o ideolojiye uygun, ona yatkın söylemler. Buna dikkat ettim ben. Özellikle buna dikkat ettim. Bundan sonraki süreçte CHP'nin nereye doğru evrilebileceğini de bize en azından buna dair bazı ipuçları veriyor. Bu açıdan hani ideolojik olarak bir yeni siyasi parti kendisini nerede konuşlandırır? Şöyle düşünüyorum, bugünkü tartışmalar, bugünkü toz duman arasında buralara daha gelemedik. Siyaset, ülke siyaseti ya da siyasetçiler de daha buralara kadar gelemedi maalesef ki toz duman dedim. İşte şimdi görüyorum televizyon kanallarına da bir yandan sizle konuşurken de bakıyorum. Mecliste Ankara'yı da bu şekilde öğreniyoruz. Bizde Dikmen Kapısı önünde bir yoğun kalabalık var. CHP grup toplantısına katılmak isteyen vatandaşlar ya da partililer şu an Dikmen Kapısı'nın önünde ve arbede çıktığına yönelik bazı haberler, bazı başlıklarda altyazıları da şu an itibariyle görüyorum. Ciddi bir yoğunluk olduğunu da dediğim gibi meclisin Dikmen Kapısı önünde yoğunluk olduğunu da söyleyebiliriz. Türk ülke siyaseti açısından enteresan bir gün, CHP tarihi açısından da enteresan bir gün olacak gibi görünüyor. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla elbette sizler de tahmin ediyorum ister istemez siyasete bu şekilde yani ilgi duymasak da hayatımızın her alanını bir şekilde etkileyen bir alan olduğu için elimizde olmadan yine göz ucuyla da olsa bakıyoruz. Şimdi geçeceğim, az önce söyledim hani siyasetçi demişken, ideoloji demişken, o Faik Öztrağ'ın bir açıklamasından hareketle ülkede koltuk bırakmak nedir, koltuk bırakmamak nedir, onu bir konuşalım istiyorum. Ama şöyle bir bakıyorum sizden gelen mesajlara da, Ayşe Hanım her gün bizlerle beraber, sevgilerimi yolluyorum buradan Ayşe Celebe, dün yoktunuz merak ettim diyor, siz de mi bir fıkra anlattınız, Okan'a gönderme yapıyor biliyorum. Okan da geçtiğimiz hafta iki bakan, iki arka arkaya Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili olarak bir yorum yapmıştı, bir fıkra anlatmıştı, arkasından küçücük minicik bir rahatsızlık geçirdi bize, o yüzden programın da yarım kalmıştı. Ona bir gönderme yapmış. Hayır, ben bir fıkra vesaire anlatmadım. Zaten beceremem. Ben o iyi anlatanlara bırakayım o işi. Ama hayır, küçük bir sağlık sorunum vardı. O yüzden dün yoktum. Buradan tekrar size sevgilerimi göndereyim. İlginiz, alakanız için de teşekkür ederim. Şimdi nereye gideceğiz? Şu Faik Öztrak meselesini bir konuşalım. Şunun üzerinden bir konuşmak gerekiyor. Neden? İsimler önemli değil. İsimler önemli değil. Genel olarak siyasetin hali ahvali zaten bu şekilde ilerliyor. Hani dün bu açıklamayı kendisi yaptığı için bunun üzerinden konuşalım istiyorum. Ne dedi Sayın Öztürk? Özgür Özel yönetimini, Özgür Özel kanadını, parti içerisindeki o kanadı eleştirirken makamlarından bir türlü vazgeçmeyenlerin mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tarif etmeye çalıştıklarını ibretle izliyoruz dedi kendisi. Peki şöyle bir hatırlayalım dilerseniz. Madem Sayın Öztürk hani bundan bahsetti, makamlarından bir türlü vazgeçmeyenler dedi. Bir kere şöyle söyleyelim, kendisi tam 22 yıldır 6 dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir siyasetçi. Profesyonel bir siyasetçi olarak tanımlanabilir herhalde. Yani siyasetin, hep söylüyorum bunu, tek yapılma alanı meclis, partiler değildir. Siyaset sokakta da yapılır, sivil toplum kuruluşlarında da yapılır, üniversitelerde de siyaset yapılır, aile içerisinde de siyaset yapılır. Burada bir sorun yok ama bu siyasi aktörlerin değişmemesi ya da gençleşememesi deyince ülkede ilk akla gelen isimlerden bir tanesidir. Mesela Erdinç Bey yazmış, şu an yazdı. Diyor ki kendisi doğuştan milletvekili olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim tabii. Tabii burada bazı sorunlar da yok değil. Siyasetin, siyasetçinin değişmemesi, kendi görevini bir şekilde başka alanlarda o tecrübesini, o deneyimini sadece mecliste mi göstermek gerekiyor? Ya da mecliste de ne kadar gösteriliyor? O da ayrı bir tartışma konusu ki CHP'nin işte kendisi 6 dönem 22 yıldır milletvekili. Hani geçmiş 22 yılına bakıldığı zaman da ne durumda olduğunu CHP açısından, CHP özelinde değerlendirirsek de yine bu ortaya çıkıyor. Değişim söylemi değil mi? Hep bu parti siyasette vardır. İktidar partisinde de var. İşte birazdan konuşuruz MHP'deki değişimi konuşuruz. CHP'de de var. Diğer partilerle de bu değişim siyasetçilerimizin dilinden düşmez. Ama 6 dönem örneğin milletvekilliği yapıyor olmak değişim söyleminin inandırıcılığını ne kadar zedeliyor, varın siz karar verin. Tabii bir yandan yine kendisi özelinde konuşursak, kendisi kamuda da aslında bakılırsa devlet içerisinde de geçmiş dönemlerde oldukça üst düzey görevler almış. Mesela hazine ve hazine müsteşarı olarak teknokrat bir geçmişe de sahip ama biraz sanki ortaya çıkan tablo, hepimiz tanıyoruz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, daha sokaktan kopuk, sadece makro ekonomik veriler ya da kağıt üzerindeki rakamlarla konuşan siyasetçiler yine ön plana çıkıyor bu şekilde. Tabii kitlelerin karşısındaki o siyasetçilerden beklenen, değil mi, o kitleleri heyecanlandıran o tarzdan, o yaklaşımdan uzak oluyor olması yine herhalde bu 6 dönemin verdiği yorgunlukla ilgili de olabilir diye düşünüyorum. Tabii en önemlisi, belki de en önemlisi, gençlerin hayallerinin önünde durmak, bir set olmak. Neden bahsediyorum? Alternatifsizlik inancını, gençlerin önünün kapatılması anlayışını, bir şekilde anlayışının bir örneği haline gelmiş olmakta yine bir şekilde bu koltuk tartışmaları yapılırken konuşulması gereken bir konu, konuşulması gereken bir başlık diye düşünüyorum. Kaybedenler koltuklarını bırakmalı mı? Kesinlikle kaybedenler koltuklarını bırakmalı. Yani özel sektörde de, değil mi? Bir genel müdür, bir CEO, bir başarısızlık söz konusuysa ne oluyor? Yönetim kurulu toplanıyor ve bugüne kadar verdiğiniz destek için, çabalarınız için teşekkür ederiz diyor. Aslına bakılırsa her seçim siyasi partiler açısından, siyasetçiler açısından, liderler özellikle açısından tam olarak bu. O zaman da genel kurullar değil, yönetim kurulları değil, halk, bizzat halkın kendisi toplanıyor. Diyor ki bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden ötürü size teşekkür ediyoruz ama biz sizlerden memnun değiliz. Peki geride kalan 22 sene örneğin ya da CHP başlığı konuşulursa mesela bir başarıdan bahsedilebilir mi? Birkaç örneğin dışında 2019 seçimlerinden bahsediyorum. Bundan bahsetmek oldukça zor. Kaybedilen seçimlerin ya da başarısızlıkların sorumluluğunu almamak, görevleri bırakarak, koltuklardan vazgeçerek almamak da, değil mi, bir örnek, negatif, olumsuz bir örnek olması açısından önemli. Bir de tabii kendisi özelinde şöyle bir şey de değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde 3 kuşaktır ülke siyasetinde etkili olan bir aile. makamları bir makamlarından bir türlü vazgeçmeyenlerin diye başlayan cümlesi üzerine bütün bunları hatırladık bir anda Sayın Öztürk'le ilgili olarak. Mesela yine dedesi Faik Öztürk erken Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinin en güçlü figürlerinden bir tanesiydi. İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim örneğin. Babası İlhan Öztürk, Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de ya da Devlet Bakanlığı gibi görevlerde bulunmuş bir isim. Amcası Orhan Bey, Orhan Öztürk yine Cumhuriyet Güven Partisi'nin kurucularından bir kişi kendisi. Bir diğer amcası İlhan Öztürk, TRT'nin genel müdürlüğünü yapmış bir isim. Hani bütün bunları konuşunca bir yandan da makamlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin diye başlayan o cümlenin bize neler hatırlattığını da görüyoruz. Bir şekilde bunları anlatmak, bunları da konuşmak gerekiyor o zaman, değil mi? Madem böyle ifadeler kullanılıyor, biz de gazeteciler olarak, yurttaşlar olarak ve hafızamız hep taze, hep söylerim ben bunu, bunun üzerinden de konuşuruz. Bizim aklımızın zamanda dolaşma gücü ya da olabildiğince özgürlüğü var. Bedenimiz bunu yapamasa da aklımız bunu yapıyor. İşte böyle çağrışımlar, böyle ifadelerde bizlere bunu hatırlatıyor. Bütün bunları bir şekilde aklımıza getiriyor diyelim ve devam edelim. Birkaç başlığım daha var elbette. Bu kadar CHP yeter mi? Tabii ki bu kadar CHP yeter ama yani yarın hatta öbürsü gün ve bir sonraki dönemde biz belli ki CHP'yi, belki yeni bir partiyi de konuşmaya devam edeceğiz. Ben bu tartışmalar daha başladığı zamanlarda o günlerde yeni bir partiden başka bir seçenek kalmayabilir Özgür Özel ve arkadaşları için demiştim. Herhalde işte az önce Ertan Bey'de, Ertan Aksoy'da, konuğum olan Ertan Aksoy'da, ki çok daha tecrübeli, özellikle kamuoyu araştırmaları konusunda tecrübeli bir isim, bir şekilde o da bizim bu öngörümüzü doğruladı. Bakalım, göreceğiz elbette ne olacak. Ve MHP'de sular durulmuyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, toplamda 15 il teşkilatı feshedilmişti. Son olarak Konya. Ondan sonra bir haber daha geldi. 16'ya çıktı feshedilen il sayısı. Kilis İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini, o yönetiminde genel merkez tarafından görevden alındığını biz öğreniyoruz. Tabii mesela şu enteresan geliyor bana. Özellikle Cumhur İttifakı içerisinde, özellikle tabii MHP içerisinde bu tip tartışmaların biz kapalı yapıldığını biliriz. Bunun üzerinden çok da fazla hani dışarıya bilgi sızmaz vesaire, ama şöyle bir kısa hatırlatma da yapmak gerekiyor. Ne oldu da MHP'de 16 il teşkilatı feshedildi? 16 il yönetiminin yerine yeni yönetimler getirildi. Bunu bir hatırlatmak gerekiyor ki mesela biraz şöyle geçmişe, birkaç ay öncesine sizi götüreceğim. 27 Mart 2026'da kim istifa etmişti? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter. Tırnak içinde sürpriz bir istifa. Aslına bakılırsa bu biraz konuşuluyordu. O günlerde de çok tartışılıyordu. Partinin en güçlü vitrindeki isimlerden birisiydi. Hatta kimi kişiler, kimi taraflar Yönter'in Bahçeli'den sonraki yeni isim, yeni lider olabileceğine dair de bazı yorumlar da yapılıyordu. Onun hemen arkasından zaten Yönter'e destek veren kişilerinde ya da il yönetimlerinde arka arkaya görevden alındığını öğrendik. İlk 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı ve sadece il teşkilatı değil 39 ilçe teşkilatı da yine görevden alınmıştı. Yönter'in o istifası ve sonrasında tabii bir sosyal medya hesabını kapatması yine parti içerisinde bir tırnak içinde güç odağı temizliği yapıldığına dair bazı yorumlara da neden olmuştu, onu da hatırlayalım. Sadece bu mu? Hani İzzet Ulvi Yönter'in istifası ve o süreçte kendisine verilen destek üzerinden değil tabii bu. Mesela o Sinan Ateş davasıyla ilgili tartışmalar, o tartışmalar üzerinden de yine çok fazla isim MHP'de geçmiş dönemde ya da bugün de görev alan çok sayıda ismin medyada geçtiğini, bu suikastle beraber anıldığını da biz tanıklık etmiştik. Özellikle Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter gibi isimlerin sıkça bu tartışmaların odağında olduğuna tanıklık etmiştik. İşte aslında bakılırsa mesela Devlet Bahçeli'nin de bu tasfiyelerle yine partiyi bir süredir yıpratan bu tip iddialar ya da bu tip tartışmaları geride bırakmak istediği yönünde de bazı yorumlar yapılmıştı. Bunları şöyle bir hatırlayalım. Tabii işte genel merkez içindeki o güç savaşları, bahsettiğim gibi Yönter'in ismi yine Devlet Bahçeli'den sonraki lider olabilir şeklinde geçiyor olması da yine aynı şekilde o tartışmaların nedenlerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. İşte bu tüm bunlar nedeniyle toplamda 16 il yönetimi görevden alındı genel merkez tarafından. Yeterince de hani şöyle bir kabullenilmişlik de var ki bu çok önemli bir rakam son tahlilde. İşte bazı nedenlerinin o dönemde daha detaylı konuştuğumuz için ayrıntıya girmiyorum ama işte bütün bunlar ortadayken daha çok tartışılması, daha çok konuşulması gerekirdi diye düşünüyorum. Öyle mi oluyor? Vallahi öyle olduğunu medya açısından söylüyorum bunu ya da siyasetin diğer kanadı açısından söylüyorum. Öyle olduğunu söylemek biraz zor gibi, onu da aktarmış olalım. Siyaset demişken şimdi bir anayasa referandumu, yeni bir anayasa gündeminde biliyorsunuz, iktidarın gündeminde, gerekçesini de biliyoruz. Hiç öyle lafı çevirmeye gerek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresini en azından bir dönem daha uzatmak için bu yönde bir motivasyonu olduğunu biliyoruz. Her ne kadar hani bize hala 12 Eylül'ün izlerini anayasadan sileceğiz deseler de, siyaset bize bunu söylese de bunun böyle olmadığını, bunu öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü 2010 referandumunu hatırlıyoruz. 2017 referandum, değil mi? Onları hep hatırlayınca aslında niyetin başka olduğunun farkındayız. Hayati Yazıcı kim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Tam da bu konuyu gündemine aldı. Kendisinden hemen sonra bir başka isim daha konuştu. Bu çok önemli. O yüzden bunu aktarıyorum. Referandumla dedi. Yeni anayasa referandumla hayat bulacaktır açıklaması dikkat çekici. Neden bu dikkat çekici diyorum? Çünkü bir 400 milletvekili rakamına ulaşılması gerekiyor. Olası anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için. Bu önemli. Bir de şunu hatırlayınız. Çok spekülatif bir tartışma ama CHP içerisinde genel merkeze destek veren 20 küsur milletvekili, tam sayısını hatırlamıyorum şimdi, 20 küsur milletvekili artı DEM Parti, bütün bu o hesaplamalar yapılınca, o milletvekilleri sayıları toplanınca 400 rakamına, hatta 400'ün rakamına da ulaşıl, 400'ün de biraz üzerinde bir rakama ulaşıldığını biliyoruz. Böyle spekülasyonlar da yapılıyor. Bütün bu CHP içerisindeki dalgalanmaları biraz buradan da okumak gerekiyor. Doğru mudur değil midir onu göreceğiz süreç içerisinde elbette ama ben burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın ne hangi koşulda olursa olsun referandumla bu anayasa değişikliğinin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği konusundaki fikrini ya da açıklamasını önemsiyorum. AK Parti biraz da hani bu tartışmalarda az önce söylediğim o spekülasyonlar içerisindeki yerini de konumunu da bu açıklamayla netleştirmiş oldu. Benim en azından okuyabildiğim, görebildiğim kadarıyla. Aksi takdirde zaten eğer bir anayasa değişikliği gerçekleşecekse, hani nedir anayasa özelinde bakalım, yani bir toplumsal uzlaşı vesikasıdır son tahlilde anayasa dediğimiz. Bunu sadece meclisin kapalı kapıları ardında işte 400 milletvekili o rakamlar üzerinden hesaplamak, kitaplamak çok da makul, mantıklı değil. Bu anlamda önemsediğim bir açıklama. Yazıcı konuştuktan hemen sonra benzer bir soru, yine benzer bir konu, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündemindeydi. Nerede konuştu? Galatasaray Üniversitesi'nde bir sultan, bir darbe, bir anayasa konulu bir anma programında konuştu. Sultan Abdülaziz Han, tırnak içerisinde tam olarak adı bu. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen o anma programının adı da bu. Orada konuştu ve o da bir anayasanın, yeni bir anayasanın öncelikli, bu meclisin, şu andaki meclisin önceliklerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Hatta şöyle dedi: yeni anayasa yapmak öncelikli ödevlerden birisidir ifadesini kullandı. Hani belli ki Cumhur İttifakı kanadı, tamam, meclis başkanı tarafsız, tamam, onu anladık ama belli ki 2026 olmadı, 2027 içerisinde buna dair bir seçim bizi bekliyor. Hani işte az önce Ertan Aksoy ne demişti? 2027'nin sonbaharında bir seçim bekliyorum, bir erken öne alınmış seçim bekliyorum demişti. hani hem genel seçimler, hem yerel seçimler, hem de bir anayasa referandumu sandığı, 3 sandık yani, önümüze gelir mi 2027 işte Ekim, Kasım gibi, o dönemde göreceğiz hep beraber, onları da tartışacağız. Son bir dakikam bu arada. İmamoğlu davası devam ediyor. Enteresan gelişmeler var, aktarırız da. Milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı diye bir haber dün itibariyle sosyal medyada özellikle dolaşmaya başladı. Yani tepkiler kıyamet koptu. İşte internet sitelerindeki gazetelerde vesaire oralarda da yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı o bilgiyi vermem gerekiyor size. Tam da bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Çok ayrıntılı, çok detaylı bir açıklama yaptı. Ne dedi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı? CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili böyle bir yasak söz konusu değildir. Hatta bu konuyla ilgili olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de soruşturma başlattık dedi. İlk bölümü bitirelim. Sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. Arkasından ben yine buradayım efendim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 10'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Barış Boyun çetesine yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Milli Güvenlik Konferansları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat, toplamda 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanırken 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin düzenleyeceği Milli Güvenlik Konferansları bugün başlayacak. MGK Genel Sekreterliği'nden konferanslar serisine ilişkin yapılan açıklamaya göre konferans serisinin açılışı bugün Beştepe'de saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleştirilecek. Bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle alanında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı konferanslara Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'nde devam edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile İstanbul'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
2: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
1: Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık E.Ç. bugün hakim karşısına çıkacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek olan duruşmada 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Duruşma adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda görülecek. E.Ç. hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Bir failin meçhul daha aydınlatılmak üzere. İstanbul Şişli'de 2016'da evinin önünde silahla vurularak öldürülen dans grubu Mezdeke'nin üyesi olan 49 yaşındaki Aynur Kanbur'un ölümüne ilişkin soruşturma uzun yıllar boyunca aydınlatılamadı. Failin meçhul olarak kalan dosya yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan çalışmaların ardından cinayeti gerçekleştiren tetikçinin Bülent G. olduğu belirlendi. Olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı K ve SK'nın da kimlikleri tespit edildi. İncelemede bu iki ismin Aynur Kanbur'un akrabası olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bugün düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Antalya'da bu sabah 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin en yakın yerleşim yerine 187 kilometre uzaklıkta ve 8.28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir parçalı bulutlu, Ankara 29, İzmir 34 derece, İstanbul az bulutlu 28 derece, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı bulutlu, Trabzon 23, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 ve Van 23 derece.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul dünü yükselişle tamamladı. BIST endeksi %1,22 değer kazanarak 13.860 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 27 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.503 lira. Çeyrek altın 10.605, tam altın 42.324, atı altını ise 43.298 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
4: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Programın ilk bölümünün tamamında Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk. Ne olacak bugünkü grup toplantısında diye. Tam da grup toplantı salonunda Murat Bakan, CHP milletvekili Murat Bakan grup salonundan telefon attığında. Sayın Bakan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Her iki tarafta, hem Özgür Özel tarafı, hem sizler, hem Kılıçdaroğlu tarafı da meclis başkanına müracaat etti. Bugün biz neye tanıklık edeceğiz? Sizin şu an grup toplantı salonunda olduğunuzda biliyorum. Nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağız? Özetleyebilir misiniz?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel. Grup başkanı aynı zamanda ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri tamamını seçilmiş genel başkanı tanıyor dolayısıyla. Yani bir bölge adliye mahkemesi kararıyla tedbiren Kemal Bey'in göreve gelmiş olması genel başkan olarak davranması sonucunu getirmez. Yani doğru değil. Yapması gereken Kemal Bey'in partiyi derhal hızlı bir şekilde kurultaya götürüp seçilmişlerin göreve gelmesini ve iktidarın bu süreçten bir fayda elde etmesini engellemek olması lazım. Ama şu ana kadar öyle olmadı. Genel merkezde çok bizim açımızdan dramatik olaylar oldu. İşte polis soruyla genel merkeze girdi. Tabii. Ben de genel merkezdeydim o sırada. Biber gazıyla, plastik mermilerle polis eşiğine girildi. Şimdi ikinci bir eşik bu. Yani Kemal Bey'in bunu yapmasına gerek yok. Biz milletvekillerinin tamamına yakını genel başkan olarak Özgür Özel'i, grup başkan olarak Özgür Özel'i görüyoruz. Yani Kemal Bey'in buraya gelmesi, ben konuşacağım demesi doğru değil. Sağduyulu davranmalarını istiyoruz kendilerinden. Sağduyuyla partiyi bir an önce kurultaya götürmesi lazım. Şu an zaten salon dolu. Milletvekilleri salonda. Özgür Özel'i bekliyor. Onun dışında gelen bir takım yurttaşlarımız var. Salon aşağı yukarı doldu şu an. Hani Kemal Bey ile konuşsak. Bu toplantı grup toplantısı. Grup toplantısı milletvekillerinden oluşur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuna yapacak konuşmayı ve meclis grubunun tamamı Özgür Özel'in yanında. Yani kime yapacak Kemal Bey?
1: Herhangi bir temas var mı şu dakikaya kadar Kılıçdaroğlu tarafında, yani aranızda bir konuşulacak ve hiç temas oldu mu acaba?
2: Yok, şöyle biz genel başkan dün açıkladı zaten.
1: Yani evet, evet.
2: Mayıs'a Ferdi Zeyrek'in anmasına gidecekti. Birinci ölüm yıldönümü.
1: Evet. Evet.
2: Ama böyle bir gelişme olunca burada kalmayı doğru buldu. Kemal Bey bunu yapmasaydı, yani bugün bir grup toplantısı yapılmazdı. Ferdi Zeyrek'in anmasına giderdi Özgür Özel.
1: Belki
2: Kemal Bey bile gidebilirdi oraya. Yani böyle bir gerilime gerek yoktu. Biz gerilim olsun istemiyoruz. Bizim mücadele edeceğimiz yer Kemal Bey ve arkadaşları değil. Biz iktidarla mücadele etmek istiyoruz yani.
1: Son bir soru. Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatacağız açıklaması dün yaptığı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani kurultay süreci derhal bir kurultay. Bir olağanüstü kurultay olursa doğru bir iş yapmış olur Kemal Bey. Şu an tüm kamuoyu araştırmalarında, en son Işık Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada kendisine duyulan öfke Erdoğan'a duyulan öfkeyle eşit. Bu vatandaşın kendisini Erdoğan'la, Cumhur İttifakı'yla aynı yerde gördüğünü gösteriyor. Eğer partiyi kurultaya götürürse doğru bir iş yapmış olur. Biz de onun bu öfkeye muhatap olmasını arzu etmiyoruz. Yani her şey yoluna girsin istiyoruz. Ama bir kurultay süreci başlatacağım. Mahallelerden itibaren delegeleri antidemokratik yollarla belirleyeceğim. Ve partiyi bir yıl içinde kurultay yapacağım diyorsa bu bir kurultay değil. Önce kurultay yapılamaz diyorlardı tedbir sebebiyle. Şimdi kurultay yaparız diyorlar. Bu kurultayın derhal yapılması lazım.
1: Peki son dedim ama şöyle, zamanınız dar biliyorum. Bir yeni parti tartışması da bir yandan yapılıyor. Sayın Genel Başkan da bunu yalanlamadı. Hani böyle bir şey yok gündemimizde demedi daha önce yaptığı açıklamalarda. Buna dair bir tartışma, bir konuşma, bir çalışma var mı parti içerisinde? Eğer bir uzlaşı olmazsa işte kurul.
2: Şöyle söyleyeyim. Bakın ben seçilmiş hem İzmir milletvekili, seçilmiş parti meclisi, seçilmiş genel başkan yardımcısıyım. Bizim A planımız, B planımız, C planımız, yani bir stratejimiz var elbette. Yani seçime giremeyecek noktaya bizi getirirlerse bir başka bir parti elbette düşünülebilir. Ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi hiyerarşik olarak seçilmiş genel başkanından parti meclisine, milletvekiline, üyesine kadar, hatta seçmenine kadar tek bir vücut. Yani bir marjinal bir grup, 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi gelip koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütlerine, ilçe örgütlerine, belde teşkilatlarına, üyesine, seçmenine rağmen gelip yargı kararıyla çökemez. Bu doğru değil. Dolayısıyla burası bizim evimiz, burası bizim partimiz. Biz burada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çaresiz kalınırsa düşünülebilir. Şu aşamada biz bununla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Ha, Özgür Özel son kertede, arkadaşlar biz bizim amacımız iktidar mücadelesi, parti içindeki mücadele artık bizi yoruyor der, bize başka bir istikamet gösterirse, biz Özgür Özel'le, ben Murat Bakan olarak ve benim gibi düşünen arkadaşlarım Özgür Özel neredeyse biz orada oluruz. Ama biz parti, bizim partimiz, partinin tüm teşkilatları, tüm il örgütleri, ilçe teşkilatları, seçmeni bizimle beraber görüyorsunuz sokaktaki. Yani geçen ben de Tokat'taydım. Bu belde seçimler için gittik. Yani sokaklarda Özgür'ün geçtiği yerlerde kendiliğinden miting oluyor. İnsanlar sokaklara çıkıyor görmek için. Yani böyle bir ilgiye mazhar olmuş bir lider Özgür Özel. Dolayısıyla hani buna rağmen, sokaktaki bu ilgiye rağmen, son yerel seçimleri birinci parti olarak çıkmamıza ve tüm kamuoyu araştırmalarında o günden bugüne birinci parti olmamıza rağmen, iktidarın kendisini iktidarı tutmak için kendisiyle beraber hareket edebilecek birilerini buluyor olması, yani bunu görüyor olmak lazım. Kemal Bey ve onunla beraber olan arkadaşların da buna fırsat vermemesi lazım. Ama veriyorlar maalesef.
1: Zamanım var dediğiniz için bir soru daha yönelteceğim. Şimdi Dikmen Kapısı'nın ziyaretçiler için saat 11'de açılacağını öğrendik. Evet. Normal şartlarda siz, hani milletvekilleri bu kadar 3,5 saat var daha grup toplantısına. Bu kadar erken gelmezsiniz. Bunun nedenini öğrenebilir miyim? Ya da mesela Kılıçdaroğlu'nun da davet listesi var, yanlış bilmiyor isem. Ona dair tablo nedir şu an grup toplantı salonunda?
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Tabii biz milletvekilleri olarak bugün biraz erken geldik gruba. Yani bir şey olsun istemiyoruz. Burada bir kaos olsun istemiyoruz. Bir kavga olsun, bir şey olsun istemiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Parti ile karşı karşıya gelmemesi lazım. Burada biz kıdemli, deneyimli milletvekilleri olarak sağduyulu bir şekilde erkenden geldik. Bir sıkıntı olmasın diye. Normal grubumuzu yapmak istiyoruz. Dışarıda çok büyük bir kalabalık var. Kalabalığın doğaldır ki büyük bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanına destek olmak için gelen, herhalde bir 7-8 bin kişilik bir grup var Dikmen'de, Çankaya'da vesaire. Kemal Bey'in de yazdırdıkları var, yani çeşitli illerden toplayarak buraya, aynı genel merkezde olduğu gibi buraya getirmeye çalıştığı bir şey var. Ama grup salonu dolu şu an zaten. Yani doldu salon. Belki Kemal Bey'in yazdıklarından da, çünkü belli sayıda alabiliyor salon. Onun yazdıklarından, belli sayıda bizim, yani milletvekillerimizin ve CHP grubunun yazdıklarından girebilir.
1: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum size Sayın Murat Bakan. Görüşmek kolay gelsin diye öncelikli olarak size bugün için.
2: Sağ olun.
1: İyi günler.
2: Çok sağ olun. İyi günler.
1: Konuğum Murat Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Şu dakika itibariyle takip ediyoruz biz de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saat 13.30'da, yaklaşık 3 saat 40 dakika sonra bir grup toplantısı gerçekleşecek. Kim konuşacak? Özgür Özel mi konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Buna dair bir belirsizlik var. İşte Murat Bakan da tam grup toplantı salonuna en erken giden milletvekillerinden bir tanesiydi. O da söyledi, hani herhangi bir tatsızlık, herhangi bir gerginlik yaşanmasın diye biz buradayız dedi. Yaklaşık 3-3,5 saat önceden grup toplantı salonundaki yerlerini almış durumdalar. Söylediğim gibi ilginç, CHP tarihi açısından, sadece CHP değil ülke siyaset açısından da enteresan bir güne tanıklık ediyoruz. Siz de Radyo Sputnik dinleyicileri olarak da tam yerinden, tam bu tartışmanın merkez noktasından ilk bilgileri de CHP grup toplantı salonundan ilk bilgileri de bizzat Murat Bakan'ın, CHP milletvekili Murat Bakan'ın ağzından öğrendik. Sizlerle bizler aynı anda devam edeceğiz. Tabii ki biz CHP'deki bu tartışmaları da takip etmeye, şu an yine bakıyorum, yine o Dikmen Kapısı önünde böyle yani bir sözlü bir gerilim yaşandığına dair bazı görüntüler de şu an itibariyle ajanslardan önümüze akıyor. Onu da söyleyeyim. Gerçekten Murat Bakan'ın söylediği gibi de bir geniş bir kalabalık var. Tabi o kalabalığın bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına davet ettiği farklı kentlerden, farklı illerimizden davet ettiği isimler, partililer. Bir kısmı da Özgür Özel kanadına, Özgür Özel tarafına destek veren kesim. Saat, onu da söyleyelim, yaklaşık 40 dakika sonra 11 gibi meclis kapısının bu ziyaretçiler için, söz konusu ziyaretçiler için açılacağını biz şu an itibariyle öğrendik. Dediğim gibi takip edeceğiz. İlginç bir meclisimiz açısından, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis açısından da enteresan bir güne tanıklık ediyoruz bizler. Ve İlk bölümde söyledim bu konuyu. Hani biz bunları tartışırken, biz bunları konuşurken neleri gözden kaçırıyoruz? Neleri gözden kaçırmak durumunda kalıyoruz? Yani işte böyle, daha doğrusu böyle bir çaba var ama kaçmıyor gündemimizde. Neden bahsedeceğim? Mesela biz CHP'yi tartışırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Dış şok nedeniyle, mesela bu açıklama biraz böyle hani o toz duman arasında görünmedi. Oysa ki son derece önemli, işte hayatımızı etkileyecek, önümüzdeki ayları hatta yılları etkileyecek bir açıklamadan bahsediyorum. Bahsediyor Sayın Bakan, dış şok nedeniyle en az, dikkat, en az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var üzerimizde açıklaması. Dün yaptı bu açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı, bir televizyon kanalında katıldığı röportajda özellikle bu İran, İsrail, Amerika gerilimi üzerinden açıklamalarında bulunurken gıda enflasyonuna dikkat çekti. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, bütün bu yaşananlar aslında bakılırsa gübre fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Zaten bizim gıda enflasyonundaki durumumuz, halimiz, durumumuz ortada. İşte o 5 puanlık fark muhtemeldir ki maalesef akaryakıt ve o gıda fiyatları üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Zor coğrafyada yaşadığınız zaman sizin dışınızdaki gelişmeleri belirleyemiyorsunuz. Bu bölge, bu mahalle zor bir mahalle diyor Sayın Şimşek. Bunu söylüyor ve ekliyor üzerine, şöyle söylüyor: ben bahane bulma peşinde değilim. 2005'te de çoklu şok yaşadık. Şimdi bunlar etkilemiyor desem doğru olmaz diyor. İşte

0: bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Yani seçim tarihi açıklanmadan ya da seçim tarihini hükümet aklında netleştirmeden, Beştepe aklında bunu netleştirmeden bir düzenleme yapılacağına inanmıyorum. Biraz onlar sanki işte okuyucu almak, tık almak için yapılan maalesef burada hep söylüyorum, iğneyi öncelikle kendimize batıralım diyorum. Haberler olarak değerlendiriyorum. Maalesef gerçekliğimiz bu. Şöyle bakıyorum. Bu arada Yeni Şafak'ın da Yeni Şafak enteresan çıkışlarda bulunuyor. Yeni Şafak gazetesi hükümete yakın bir yayın kuruluşu olarak tanıyoruz, tanımlıyoruz biz elbette Yeni Şafak'ı. Hatırlayınız, geçtiğimiz hafta böyle FETÖ'ye dair işte yargıda FETÖ izleri, işte hükümet AK Parti içerisinde karar alma mekanizmalarında FETÖ'cüler var mı yok mu tartışmalarında tartışmalarını gündeme getirmişti Yeni Şafak gazetesi. Bu kez az önce işte Mehmet Şimşek'ten bahsettik. Bu kez yine İlk değil bu aslında bakılırsa. Daha önceki aylarda da Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarını eleştiren haberlerin altına imza atmıştı Yeni Şafak. Dövize, vergi, ekonomiyi ve TL'yi korur başlığıyla yine bir Mehmet Şimşek eleştirisi yaptı. Böyle bir manşet, hani 8 sütuna manşet değil ama yine ilk sayfadan bir haber yayınladı. Yurttaşların döviz kazançlarına vergi getirilmesi gerekiyor dedi Yeni Şafak gazetesi. Böyle bir Hazine Bakanlığı'na da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da böyle bir göndermede bulundu. Son yıllarda özellikle Yeni Şafak'ın işte bakanlara, Merkez Bankası başkanlarına yönelttiği eleştiriler, o eleştiriler sonrası alınan idari kararlar, hani bunları hatırlayınca, hani Mehmet Şimşek'i daha uzun süredir eleştiriyor Yeni Şafak ama Beştepe bu eleştirileri çok da ciddiye almıyormuş gibi görünüyor. Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla ekonomiyi konuşacağız. Konuşmaya da devam edelim. DİSK bir açıklamada bulundu. Ücret kayıpları izleme raporu, daha doğrusu böyle bir rapor hazırladı. Yılın 5. ayı itibariyle vergi ve enflasyonun 16 milyon işçiye birikimli toplam kaybının ne kadar olduğunu işaret etti DİSK. Yaklaşık 1 trilyon lira, 889 milyar liralık bir işçinin, çalışanın, ücretlinin kaybı olduğu bilgisini biz yine DİSK'in hazırladığı bu rapordan öğreniyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs itibariyle ortalama işçi ücreti brüt olarak 64 bin lira, 64 bin 900 lira olarak esas alınınca vergi dilimi meselesi hepimizin o çok konuştuğu, çok tartıştığı ama kendi içimizde tartışıyoruz bunları. Çünkü neden? Çünkü siyasetin bambaşka tartışmaları var. Bambaşka gündemi var işte. Onları da aktarıyoruz ama bunları da konuşmak gerekiyor. Yani 5 aylık enflasyon da hesaba katıldığında ortalama işçi ücretinin bu 4-5 ay içerisinde 8.458 lira eridiğini öğreniyoruz. Devrimci işçi sendikalarının yaptığı açıklamalardan, işçilerden varlıklı kesimlere gelir transferi meselesi, bu faiz politikaları nedeniyle ortaya çıkan bu gerçekliği de yine hatırlatıyor devrimci işçi sendikaları bu raporunda. Daha ayrıntısını merak ediyorsanız şunu söyleyeyim. DİSK'in internet sitesine, DİSKAR'ın düzeltiyorum internet sitesine ya da sosyal medya hesaplarını takip ederseniz oradan daha da detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. Profesör Doktor Aziz Çelik, sık sık biliyorsunuz fikirlerine başvurmak için konuk da alırız. Çok da konuştuğumuz, çok da sevdiğimiz bir hoca. İlginç bir tabloya dikkat çekiyor. Şimdi Temmuz ayında söyledim, hani bir düzenleme, ekstra bir düzenleme asgari ücrette olmayacak. İşte enflasyon kaybı giderilecek. Mevcut TÜİK enflasyonu ışığında emeklinin o kaybı giderilmeye çalışılacak. O da ne kadar gerçekçi rakamlar vesaire zaten biliyoruz hepimiz. Diyor ki Aziz Hoca, Aziz Çelik, Temmuz ayında 19 milyona yakın çalışan zam almayacak. Memurlar ve emeklilerin bir bölümü ise enflasyonun altında zam alacaklar şeklinde bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyor. Bu önemli, bu dikkat çekiciydi. İşte az önce size söylediğim mesele, hani gazetelerde çok fazla bu yönde haberler var, internet sitelerinde vesaire. Yani işte seçim tarihi netleşmeden, seçim tarihi yaklaşmadan bu yönde bir adım atılmaz fikrimizi de, bizim bu yorumumuzu da bir bilim insanı Profesör Doktor Aziz Çelik de bu ifadesiyle Bir Gün Gazetesi'nde bunu anlatan, nedenini anlatan çok detaylı bir köşe yazısı kaleme almış hoca. Ben sadece başlığını size aktarıyorum. Böyle bir tabloda var diyelim ve bir kısa araya gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz programa.
1: Güçlü

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız 15 yaş üzeri her 5 yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %60. ikiye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Bu son bölümde son yaklaşık yarım saatimiz. Bu yarım saat içerisinde biraz ekonomi konuşacağız elbette. Konuşmaya devam edeceğiz. Onu gündemimizden uzaklaştırmıyoruz. Bu bir. İki, İran-Amerika geriliminde hafta sonu, yani son iki gün, üç gün itibariyle neler yaşandı, buna bakacağız. Bir de Arnavutluk'ta Trump'ın damadına çok ciddi bir tepki var. Neden o tepki, onu konuşacağız yine söylediğim gibi önümüzdeki yarım saat içerisinde. Ama şunu konuşmak gerekiyor, şunun üzerinden bir o bilgileri size aktarmam mutlaka gerekiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİK verileri, her gün 6 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor, bize bunu gösteriyor. Yılın ilk 4 ayı itibariyle ortaya çıkan tabloyu paylaştığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, bakın yılın ilk 4 ayında, ki emeklileri de konuşuruz ama 65 yaş üstü 37 vatandaşımızı, işçiyi o cinayetler nedeniyle kaybettik. 50-64 yaş arası 165 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Yine geride kalan aylar itibariyle ilk 4 ay, 2026'nın ilk 4 ayına bakıldığı zaman 17 yaş altında 17 çocuğun yine hayatını kaybettiğini, bu cinayetler nedeniyle hayatını kaybettiğini biz öğreniyoruz. Toplamdaysa maalesef sadece 4 aydan bahsediyorum. 609 işçi hayatını kaybetti. Tablo bu. Bakın Ocak'ta 146, Şubat'ta 126, Mart ayında 148, Nisan ayında 189 işçi bu cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. Yani bir ay içerisinde ortalama 150 işçi ölüyor ülkede. Hani böyle rakamlar tek tek geldiği zaman, rakam demek çok yanlış, farkındayım. Ve ölümler tek tek, bir kişi, iki kişi böyle duyduğumuz zaman çok fazla önemsenmiyor maalesef. Ama toplama baktığımız zaman, toplam verilere baktığımız zaman tablonun nasıl, ne olduğunu, nasıl vahim olduğunu da bize gösteren bir rapor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı bu rapor. Biliyorsunuz düzenli olarak ben bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Konuşmak, anlatmak, aktarmak gerekiyor. İşte 65 yaş üstün hayatını kaybedenleri söyledim. 37 vatandaşımız ilk 4 ay itibariyle hayatını kaybetti. Neden? Çünkü emekli geçinemiyor. Sorunun yanıtı çok basit. Türkiye Emekliler Derneği'nin bir sosyal medya paylaşımı var. O dikkatimi çekti. Oradan birkaç ayrıntı sizlerle paylaşmak istiyorum. Emekli aylıkları neden azalıyor? Her sene çalışma süresi aynı olsa da sürekli olarak emekli maaşlarının azaldığını görüyoruz. Neden? Çünkü eşitlik bozuldu. Sadece emekliler arasında değil, aslında bakılırsa diğer sosyal tabakalar arasında da eşitliğin bozulduğunu görüyoruz. Emekliler açısından da farklı bir durum aslında bakılırsa yok. 2024'te aynı prim, aynı gün, aynı prim miktarı, aynı gün sayısıyla emekli olan, 2024'te emekli olan bir kişiye göre 2025'te emekli olan bir vatandaşımızın, bir yurttaşımızın %25 daha az maaş alıyor olması nasıl açıklanabilir ki? Yani 2024'te aynı prim, aynı gün sayısıyla 15 bin lira kök maaş, bu kök maaş meselesi de ayrı bir tartışma konusu da, 15 bin lira aylık bağlanan, ödenen bir emekli 2025'te aynı prim sayısıyla emekli olsaydı 12 bin lira alacaktı. İşte tablo bu. Hani o 20 bin lira meselesi biraz makyaj. aslına bakılırsa. Hani o bir şekilde hükümetin gönlünden kopup verdiği miktar, ama gerçekliğimiz bu. Kök aylıkların giderek bu düzenlemeler nedeniyle yapılan, işte 2000 sonrası 4447'de yapılan o düzenlemeler, yine 5510 sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişiklikler, böyle parça parça emeklinin geliri düştü. Ve bu hani tesadüf mü? Vallahi siz karar vereceksiniz. Yaşayan, bütün bunları yaşayan siz dersiniz, biz deriz aslına bakılırsa. Hayatını kaybeden işçi 65 yaş üstü, 60 yaş üstü vatandaş, yurttaşlarımızı sayısını verdim size. Emeklilerin durumu, neden maaşlar düşük? Onun da onun gerekçesi aslına bakılırsa. Resmi rakamlar, İşkur verileri ne diyor bize? Bakın, 60 yaş üstü üzerindeki işsizlerin sayısı, bir yıl içerisinde başvuran, İşkur'a başvuran işçi sayısı %20 oranında artmış. 34.108 kişi 60 yaş ve üzeri şu an itibariyle iş arıyor. Sadece kaçı işe yerleştirilebildi bu 34.000 kişiden? Sadece 8.791 kişinin işe yerleştirildiğini öğreniyoruz. Emeğe saygı Bir Gün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberidir. O haberden sizlerle, o haber üzerinden sizlere aktarıyorum bunu. Yasal olarak emeklilik çağında bulunan bu yaş grubundaki çok sayıda yurttaş, vatandaş neden? Yetersiz aylıklar nedeniyle ya çalışmayı sürdürmek mecburiyetinde, ya da yeniden iş aramak mecburiyetinde kalıyor. Geçen yıl Mayıs ayında İşkur'a kayıtlı 65-60 yaş üzeri yurttaş sayısı 28 binken, Mayıs ayı bu geride bıraktığımız ay itibariyle bu sayının 34.108'e yükseldiğini biz öğreniyoruz. Havva Gümüşkaya'nın Bir Gün gazetesinden, Havva Gümüşkaya'nın haberinden bunu aktarıyoruz. Devam edelim. Her şey bir tercih diyorum ekonomide. Her şey bir tercih. Bakın, şehir hastaneleri. Ankara Tabip Odası diyor ki 2026'nın ilk 5 ayı itibariyle, Ocak-Mayıs dönemi itibariyle şehir hastanelerine 63 milyar liralık ödeme yapıldı. 63 milyar liralık ki bu bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın da yayınladığı bütçe giderleri faaliyet sınıflandırması tablosundan aktarıyor bunu. Bu bilgiyi Ankara Tabip Odası. 63 milyarlık bir kaynak yok olmuş durumda. Bir karşılaştırma, her programda adını anıyoruz. Hadi bu programda da anmadan geçmeyelim. Kimden bahsediyorum? İnan Mutlu ekonomist. Bakın, o 63 milyarı 18 şehir hastanesine yapılan 63 milyar liralık ödemeyi hatırlatıyor. Bir de şunu hatırlatıyor hoca. Döviz garantili otoyol ve köprü ödemelerine ne kadar ayırmışız? 49 milyar lira bütçe ayrılmış köprü ve otoyol ödemelerine. Döviz garantili ödemelerden bahsediyoruz. Neyle karşılaştırmış biliyor musunuz İnan Mutlu? Az önce emeklileri konuştuk. Çalışırken hayatını kaybeden, o iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emeklileri konuştuk. Diyor ki İnan Mutlu, 17 milyona yakın emekli ve hak sahibine bayramda 4000 lira yapılan ikramiye ödemelerin maliyeti ne kadar? 57 milyar lira. İki bayramdan bahsediyoruz. İki bayramda toplamda ödenen miktar 57 milyar lira. Döviz garantili otoyol ve köprülere ilk 5 ayda yapılan ödeme işte 49 milyar, yaklaşık 50 milyar lira. İşte hani hep söylediğim mesele, her şey bir tercihten ibaret. Her şey bir tercihten ibaret. İşte bu tercihlerde bu şekilde belirleniyor hükümet tarafından. Ondan sonra işte 4000 liralık bayram ikramiyesi hiçbir gerçek hayatta, markette, pazarda, manavda hiçbir gerçekliği olmayan bir miktardan bahsediyoruz değil mi? O 4000 liranın alım gücü ne kadar düştü, ne oldu, ne bitti, onu zaten muhalefet sık sık yapıyor. Biz de buradan bir kez daha tekrar etmeyelim. Şöyle bir bakıyorum, 10-15 dakikam. Tabii dünyada sadece içimize kapanmayalım. Dünyada neler olup bitiyor? Bunun üzerinden de birkaç ayrıntı, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları hafta sonu itibariyle, biliyorsunuz pazar günü itibariyle başlamıştı. Lübnan'da ateşkes kararının hemen ardından bunun gelmiş olması önemli. Neden böyle oldu? Çünkü o ateşkese rağmen İsrail Beyrut'un güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu. Bu olunca İran tarafından da tepki geldi. Yanıt olarak ne yaptı İran? İsrail'in kuzeyine balistik füzeler fırlattı. İsrail'den gelen açıklamalar bu füzelerin büyük bölümünün engellendiği yönündeydi. Onu da aktaralım. Tabii burada enteresan gelişmeler de yaşanmıyor değil. Enteresan açıklamalar da olmuyor değil. Mesela İran'ın bu füzeleri göndermeden önce bunu bir basın tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu. Öyle kamuoyuna biz İsrail'i vuracağız şeklinde bir açıklama yapmış olması dikkat çekeceğim. Şu olsa anlarım. Ya Lübnan'da ateşkesi bozmayın yoksa hedefimiz olursunuz açıklamasını anlarım da. Şimdi vuracağız, işte yarın vuracağız, akşam vuracağız. Bu açıklamaları Orta Doğu'da gerçekten enteresan bir coğrafya, ilginç bir coğrafya. Her şeyi anlamaya, görmeye, bilmeye çalışıyoruz da bazen bazı açıklamaları da hani bilmek, görmek sadece yetiyor mu? Vallahi çok da yetmiyor. Neyse bu saldırılardan sonra, bu karşılıklı saldırılardan sonra dün açıklama geldi İran'dan yine. Nisan ayında İsrail ve Amerika ile yapılan o ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'e saldırmıştı. İsrail'e füze saldırılarını duyurmuştu İran. Arkasından da karşılıklı o saldırılarında şu an için her iki taraftan gelen açıklamaları size aktarıyorum. Şu an için durdu yine şeklinde bir bilgiyi bu kez Netanyahu paylaştı kamuoyuyla, onu da söylemiş olalım. Ve tam biraz da Balkanlara gidelim, Arnavutluğa gidelim. Arnavutluk'ta bir turizm projesi. Neden bahsediyorum? Bir ada, Arnavutluk'un tek adası olduğu söyleniyor. O adayla ilgili bir proje. Kim o projenin sahibi? Ivanka Trump ve Kushner damadı, Trump'ın damadı. Onunla o turizm projesinin o ada içinde bir işte tatil köyü oluşturulacağı yönünde bir bilgi. Aylardır bu mesele Arnavutluk'ta tartışılıyor ama bu kez sokak gösterileri, özellikle başkent Tiran'da gerçekleştirilen sokak gösterileri dikkat çekiciydi. Göstericiler Ivanka'nın ve eşinin ülkelerine dönmeleri gerektiği yönünde bir çağrıda bulundular, onu söyleyelim. Proje iptal edilsin sloganları var. Arnavutluk satılık değildir yazılı pankartlar yine dikkat çekiciydi. Benim hani hafta sonu itibariyle de ya da dün de gördüklerim yine aynı şekilde. Nasıl bir projeden bahsediyoruz? Yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Bir tatil köyü, işte flamingo, fok ve deniz kaplumbağalarının üreme alanları olan bir sulak alan yakınlarında bu ada. Henüz gelişmemiş bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. Tabii sermaye bunu gözden kaçırır mı? Sermaye tabii bunu gözden kaçırmıyor. Başbakan Edi Rama daha öncesinde hayır bu isimlerle bir ilgisi yok bu projenin demişti ama sonra ortaya çıkan ortaklıklar vesaire tam da Trump'ın kızı ve damadının da bu projenin içerisinde olduğunu bize ya da bize değil sadece tabii ki Arnavutluk kamuoyuna da göstermişti. Daha sonrasında da Edi Rama hani bunların bir ilgisi yok demişti. Arkasından hem istihdam, size çok tanıdık gelecek bu açıklamalar, hem de altyapı sağlayacak, altyapının gelişmesini sağlayacak bu proje. Üstelik de 4 milyar euroluk bir vizyondan bahsediyoruz size diye seslenmişti halka. Ama daha Ocak ayında söylediğim gibi aylardır bu mesele tartışılıyor dedim size Arnavutluk kamuoyunda. Yani çevreciler, bilim insanları da aynı şekilde o adanın çevresindeki koruma alanlarının bundan etkileneceğini, olumsuz etkileneceğini, hatta bu adanın sahiline erişimi engelleyen dikenli telin bir şekilde kurulmuş olması, oradaki canlıların yaşam güvencesini, yaşam hakkını nasıl ihlal ettiği konusunda da bazı vurguları vardı o çevrecilerin. İşte buna dair bir tepki, işte bu tepki şimdi sadece öyle bir sıradan bir çevrecilerin hani açıklamalarıyla ya da bilim insanlarının açıklamalarıyla ortaya çıkan bir tepki değil, büyüdü ve başta başkent Tiran olmak üzere ülkenin geniş bütün kesimlerinde bir tepki dalgasına da neden oldu. Valla buradan Arnavutluk halkını da, Arnavutluk vatandaşlarını da tebrik ediyoruz. Burada sadece işte 3 milyar 4 milyar gelecek diye ülkenin en önemli kaynaklarından bir tanesini böyle sermaye teslim etmemelerini Alkışlıyoruz buradan, öyle söyleyelim. Destek mesajımızı da göndermiş olalım. Ve bakıyorum Dünya Kupası'nı konuşma zamanı da geldi. Son 7-8 dakikam, biz de futbol severler olarak da oldukça heyecanlıyız değil mi? Milli takımın Dünya Kupası maçları biraz kafalar karışık. Saat hesapları yapılıyor. Saat kaçta, ne zaman oynayacak milli takımımız maçlarını diye. Şöyle söyleyeyim, kaynağım Anadolu Ajansı, devlet ajansı olduğuna göre güvenerek rahatça size aktarabilirim o saatleri diye düşünüyorum. 14 Haziran Pazar günü, tekrar ediyorum, 14 Haziran Pazar Türkiye Avustralya maçı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak. Kaçta? Türkiye saatiyle sabah 7. Sabah 7'de. İkinci maçımız 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay'la karşılaşacak A milli futbol takımımız. O maç kaçta? O maçta Türkiye saatiyle sabah 6'da San Francisco'da oynanacak bu karşılaşma. Son grup karşılaşmamız da 26 Haziran Cuma günü oynanacak. O biraz daha zor bir saatte. Hani 7 biraz anlaşılabilir, 6'ya da tamam. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız, yine Los Angeles'ta oynayacağımız bu karşılaşmanın saati Türkiye saatiyle sabah 5'te. Yani o Cuma sabahı da İşe gitmek zorunda kalacaklar için, eğer öyle bir imkanınız, hani işi bir günlüğüne erteleme vesaire, zor bir gün sizi bekliyor. Sabah 5'te maç seyretmek için bir yarım saat önce uyanmak herhalde gerekli. Uyanır uyanmaz o maçları nasıl seyredeceğiz, pozisyonları nasıl algılayacağız, nasıl yorum yapacağız? Vallahi çok zor. Göreceğiz ama hep beraber. Şimdi bu arada enteresan bir not. 11 Haziran 19 Temmuz'da. Biliyorsunuz bu Dünya Kupası Amerika, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Somali medyasında ilginç bir haber yer aldı. Bir hakem, Somalili bir hakem ki Afrikalı hakemlerden bir tanesi, Artan isimli bir hakem Miami Uluslararası Havaalanı'nda durduruluyor. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş izni verilmiyor. Hatta önceki günde, yani ayın 7'sinde Pazar günü de İstanbul'a gönderiliyor. Şu dakikaya kadar benim görebildiğim kadarıyla ne FIFA'dan ya da Somali Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama da yok. O önemli. Şöyle bir bakıyorum, buna dair başka bir tartışma var mı diye. Somali, tabii şunu unutmamak gerekiyor, Amerika'nın seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkelerden bir tanesi. Zaten hani bu sınırlarda yaşanacak o vize sorunları vesaire, İran milli takımıyla başlamıştı o tartışma, hatırlayınız. O kriz aşıldı. Daha doğrusu bir krize dönüşmeden İran heyetinin, İranlı sporcuların Amerika'ya girmesinde, Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesinde bir sorun yaşanmayacağı anlaşıldı. Ama şimdi bu Somali Futbol Federasyonu'na bağlı bu hakemin durumu ne olacak? Enteresan tartışmalara tanıklık edeceğiz. Hep söylüyorum, bu Dünya Kupası'nda işte Meksika'daki durum ortada, gerginlikler ortada. Amerika'da özellikle göçmenlere yönelik o politikalar, bakalım futbol severleri ne kadar etkileyecek, etkileyecek mi, etkilemeyecek mi, onu da hep beraber göreceğiz. Son 4-5 dakikam, biraz da istatistik verelim değil mi? Biz neredeyiz Dünya Kupası'nda? En çok golü, en çok puanı toplayan, en çok maçı oynayan takımlar hangileri? Biraz buralardan da bahsetmek gerekiyor. Hani sadece bugün ne olacak, ne bitecek? Evet, güzel de hani biraz da geçmişe bakmak benim zaten çok hoşuma gidiyor. 1930 Uruguay'da başlamıştı Dünya Kupası. 96 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Toplamda 80 ülke katıldı. Yani dünyadaki ülkelerin yarısından fazlası şu ana kadar Dünya Kupası'na katılamamadı. Öyle bir gerçekliğimiz de var. Peki yıldızı kim? Yıldızı Dünya Kupası'nın tabii ki Brezilya. 114 maç oynamış Brezilya ve bu 114 maçta galibiyet oranı çok iyi. 76 maç kazandığını öğreniyoruz Brezilya'nın. Şöyle puanlarına bakarsak 247 puanla da lider durumda olduğunu görüyoruz. Ve bir turnuva takımı, ikincisi kim? Almanya elbette, Panzerler. 112 maç yapmış şu ana kadar Almanya ve Almanya'nın topladığı puan da 225. Son Dünya Kupası Katar'da 2022'de Katar'da gerçekleşen muhteşem bir final maçıydı. Hatırlarsınız o final maçını. O final maçının kazananı Arjantin. 88 maça çıkmış bugüne kadar Dünya Kupası'nda, Dünya Kupalarında öyle söyleyelim. 47 galibiyeti var ve 158 puanı var. Yani birinci ile ikinci arasındaki fark aslında çok az. Ama Arjantin deyince üçüncü ile ikinci arasındaki puanın daha açık, daha büyük, daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki ülkemiz Türkiye bu yıla kadar, yani 2026'ya kadar Dünya Kupası'na iki kez katıldı. Aslında üç, ama bir Dünya Kupası'na gidememişti. Maddi zorluklar nedeniyle Dünya Kupası'na gidemediğimiz bilgisini de hatırlatmak gerekiyor. Bu bilgiyi de bir şekilde unutmamak gerekiyor. O yani milli takımımız açısından unutulması gereken bir dönem diye söyleyebiliriz herhalde. Tabii bu Dünya Kupalarında bir dünya üçüncülüğümüz var. Bugüne kadar 10 karşılaşma oynamışız Dünya Kupalarında. Peki tablo ne? 5 galibiyetimiz, 1 beraberliğimiz, 4 de yenilgimiz var. Toplamda 16 puan elde edebilmiş A milli futbol takımımız. Ama dediğim gibi hani Brezilya bu işin duayeni. Hangi bilmiyorum, hani herkesin aklında bir Brezilya Arjantin karşılaştırması vardır. Hani benim o karşılaştırmada kişisel tercihim hep Arjantin'den yanadır, onu söyleyeyim. Nedeni çok basit, Maradona. O yüzden hani bu Dünya Kupası açısından da farklı bir durum yok, ama hani Brezilya'ya da tabii haksızlık etmemek gerekiyor. Söyledim, Brezilya, Almanya ve Arjantin, arkasından İtalya. İtalya bu Dünya Kupası'nda da yok. İtalyan futbolu berbat bir durumda. Arkasından İngiltere geliyor, Fransa ve İspanya yine bu sıralamada önde olan takımlar. Şöyle istatistiklere bakılınca da bu Dünya Kupası özelinde İspanya'ya çok şans tanındığını da söyleyelim. Onu da hatırlatmak, onu da söylemek gerekiyor. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo, Panama, El Salvador ve Katar. Diyeceksiniz ki bu takımları niye saydın güçlü? Çünkü şöyle, Dünya Kupalarına katılmalarına rağmen hiçbir puan alamamışlar şu ana kadar. Bu takımların bir beraberliği bile yok. Gol atamayan takımlar da var. Gol bile atamayan takımlar var. Onlar kim? Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihine baktığımız zaman da bu takımların daha gol sevinci bile yaşayamadığını söylemek, üzülerek söylüyoruz elbette. Bu ülke takımlarına destekleyen ülke vatandaşları, ülke yurttaşları açısından elbette sevindirici bir tablo değil, ama ben hep söylüyorum, yani sadece katılmak da bir başarıdır ve ben katılmanın tek başına başarı olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde istikrar ve o Dünya Kupalarında da olabildiğince başarı göstermekte herhalde, özellikle ülkemiz futbol açısından, ülkemizdeki futbola yapılan yatırım dikkate alındığında herhalde bu beklenti içerisinde olmamız da son derece doğal. Umarım bu kez futbol bizim onu sevdiğimiz kadar bizi sever Dünya Kupası'nda ve başarılı oluruz diyelim ve bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 9 Haziran 2026 salının gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve bugün görevi bir haftalığına İlknur'dan devralan İrem Başköy'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Biliyorum zor ama hoşçakalın.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de gözler saat 13.30'daki CHP grup toplantısına çevrildi. CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak. Meclis kapısında gerginlik devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mahkemenin mutlak mutlak kararı sonrası yönetim konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler saat 13.30'daki CHP grup toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceğini açıklamıştı. Grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Öte yandan sıcak bir gelişme yaşandı ve Türkiye Büyük Millet Başkanı kurtulmuş güvenlik riski nedeniyle meclise yazı gönderdi. Bu nedenle CHP grubuna ziyaretçi alınmayacağı açıklandı. Her iki tarafın destekçileri de sabah erken saatlerden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde toplanmaya başlamıştı. Meclisin önünde toplanan taraflar arasında zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Taraflar karşılıklı slogan atarken emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Kılıçdaroğlu ve özel destekçiler arasında zaman zaman itişmeler yaşandığı da görüldü. Özgür Özel tarafı grup toplantılarının grup başkanlığının yetkisinde olduğunu vurguluyor. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise grubun genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı şekilde çalışması gerektiğini savunuyor ve grupta Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını belirtiyor. Özgür Özel ekibinin 4400 kişilik bir davetli listesi verdiği, Kılıçdaroğlu tarafının ise 1400 kişilik liste sunduğu öğrenildi. Meclis kapısında gerginlik devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Sağduyu çağrısı yapan Mansur Yavaş, istenmeyen görüntülerin oluşmasının ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi. Bu nedenle CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum diyen Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından takdirle karşılanacaktır açıklaması yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin düzenleyeceği Milli Güvenlik Konferansları bugün başlayacak. MGK Genel Sekreterliği'nden konferanslar serisine ilişkin yapılan açıklamaya göre konferans serisinin açılışı bugün Beştepe'de saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleştirilecek. Bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle alanında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı konferanslara Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'nde devam edilecek. Barış Boyun Çetesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Barış Boyun Çetesi'ne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanırken 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık E.Ç. bugün hakim karşısına çıkacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek olan duruşmada 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Duruşma adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda görülecek. E.Ç. hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.
0: Spor.
1: A milli futbol takımı Arizona'daki ilk idmanını yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A milli futbol takımı buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. A milli futbol takımı yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Hattımızda ilk konuğumuz Evi Deep AG CEO'su Barış Erdoğan. Merhabalar Barış Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey. Eskişehir'den selamlar herkese.
2: Özel bir nadir hastalık var mı, yoksa nadir hastalıklara böyle total bir bakış açısıyla mı bakıyorsunuz efendim?
3: Biz hastalık agnostik diyoruz ona. Yani bir herhangi bir hastalığa bağımlı değiliz.
2: Saygılar sunuyorum.
3: Çok teşekkürler.
2: Erdem Sağlık Grubu'ndan Doktor Gökay Furkan Özkoç hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhaba, sizlerle aranızda olmak benim için çok keyifli.
2: Harikasınız valla. Bu kök hücre tedavisinin ne olduğunu sizden alarak başlayalım mı efendim?
4: Kendimizdeki hücrelerimizin, mezenkimel hücre kaynaklı bir hücrenin vücudumuza belirli işlemlerden geçirerek enjeksiyon şeklidir.
2: Çok sağ olun efendim.
4: Rica ederim. Çok keyif aldım.
2: Saygılar sunuyorum hocam.
4: Çok keyif aldım.
2: Dergi toplumun büyüme kavramını bu yeni teknolojik gerçekliğin ışığında acilen yeniden düşünmesi gerektiğini söylüyor. Yani o kralların çocukları teker teker ayrı ayrı hocalarla çalışıyorlar ama adamın parası var yani. Onu yaptırabiliyor. Sizin paranız olmadığı için bunu bilgisayardan yapınca çocuğunuz yalnız dımdızlak hayata karşı ayakta kalacak efendim. Ben Serhat Ayan. Hoşçakalın.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik son dakika. Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalar yaşanıyor. Neden bahsediyoruz? CHP'den bahsediyoruz. CHP'de gözler bugün saat 13.30'daki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceğini açıklamıştı ve dolayısıyla grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı halen bir netlik kazanmış durumda değil. Şu sıralarda ise meclis kapısında ciddi bir arbede yaşanıyor. Meclis binası dışında gerginlikler gözüküyor sevgili dinleyiciler. CHP'li ama iki taraftan, iki farklı taraftan da CHP'lilerin birbirlerine sözlü şekilde sataşmalarını görüyoruz. Ciddi bir kalabalık var. Bu arada Özgür Özel'in mecliste olduğunu söyleyelim. CHP Genel Merkezi olayları yakinen takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun henüz evinde olduğu bilgisi paylaşılıyor. Özgür Özel'in ise şu dakikalarda mecliste olduğunu söyleyelim. Bu arada CHP grubuna ziyaretçi alınmayacağı haberini de hemen paylaşalım. Her iki tarafın da destekçi sabah erken saatlerden itibaren meclis binası önünde toplanmaya başladı demiştik ve işte şu anda zaten bu kalabalığın yaşadığı ciddi bir gerginlik var ve taraflar karşılıklı slogan atıyorlar. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında zaman zaman itişmelerin yaşandığını da şu dakikalarda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Özgür Özel tarafı grup toplantılarının grup başkanlığının yetkisi olduğunu vurguluyor. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise grubun genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı şekilde çalışması gerektiğini savunuyor ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı belirtiliyor. Bu arada Özgür Özel ve ekibinin 4400 kişilik bir davetli listesi verdiği, Kılıçdaroğlu tarafının ise 1400 kişilik bir liste sunduğu öğrenildi. Ancak hemen aktaralım, CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak. Bu son dakika bilgisi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş güvenlik riski nedeniyle bir yazı gönderdi ve son dakika gelişmesi olarak biz de sizlerle paylaşalım. CHP grubuna kimse alınmayacak, dışarıdan kimse alınmayacak. Bu arada Devlet Bahçeli de geçtiğimiz dakikalarda kendi meclis grubunda konuştu. CHP bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez dedi. CHP yönetimi buhran içine düştü dedi ve aklı selim davranılması gerektiğini söyledi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den bir açıklama var. Sönmez şöyle diyor, grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yok. Görüşme ve müzakereler devam ediyor diyor. Dolayısıyla CHP'de bir restleşme söz konusu desek zannedersem yanlış bir şey söylemiş olmayız. Saatler 13.30'u gösterdiğinde biz de merakla bekliyoruz. O kürsüde kim olacak? Şu dakikalarda yine ben bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis binası dışında ciddi bir gerginlik yaşanıyor. CHP grubuna ziyaretçi alınmayacağını da tekrar edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir yazı gönderdi. Güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi alınmayacağını söyledi. Ancak halen net bir açıklama yok. Bugün saat 13.30'u gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi çıkacak kürsüye konuşacak? Farklı salonlarda farklı iki konuşma mı olacak? Biz de şu an için gerçekten merakla bunu bekliyoruz. 13.30'da göreceğiz bakalım grup toplantısında kürsüye kim çıkacak ya da dediğimiz gibi iki isim de farklı salonlarda bir konuşma mı yapacak acaba? CHP Genel Merkezi'nde ciddi bir dikkat kesilmesi söz konusu. Meclis binası dışında bir gerginlik yaşanıyor. Bu arada Özgür Özel'in ise mecliste olduğunu tekrar edelim. Özgür Özel mecliste, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den de bir açıklama var. Grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yok. Görüşme ve müzakereler devam ediyor diyor. Ancak bu görüşme ve müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacak henüz bizim elimizde bu yok. İşte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na güvenlik riski gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelen bir bilgi bu, bir mesaj bu ve bakacağız işte bu CHP'deki restleşme nasıl sonuçlanacak. Saatler 13.30'u gösterdiğinde o kürsüde kimler olacak, biz de merakla bekliyoruz. Yine bazı detayları sizlerle paylaşalım. Her iki tarafın da destekçileri sabah saatlerinden itibaren meclis binası önünde toplanmaya başlamışlardı zaten ve işte bu dakikalarda da taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. Taraftar kelimesini kullanıyorum çünkü şu anda gerçekten bir taraftarlık söz konusu. Bir tarafta CHP genel, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu tarafı var, bir tarafta Özgür Özel tarafı var ve bu taraftarlarda ciddi anlamda bir gerginlik yaşanıyor. Güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polislerin de orada olduğunu görüyorum ancak zaman zaman Özel ve Kılıçdaroğlu arasında itişmeler yaşandığını görüyoruz. Bir ses var diye uyarı aldım. Kimin sesidir bu? Ali Mahir Başarı şu anda orada bir konuşma yaptı. Açıklama yaptı. Bir kısa bir açıklama var. Bir onu dinleyelim. Eğer hazırsa sonra tekrar buradayız.
2: Meclisteki güvenlik görevlisi arkadaşlara meclis başkanı talimatını verdiği zaman giriş yapılacak. O yüzden onlara yardımcı olmanız, bizlere yardımcı olmanız, bir süre beklemenizi rica ediyorum. Biz gereken tüm girişimleri yapacağız. Yasağın kalkması için uğraşıyoruz. Meclis başkanını bu konuda sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı halka açıktır, millete açıktır, sizlere açıktır. Çok teşekkür ediyoruz. Biz buradayız.
3: Sağ olun. Biz de buradayız.
2: Saat 1.30'da olacağı için bir iletişim kurulacak. Boyumuzu görüyor herkes. Sağ olun. Sayın Özgür Özel 13.30'da konuşmasını yapacak. Daha vaktimiz var. Meclis başkanıyla, yönetimle görüşüyoruz. Grup başkan vekilli arkadaşlarım orada. Biz buradayız. Sizlerleyiz. Bekleyeceğiz hep beraber. Sakin bir şekilde. Teşekkür ediyorum. Dağılmıyoruz.
1: Efendim Ali Mahir Başarır'ın konuşması da bu şekilde oldu. Bir itidal çağrısında bulundu ama bekliyoruz, gitmeyeceğiz dedi. Kimsenin oradan ayrılmasını da istemiyor. Saat 13.30'da bu toplantının olacağını söyledi. Kürsüde ise Özgür Özel'in olacağını söyledi Ali Mahir Başarır ve özellikle de orada bulunan insanlara bekliyoruz, gitmeyeceğiz dedi. Meclis dışındaki bu gerginliğin tırmandığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağı haberini de tekrar edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş CHP Grup Başkanlığı'na gönderdiği bir yazı var. Grup toplantısı öncesinde meclis yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantımıza iç tüzüğün mesul hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır dedi. Yani güvenlik riski dolayısıyla alınmayacağını söyledi. Bu arada CHP grup toplantısının yapılacağı salondan bazı görüntüler paylaşıldı. Salondaki en ön sıraya geçen sene bugün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının konulduğu da yine paylaşıldı. Az önce yine ben bilgileri sıklıkla sizlere tekrar etmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den bir açıklama geldi. Grup toplantısının iptal edildiği iddialarını yalanladı Sönmez. Görüşme ve müzakereler devam ediyor dedi. Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na bir çağrı var. Onu da hemen aktaralım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partilerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır dedi. Mansur Yavaş bu açıklamayı kendine ait X hesabından yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da şöyle seslendi. Siz Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, partimizin zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz bu tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir dedi. Yine ondan da bir itidal çağrısı var. CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum dedi. CHP'de Özgür Özel'in mecliste olduğunu yine tekrar edelim. Saat 10.20 itibarıyla, yani yaklaşık bir saat önce kendisi meclise geldi. Ve şu sıralarda sabah daha da erken saatlerde hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel taraftarları da meclis binası dışında bekleyişini sürdürüyor. Bu bekleyiş 13.30'a kadar belli ki sürecek, bir sonuç çıkana kadar sürecek. Çünkü her iki tarafta bu konuşmanın olacağını aktarıyor ama her iki tarafta da kürsüye kimin çıkacağı ile ilgili henüz hiçbir bilgi elimizde yok. Özgür Özel taraftarları, tabii ki Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu taraftarları da Kılıçdaroğlu'nun çıkması gerektiğini söylüyorlar. Bu meclis kapısındaki arbede de gerçekten insanlar arasında bir itişmenin olduğunu da görüyoruz. Geniş güvenlik önlemleri var ancak bu arbedelerde yaşanıyor. Sloganlar atılıyor zaman zaman, liderlere yönelik sloganların da atıldığını söyleyelim. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri var. Meclis girişinde ciddi anlamda bir CHP trafiği yaşanıyor dersek de yine yanlış bir şey söylediğimizi sanmıyorum. Tekrar edelim, CHP grubuna da yine ziyaretçi alınmayacak. Her iki tarafın destekçileri bu sabah erken saatlerden itibaren meclis önünde toplanmaya başladı. Zaman zaman gerginlikler yaşanıyor demiştik. İtişmeler de yaşanıyor. Özgür Özel tarafı grup toplantılarının grup başkanlığının yetkisinde olduğunu vurguluyor. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise grubun genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı şekilde çalışması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla bu arbededen, bu karşılıklı açıklamalardan sonra nasıl bir sonuç çıkacağını biz de gerçekten merak ediyoruz. Saatler 13.30'u gösterdiğinde iki farklı salonda iki ismin de konuşma yapması da yine muhtemel durumlardan bir tanesi. Ya da bir tarafın geri çekilmesi söz konusu olacak ama bu kadar kritik bir anda da bir geri çekilme olur mu? Gerçekten biz de bunu merakla bekliyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı diyor ki Atakan Sönmez, grup toplantısı iptal edilmedi. Böyle bir karar yok. Görüşme ve müzakereler sürüyor şeklinde bir açıklama yapıldı. Yani dolayısıyla taze açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz. Ama dediğim gibi her iki taraftan da bu konuşmanın olacağı ama kürsüde kimin olacağına ilişkin henüz bir açıklama yok. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır az önce canlı konuştu, biz de sizlerle beraber paylaştık. Meclis başkanının yasağının kaldırılmasının ardından parti grup toplantısını izlemek isteyenlerin meclise alınacağını açıkladı ama ondan, yani Ali Mahir Başarır'ın bu açıklamasından yaklaşık bir yarım saat önceki açıklamada da meclis başkanı Numan Kurtulmuş, hayır, grup toplantısı öncesinde güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacak.

Şu dakikalarda gelen bir tweet var zannedersem. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir tweet geldi sevgili dinleyiciler. Mahkeme salonlarında da söyledim, bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum dedi. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve aklı davet ediyorum dedi. Ve bugün baba ocağına sahip çıkma günüdür diyor. Tüm partileri ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağına çağırıyorum dedi. Biz biriz ve birlikteyiz dedi. Bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Saat 14'te Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde bir konuşma yapması söz konusu olacak. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir diyor ve saat 14'te genel merkeze gelinmesi çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu da şu dakikada attığı, kendi resmi hesabından attığı tweet'i sizlerle paylaştık sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla şimdi tabii ki biraz daha durum farklılaştı. 13.30'da mecliste bir konuşma olacak. Özgür Özel o tarafta mı olacak? 14'te de genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu mu bir konuşma yapacak? Bunların hepsini biz de takip ediyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu kendi resmi Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı. Saat 14'te dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, baba ocağına çağırıyorum dedi. Bu arada meclis binası dışındaki itişmelerin de halen maalesef devam ettiğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının sözlü itişmeleri var. Bunlar da maalesef meclis binası dışında yaşanıyor. Özgür Özel'in erken saatlerde meclise geldiğini de aktarmıştık. Saat 10.20 itibariyle, yaklaşık bir saat önce meclis binasına gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Evinden henüz çıkmadığı bilgisi paylaşılmıştı ki işte az önce de söylediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu 14'te genel merkezde olacağını söyledi ve bir de çağrı yaptı. Herkesi baba ocağımıza çağırıyorum dedi. Bu arada CHP grubuna ziyaretçi alınmayacağı bilgisini de yine tekrar edelim. Bu açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Güvenlik riski nedeniyle CHP grubuna ziyaretçi alınmayacağını bildirdi. Olaylar bu şekilde. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında yönetim konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. CHP'de gözler saat 13.30'daki grup toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel aynı saatte başkanlık edeceklerini açıklamışlardı. Grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı henüz netlik kazanmadı diyorduk. Ancak Kılıçdaroğlu az önce 14'te genel merkez olacağını söyledi. Özgür Özel cephesinden henüz sıcak bir gelişme, henüz sıcak bir açıklama yok. Sadece az önce 11.15 itibariyle Ali Mahir Başarır'dan bir açıklama gelmişti. Kendisi yine oradaki herkesi sükunete davet etmişti ama ayrılmıyoruz dedi. Burada bu kalabalığın durmasını istediğini de söylemişti ve meclis başkanının yasağının kaldırılmasının ardından parti grup toplantısını izlemek isteyenlerin meclise alınacağını da açıklamıştı Ali Mahir Başarır. Ve ben tüm gelişmeleri, gördüğüm bütün gelişmeleri sizlere an be an aktarmaya devam ediyorum. 13.30'a sadece 2 saat kadar kaldı sevgili dinleyiciler. 2 saat sonra biz de bakalım göreceğiz ne sonuç çıkacak. Bir kez daha MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da hatırlatmakta fayda var. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün az önce gerçekleştirdiği grup toplantısında CHP'de yaşanan olaylara değindi ve Özgür Özel'e düşen aklı selimle hareket etmek dedi. Bahçeli, CHP'de iki ayrı yön iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızda ifadelerini kullandı. Bu arada bir notu daha ben sizlere aktarmak istiyorum. Bugün CHP grup toplantısının yapılacağı salona ilişkin salondan bir fotoğraf paylaşıldı. Bu fotoğrafta da salonda en ön sıraya geçen sene bugün hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının konulduğu görüldü. Ve şu anda stüdyomuzda
Radyo Sputnik Haber Müdürümüz Sayın Fethi Yılmaz geldi. Bir anda geldiniz

0: Yılmaz böyle bir gündemin ya, ortasında bekliyorduk tabii gerçi bunu ama.
1: Böyle bir yani ne olacağını herkes merak ediyordu tabii ki. Yani aynı grup salonunda farklı bir grup salonu çünkü olmuyor. Aynı grup salonunda nasıl olacak bu? Açıkçası işte Numan Kurtulmuş meclis başkanı o yüzden güvenlik önlemleri nedeniyle seyircilerin alınması konusunda bir kısıtlama evet kısıtlama getirdi. Şimdi belirli tabii tüzük ve ilgili meclis tüzüğüne bakıldığında işte grup toplantısı yapabilmek için şöyle bir denklem var. Mevcut milletvekillerin 1/3 oranı bu 40 küsür ediyor. Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu tarafında bu kadar sayıda bir milletvekili yok. Öte yandan ki açıklama Kemal Kılıçdaroğlu kanadından da yapılan açıklamalarda hep grup başkanı genel başkana bağlıdır şeklinde açıklamalar yapılıyordu. O yüzden böyle bir yandan bu tüzük ve kafa karışıklığı devam ederken bugün meclis grubunda ne olacağı çok tartışılıyordu. Ki Kemal Kılıçdaroğlu bir anlamda son açıklamasını biraz önce sen de okudun. Genel merkezde bir grup toplantısı ama bu hani ismi grup toplantısı olsa da bu bir grup toplantısı değil, olmuyor. Çünkü. Bir basın açıklaması oluyor. Yani lügattaki ismi böyle. Bir basın açıklaması olarak geçiyor. Özgür Özel tarafı ise mecliste grup toplantısını yapacak. Bir anlamda Kılıçdaroğlu ekibinin tabii bu tansiyonu düşürmek adına da
0: yapılan bir adım değil mi?
1: Denecek ama bir bakımdan da geri adım. Bu öyle de okunuyor.
0: Ben de haberi aktarırken hani bunu söylemekte biraz çekindim açıkçası.
1: Yok bunu söylemekte.
0: Yani bir taraf bir geri adım atacak mı şeklinde biraz çekindim ama
1: ya şimdi şu
0: bu taraf biraz Kılıçdaroğlu olduğu gibi gözüküyor.
1: Tabii ki şimdi şunu söylemekte kimse tereddüt etmeyecektir herhalde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet hani dışarıdan müdahaleyi sonlandıralım deniyor ama mutlak mutlak kararı sonrasında neredeyse bütün siyasi partilerin gündemi de aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum keza meclis başkanından Milliyetçi Hareket Partisi'ne diğer muhalefet partilerine hatta iktidar partisine kadar ki aslında en az konuşan iktidar partisi bu durumda muhtemelen durumu seyrediyorlar. Biraz da tabii oraya da sürekli bir yani oradan kaynaklandığı yönünde açıklamalar olduğu için çok fazla o taraftan bir açıklama yapılmıyor. Onlar durumu seyrediyorlar ama bu durum yani dışarıdan müdahale olmasın söylenmesine rağmen işte Türkiye'nin yaklaşık işte Butlan kararı açıklanalı 2 haftayı geçti. 2 haftayı aşkın süredir bayram öncesinden beri bunu tartışıyor Türkiye. Bu kadar gündemi varken onu da söyleyelim. Onu da söylemek gerekiyor çünkü. Yani hizip ve tabii ki bunun başka nedenleri olduğu söyleniyor. Bir taraf başka bir şey söylüyor. Bir taraf tam aksini iddia ediyor. İşte malum soruşturmalar devam eden soruşturmalar. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu ekibi işte arınma zamanı derken diğer taraftaki kadroya baktığımızda aslında hepsi yine bu Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu dönemde partiye davet edilen alınan isimler. Hani bunu bir eleştirmek adına değil bir tarihsel gerçeklik var ve bunu aktarmamız gerekiyor. Yani bunlar bu partide şu an tartışmalı diye tarif edilen isimlerin hiçbiri gökten zembille inmedi. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'e kadar ki süreçte 13 yıllık genel başkanlığı döneminde partiye dahil oldular. Ve şu an hatta geçmişteki tartışmalarda şu an bir açıklama yapılıyorsa dönelim galiba İstanbul İl Başkanı'nı görüyorum galiba o bir açıklama yapıyor. Yani böyle arka arkaya açıklamalar yapılacaktır. Orada tansiyon yüksek ama biraz önce dediğim gibi hani bu belli ki bu tartışma devam edecek. Yani şöyle mi olacak? Hani gerçekten çok ilginç bir durumda. Yani Özgür Özel her salı Ankara'da bulunmak zorunda. Grup toplantısı eğer Özgür Özel Manisa'da ya da başka bir yerde olacaksa o zaman mı Kemal Kılıçdaroğlu gelip grup toplantısı yapacak? Böyle tuhaf bir durum söz konusu. Tabii bugünkü o Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması hiç olmazsa mecliste oluşabilecek bir gerginliği azalttı. Ancak öyle bir tabloda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı yapma durumu söz konusu değil. Burada tabii güç kavgası da devam ediyor Selim. Parti içerisinde. Yani dışarıdan bakıldığında hani vatandaşın şöyle bir yorumu var ya, bunca mesele varken hani biz bunu konuşuyoruz diye diyen ki haklı olan yurttaşlarımız var. Ama bu bir güç kavgası parti içerisinde de. Yani Özgür Özel ekibi bugün bugünkü tavrıyla aslında partide hala etkin olan, güçlü olan vekil anlamında da, tabii vekil anlamında da ya da işte kitle anlamında da görünen tablo bu. Güçlü olan tarafı temsil ediyor. Görünen tablo o. Ve grup toplantısında da şimdi yayın organları için de ilginç bir tablo bu. 14'te hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Yok, bir yarım saat olacak.
1: Arada yani, olacak ama illaki çakışma durumu da söz konusu olacak.
0: Özgür Özel de 14'te başlatabilir. Yani normalde 13.30'da olması bekleniyor. Evet, 13.30'da.
1: Bir bakalım. Biz de tabii takip edeceğiz, vermeye de devam edeceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gerginlik, hani bir yerden sonra bir uzlaşma, daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlık yapmış SHP'de, SHP döneminden işte Murat Karayalçın gibi ya da diğer isimler gibi bir arayol bulunabilir mi bir şekilde? Ama hani bunda dahi bir uzlaşma olmayacaksa bu tartışmalar devam edecek ta ki işte... Yani bir 6 ay sonra, yaklaşık bir yılı bile bulmayacak. Eğer ola ki bir erken seçim ya da baskın seçim söz konusu olmazsa, mevcut durumlarda 2028 Mayıs'ına şurada ne kaldı? İşte 2 yıldan az bir süre kaldı. Türkiye 2027'nin başından itibaren bir seçim tansiyonuyla devam edecek. Durum böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Bu da merak konusu. Takip edeceğiz.
0: Tabii ki takip edeceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında şöyle bir paragraf var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirlerine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi aslında bu genel olarak, şimdi Kılıçdaroğlu böyle bir cümle kullanmış ama Kılıçdaroğlu'na söylenen şeyler aslında bunlar. Kendisine yöneltilen şeyler daha ziyade.
1: Şöyle, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu şimdi bir anlamda bu mutlak mutlan kararının öncesinde, bir yıl öncesinde aslında bunu denemesi İstanbul İl Başkanlığı'nda yapıldı. Gürsel Tekin. İstanbul İl Başkanı olarak geldi Özgür Çelik'in yerine. Hani o genel merkezdeki değişikliğin bir anlamda İstanbul provasıydı.
0: Evet.
1: Ve Gürsel Tekin geldikten sonra da çok tablo kitle anlamında, kitlesellik anlamında çok değişmedi. Yani gözümüzün gördüğünü söylüyoruz. Gerçekten kaçamayız yani. Ancak benim tahminden öteye duyumlarımız da mutlak mutlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduktan sonra bir süre sonra CHP kitlesi tekrar hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu yanında durmaya, yani yanında durmaya derken altını, şimdi öyle zor bir program ki her şeyin altını çizerek konuşmak zorundayız.
0: Kesinlikle.
1: Yani durumun bu ikiliye bu kadar radikal bir şekilde, sert bir şekilde ikiliye döneceğini tahmin edemiyorlardı. Tahmin etseler dahi kitle anlamında Özgür Özel arkasında bu kadar bir toplamın, bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi tabanının orada kalacağını düşünmüyorlardı. Ama öyle olmadı. Beklenti Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü gibi olmadı. Ve bugün hem kitlesel anlamda, hem belediyeler anlamında, hem milletvekillerinin çoğunluğu anlamında Özgür Özel'in arkasında ya da yanında saf tutuyorlar. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu her bu tip adımlarda, fark ettiysen şu ana kadar görebildiğimiz, geri adım atıp tansiyonu düşürücü açıklama yapıyorum diyerek, aslında bunların hepsi birer geri adım. Çünkü tam bir parti içerisinde güç kavgası devam ediyor ve bu güç kavgasında şu anki tabloda Özgür Özel'in eli daha güçlü. Durum bu. Yani bu birini savunmak, birini eleştirmek anlamında değil. Bu gözün gördüğü gerçek ya da kulağın duyduğu ya da bizim işte kulislerden, meclisten aldığımız bilgilerde bu yönde parti içerisinden de.
0: Özgür Çelik'in az önce bir açıklaması oldu zannedersem. Onu da bir sıcağı sıcağına paylaşalım.
2: Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren burada meclis kapısında bekliyorsunuz. Demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e sahip çıkıyorsunuz. Evet. Sizlerin sayesinde bugün sağlıklı bir grup toplantısı gerçekleşecek. Buradaki bu yasaklamanın kalkması için grup başkan vekillerimiz meclis başkanıyla görüşüyorlar. Lütfen burada olmaya devam edelim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Evet, Ali Mahir Başarır'ın sözlerinden farklı bir şey de söylememiş aslında. Hemen hemen aynı cümleler burada bir kere, ama kimsenin gitmesini istemiyor. O kalabalığın orada olmasını istiyor.
1: Yani şimdi genel kanı, görünen tablo, söylenen Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde partiye bir öyle ya da böyle bir kumpas kurulduğu, bir şekilde Özgür Özel'in devrildiği, bu tırnak içinde söylüyorum bunu, bir yargı kararında, o yargı kararını da eleştiriyorlar. Yargı kararının, yargının tırnak içinde bağımsız olmadığını söyleyerek, haliyle Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi de, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de büyük bölümü buna inanmış durumda. Bunu görüyoruz zaten. Bu arada yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de her şeyden bağımsız ayrı bir, hani bu iradeden dolayı hani hiç konuşulmuyor ama bu gerçekten hani onu tebrik etmek gerekiyor şundan dolayı, yani birini desteklemesinden bağımsız olarak söylüyorum. Uzun yıllardır seçim kazanamayan, uzun yıllardır tabii son yerel seçimleri dışarıda tutarak söylüyorum. Ama ona rağmen o kütle hala işte mitinglerde, ki miting hani en eski propaganda yöntemidir aslında. Hani yüzyıllardır devam eden bir propaganda yöntemidir. Ona rağmen miting alanlarını dolduruyor. İşte parti toplantılarına katılmaya çalışıyor. Hani o irade çok çok önemli. Evet. Keşke o iradenin, açıklıkla söyleyeyim, zerresi, seçmendeki iradenin zerresi biraz şey anlamında yöneticilerinde de olsaydı, şimdi buradan beni topa tutarlar bu laftan dolayı, ama şundan dolayı düzeltmiyorum, durum ortada çünkü. Bugünkü tablodan memnunlarsa tutarlar, memnun değillerse zaten seçmen ya da o partinin seçmeni ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlamıştır diye düşünüyorum. Devam edeceğiz, takip etmeye devam edeceğiz. Şu anki tablo böyle
0: efendim. Biz dediğimiz gibi aktarmaya, size bütün bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Ama bugün işte bu mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası tartışmalar yaşanıyor CHP'de. Bugün saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüde kimin olacağı çok fazla konuşuluyordu. Kılıçdaroğlu taraftarları kendilerinin olması gerektiğini söylüyor. Özgür Özel taraftarları ise Özgür Özel'in olması gerektiğini söylüyordu. Ancak son dakika açıklamalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te genel merkezde olacağını ve buradan bir açıklama diyoruz efendim biz buna, buradan bir açıklamada bulunacağını söyledi. Özgür Özel tarafında ise henüz yani 13.30'da ben çıkıyorum kürsüye şeklinde bir açıklama gelmedi. Yeni bir açıklama gelmedi ama durum onu gösteriyor ki Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla bugün mecliste olacağı gibi gözüküyor. Son durum bunu gösteriyor. Çok az bir zaman kaldı. Saatler 12'ye yaklaşıyor. 13.30'da biz de takip edeceğiz ve yayınlarımızda canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik son dakika. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde etti. Kırsal kalkınma desteklerinde başvuru süresi uzatıldı. Servis ücreti alan işletmeye ceza kesilmeye devam edilecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,29 artışla 13.900 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,12, holding endeksi %0,08 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazanılan %1,15 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen de %0,45 ile kimya petrol plastik oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 46.12 liradan, euro ise 53.25 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimine girdi. İsrail ve İran'ın bölgedeki barış görüşmelerini tehdit eden saldırılarıyla piyasalarda oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle zayıfladı. Tarafların devam eden uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak aksiyonlara ara vermesi riskli varlıklara talebi destekledi. Bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin inişli çıkışlı seyri Avrupa'da yatırımcıların temkinli kalmaya yöneltiyor. Petrol fiyatlarının bir miktar geri çekilmesi ve teknoloji hisselerindeki yükseliş Avrupa borsalarında genel olarak risk iştahını destekledi. Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken bankaya ilişkin faiz indirimi beklentileri 2027 Mart ayında 2027 yılının ortalarına ötelendi. Analistler bankanın para politikası kararlarının yanı sıra açıklayacağı yeni ekonomik projeksiyonlarında yakından takip edileceğini belirterek bu doğrultuda büyümede aşağı yönlü revizyonların yapılabileceğini kaydetti. Asya borsalarına bakacak olursak ABD ve Avrupa tarafındaki toparlanma yeni günde Asya borsalarında da görülürken Güney Kore'de KOSPI endeksindeki yükseliş dikkati çekti. Analistler teknoloji ve yapay zeka duyarlılığı yüksek olan Güney Kore borsasında yatırımcıların bu alandaki olumlu gelişmeleri fiyatlamalara yansıttığını belirtti. Çin'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede dış ticaret dengesi Mayıs ayında 105,4 milyar dolar fazla verdi. Ülkede ihracat aynı dönemde %19,4, ithalatsa %27,4 arttı. Yurt içi verilere bakalım. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde etti. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Türkiye limon ihracatında öne çıkan ülkeler arasında dünyada 5. sırada yer alıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, ihracatın miktar bazında azaldığını, gelir artışının ise ihraç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını vurguladı. Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 703 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının %11'inin limondan elde edildiğini aktaran Balık, üretilen yaş meyve ve sebzenin ortalama %7'sinin ihraç edildiğini, limonda ise bu oranın %33'e ulaştığını söyledi.
5: Kırsal kalkınma desteklerinde başvuru süresi uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Söz konusu destek programlarına yönelik başvuru süreleri 12 Haziran'da sona erecekti. Servis ücreti alan işletmeye ceza kesilmeye devam edilecek. Ticaret Bakanlığı servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hangi adı altında ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın servis ücretinin kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edildiği aktarıldı. İlgili mevzuat doğrultusunda işletme hakkında 274.137 lira idari yaptırım uygulandığı belirtildi. KOSGEB destek üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. KOSGEB aracılığıyla yürütülen kapasite geliştirme destek programında limit artırımına gidildiğini kaydeden Kacır, 2026 yılı ikinci dönem başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
4: Paranın hareketi.
6: Dünyanın en pahalı apartman dairesini bir Türk satın aldı. Dubai'de. 105 milyon dolar denildi. 108 milyon dolar denildi. 2 yıl kadar önce.
7: Vay canına.
8: Dünyanın en pahalı dairesini.
6: Evet. Yani 105 milyon dolar bir de. Yani dünyanın en lüks yerinde şeydir. Malikane satın aldırır yani.
8: Kaç malikane? Ve yani 105 milyon dolar dediğiniz şu anda 50 milyar lira ya geliyor değil mi yaklaşık? 50 milyar lira.
6: Hesaplamakta zorluk çektiğini söyler. Hakikaten benim bunu...
8: Yanlış hesaplamayalım onu. İrem bir bakar mısın 105 milyon dolar çarpı 45? Gerçi İran Savaşı'ndan sonra o batmıştır eğer satmadıysa şimdi. %50 düştü fiyatta.
6: Bekliyorum.
9: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de meclisteki grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına dair belirsizlik sona erdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak partileri saat 14'te genel merkeze çağırdı. Rusya'da 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisteki grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına dair belirsizlik sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak partileri saat 14'te genel merkeze çağırdı. Kılıçdaroğlu mesajında topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar, biz bu oyunu bozarız dedi. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür, tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yani baba ocağımıza çağırıyorum ifadelerini kullandı. Meclis binası dışında ise gerginlik yaşandı. Toplantıyı takip etmek isteyen partililer sabah saatlerinden itibaren meclisin dikmen kapısında toplanmaya başladı. Taraflar içeri alınmayı beklerken sloganlar attı. Taraflar arasındaki gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri arasında zaman zaman itişmeler yaşandığı da görüldü. İki grup arasında fiziki müdahaleye varan temaslar devam etti. Polis ekipleri dağılın uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmaş şu anda meclis kapısında yaşanılan İtişmelerin ardından bir açıklama geldi. Kurtulmuş güvenlik riski nedeniyle CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Meclis kapısında gerginlik devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Sağduyu çağrısında bulunan Mansur Yavaş, istenmeyen görüntülerin oluşmasının ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi. Bu nedenle CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceğe adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum diyen Kurtulmuş Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partilerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır dedi. Sırada dış gelişmeler var. Rusya'da 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda yaptığı konuşmada, sadece Mayıs ayının son haftasında Rusya'da toplam 217 sivil vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına maruz kaldığını açıkladı. Rus diplomat konuşmasında aralarında 3 çocuğun da bulunduğu, 35 kişi hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi yaralandı. Elbette Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bu ölümleri görmezden gelmeyi tercih etti ifadelerini kullandı. Nebenzia konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden Zelenski rejiminin militanlarının Starobelsk ve Yanakiova'da sivillere karşı işlediği suçları kararlılıkla kınamasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Kuzey Kore ziyaretine başladı. Ziyaret için bu sabah Pekin'den hareket eden Xi, ülkenin başkenti Pyongyang'a ulaştı. Bu, Çin liderinin bu yıl içindeki ilk yurt dışı ziyareti oldu. Kuzey Kore'ye son ziyaretini Covid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Xi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Xi'nin ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la baş başa heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Kuzey Kore lideri Kim de en son 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te 2005'te Çin'i ziyaret etmişti. Törende aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı. Çin'in törende en önde Putin ve Kim'le birlikte poz vermesi ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı. İran ve İsrail arasında tırmanan füze saldırıları sivil havacılıkta acil durum alarmına yol açtı. Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle hava yolları bazı Orta Doğu seferlerini iptal etti. Havadaki uçaklarsa rotalarını değiştirerek Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Beyrut'a gitmek üzere havalanan bir uçak da Adana'ya iniş yaptı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi şu sıralarda 13.855 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 27 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.479, çeyrek altın 10.568, tam altın 42.176, ata altını ise 43.147 liradan satılıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Özgür Özel meclis bahçesinde gelenlerin yanına gitti, konuşuyor. Hemen oraya bir gidelim, sonra yayına başlayacağız. Buyurunuz.
1: Kurucu Partisi, Kurtuluşun Partisi ve Kuruluşun Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu meclisi kurmuş olan, demokrasiyi sandığı getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, onun seçtiği genel başkanına, onun seçtiği milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı meclisin kapıları önünden geri püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağımıza, siz olmasaydınız

0: Siz eğer olmasaydınız, siz olmasaydınız baba ocağına, baba ocağına bir pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu meclisin kapısına dayanacak. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi misafiriymiş gibi içeri sokulacak. Grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi. Sizin bugün burada yüreğim ağzımda izledim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dinleyin arkadaşlar. Öfkenizi anlıyorum. Sinirinizi anlıyorum. Rahatsızlığınızı anlıyorum. Benzerlerini hissediyorum. Ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz. Yüreğim ağzımda izledim. Ama siz şunu gösterdiniz. Hukuktan AK Parti'nin yapmış olduğu yargı kolları darbesinden verilen haksız, hukuksuz bir kararla ve o karara dayananların 81 ile haber salmasıyla illerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar, umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar bir anda geldiler. Kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş. Dün bir vakte kadar bu toplantıdan haberdar dahi olmayan ama haklının yanında, partinin yanında, doğru yerde, tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler geldiniz ve o çılız ama haklı ve güçlü bedenlerinizi o iri ama haksız, hukuksuzlara karşı siper ettiniz. Helal olsun size.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bundan sonra kimse çalı kuşağına mavzer süsü vermeye gayret etmesin. Öyle bir takım toplama kalabalıklarla 1000 kişiyle bayramlaşırım. 1000 kişi getirir grup toplantısı yaparım. 1000 kişiden meşruiyet devşiririm derseniz o 1000 kişinin karşısına Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar, oyunu bozar. Karşı hem minnet hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet duydum. Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız bir grup toplantısını yapmaktan öte, yaptırmaktan öte ya da bir hukuksuz işgal girişimine engel olmaktan öte sizin bugün buradaki varlığınız tam olarak partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı. O yüzden belki grupta sizlerden grup salonu sizlerin bu onurlu cesur bedenlerinizden mahrum, ancak bizler sizlerin varlığınıza müteşekkir olarak sizlerin her birinizi çok severek ve her birinize şunu söyleyerek tamamlayacağım sözlerimi. Siz kendiliğinizden üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki bu duruşunuz parti tarihinde unutulmayacak duruşlardan biri olarak kazınmıştır tarihe.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: İki ses geliyor, iki ses. Bu iki sesten birisi kurultay, bir tanesi iktidar. Tam da doğru yerde söylüyorsunuz. Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize minnet duyuyorum. Ve arkadaşlar, buradan sonra, buradan ayrılırken öfke sözleri değil, iktidar umuduyla iktidar, iktidar diye yürümenizi ve partinin iktidar yürüyüşüne asla partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi, asla ve asla teslim olmayacağımı, asla ve asla sizi mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Şimdi görevlerini yapmış ablalarım, kardeşlerim olarak evlerimize, köylerimize, çalıştığımız iş yerlerine doğru, milletin damarlarına doğru yürüyelim arkadaşlar. İktidar, iktidar, iktidar, iktidar, iktidar, iktidar, iktidar,
1: iktidar, iktidar. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

Hanımlar beyler, nasıl bir gündemdir bu böyle? Nasıl bir gündemdir bu böyle? Ya bazen böyle bazı kıyaslamalar yapıyorum. Başka başka ülkelerde insanlar nelerle uğraşıyorlar, neler yapıyorlar diye. Ne bileyim ya, siesta yapanı var. Fiesta yapanı var, eğleneni var. Ya başka ülkelerde insanlar haber merkezleri gündem bulamıyor, inanın bana. O kadar komik şeyleri haber yapıyorlar ki, bizde de var gerçi. Bizde de böyle komik komik şeyleri ana haberlere sıkıştıranlar var, kanallar var, biliyorsunuz onların hangileri olduğunu söylemeyeceğim size. Ne acayip bir ülke olduk bu böyle. Yani sahte gülüşler vardı, yapmacık davranışlar vardı, oynuyorduk birbirimize. Artık o oyunlar da kalmadı. Yani o sahte gülüşler de yerini bambaşka şeylere bıraktı. Asık suratlar, moraller bozuk, canlar sıkkın, gelecek kaygısı. Nereye dokunsan oradan acayip acayip sesler geliyor, sıkıntılar, problemler. Para yetmiyor, para yetiştiremiyoruz, ay sonunu getiremiyoruz, borçlar almış başını gitmiş. Sahip olmak istediğimiz şeyler var, onlara sahip olamıyoruz. Ya çok küçük hayallerimiz var ya, ya büyük hayaller değil ki be kardeşim bunlar ya. Evlenmek isteyen gençler var, bu büyük bir hayal mi? Bak işte Mikail teknik masada canım kardeşim. Evlenmek isteyen gençler var, büyük bir hayal mi? Bu değil. Yani iki insan birbirini sever, evlenmek ister. Bir bakıyorsun yani, bugün var mesela haberlerin içerisine, dosyamızın bugünkü konuşacağımız konuların içerisine sıkıştırdık. O bir tarafta o zor. Bir tarafta bakıyorum yurdun bir köşesinde, Gaziantep'te mi bir yerde, bir market, bir manav reyonunu bundan 10 yıl önceki fiyatlara düşürmüş tepki olsun diye. 2,5 liraya domates, 15 liraya salatalık, bilmem ne şu bu falan filan, böyle rakamlara satıyorlar falan. Diyorum ya, yani hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak. Ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya? Mini minnacık bir kesim inanılmaz derecede bir parayı götürüyor. İnanılmaz derecede bir zenginliğin içerisinde, ki dünyada da bu böyle aslına bakarsanız. Ama daha büyük bir kesim mini minnacık bir şeyle idare etmeye çalışıyor. Yani bir tarafta çok büyük bir pasta, pastanın büyük bir, atıyorum %75-%80'lik dilimini küçücük bir kesim götürürken, kalan %20'yi kompleye işte bundan gıdım gıdım. Ben hiç tadamadım ki, o olsun gördün, hiç görmedim, olsun kokusu gelmiştir falan filan. Ne hale geldik biz bu böyle ya? İnanamıyorum yani. O yüzden hani gülücükler, şunlar bunlar falanlar filanlar, bırakın Allah'ını seversen ya. Ülkedeki siyasi duruma, şu yaşananlara bakıyorsun ya, inanılır gibi değil, gerçekten inanılır gibi değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan durumlara bak. Bir tarafta yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı bir parti, bir kurultay yaptı. Bu kurultayda ondan sonracıma bir sonuç çıktı. Özgür Özel bu kurultayda kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu. Ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden birileri çıktı, dedi ki kardeşim şaibeli dedi, şüpheler var dedi. Burada dedi hikaye var. Bir takım şeyler oldu dedi, şikayet etti. Sonra geldiğimiz nokta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanının söyledikleri, yaptıkları, konuştukları, hareketleri, şunlar bunlar, her şey tartışılıyor. Ya insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldiler. İşte bakın az önce Özgür Özel, Sayın Özgür Özel meclisin önüne gelen kalabalığa seslendi. Grup toplantısı olacak. Ya bir grup toplantısı olacak, kim konuşacak? O mu konuşacak, o mu konuşacak? Dün iki tane fotoğrafı yan yana gördük. Bir tarafta Sayın Özgür Özel, bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. İkisi de işte grup toplantısında ben konuşacağım, o ben konuşacağım. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz,
Ya ben sadece bir kısmı, bak ülkedeki sorunları konuşacak olsak var ya, ya mümkün değil burada geçireceğimiz iki saat, ne iki saati? Yıl sürer, yıl. Otursak şurada her gün iki saat konuşsak herhalde ülkedeki çözülmesi gereken değerli dinleyiciler problemleri konuşmak için zaman yetmez yani. Tarımdan bir gireriz, eğitimden devam ederiz, teknolojiden uzanırız, ekonomi en son noktada. Ekonomi zaten başlı başına uzun uzadıya bir konu. Gülemiyoruz arkadaş, bir keyif alamıyoruz, bir mutlu olamıyoruz ya, bir başaramıyoruz bunu yani. Varsa başarabilen buyursun lütfen yazsın, bizimle paylaşsın. Ben çok mutluyum Okan Bey deyin ya. Vallahi biz de faydalanalım, biz de kıyısından köşesinden nasiplenelim. Yani en azından etrafımızda mutlu insanları görelim de o mutlu insanlarla biraz böyle keyfimiz yerine gelsin. İnanılır gibi değil.

Ya ben kimim ki yani, hani yorumlarım çok şey yapmam yani, kendi bildiğimiz gibi konuşuruz, aklımıza geleni söyleriz, doğrudur yanlıştır bilemiyorum, hatalarımız olur düzeltiriz. Bana geçmiş radyolarda da arkadaşlarım, dinleyicilerimizden çok yoğun soranlar oldu böyle, özellikle son 12-13 yıllık süreçte, belki bir tık da 15 yıllık süreçte falan, hani ne olur ne biter falan filan. Düşünün, buraya gelene kadar hep söylediğimiz bir cümle var. Olmaz dediğimiz birçok şey oldu. Ya yok artık, ya o kadar da değil dediğimiz birçok şey oldu. Böyle bir şeyin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetle ilgili böyle bir şeyin gerçekleşeceği aklınıza gelir miydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı sıraları paylaşmış olan isimlerin genel başkan, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yanında grup başkanı, grup başkan vekili Özgür Özel'di. Özgür Özel, değil mi? Yani yıllarca beraber siyaset sahnesinde gördük, hala da siyaset sahnesindeler. Bu durumu kimse tahmin edebilir miydi? Edemezdi. Yani bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun davranışı, bir tarafta Özgür Özel'in karşılaştığı bu durum, partililerin böyle bir ayrıma girmiş olması falan, insanların gösterdiği tepki, kimin aklına gelirdi böyle bir şey? Bundan yıllar evvel gündeme geldiği andan da öncesine gidelim. Yani mutlak butlan konuşulmaya başladığı dönemi demiyorum, daha öncesine gidelim. Günün birinde çıkıp yıllar öncesinde biri böyle bir şey dese, ya yok artık kardeşim o kadar da değil derdik, değil mi? Ama bak, yaşandı. Ve daha birçok olay var böyle. Nedir o sıralayabileceğimiz, konuşabileceğimiz? Ben geçenlerde bir rüya gördüm. Ve değerli dinleyiciler, gerçekten çok enteresandı bence. Anlık, böyle saniyelik bir şey. Ama çok değişik bir rüyaydı. Eşime anlattım. Orada kalsın istiyorum. Çok fazla dinlendirmemek lazım. Büyüsünü bozmamak lazım. Ondan sonracıma en azından bir şahidim var. Güzel bir rüyaydı. Ben çok güzele yordum. Yani o rüya ile birlikte güzel günler göreceğimizi, aydınlık günler göreceğimize inanıyorum. Sanki onun habercisi gibiydi bu rüya. Ah, keşke öyle bir şey olsa. Şimdi grup toplantısı tartışması, hanımlar beyler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, az önce dinlediniz. Meclise çünkü misafir alınması yasaklandı. Ya düşünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vatandaş gidemiyor, yani ziyaretçi olarak gidilemiyor. Ya tamam, bizim sürekli gideceğimiz, sürekli uğrayacağımız, sürekli vakit geçireceğimiz bir yer olarak da düşünmeyelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ya milletvekilleri gitmedi meclise, önemli konular olduğunda milletvekilleri gitmedi. Daha yakın zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkan vekilinin, değerli dinleyiciler biliyorsunuz şeyini, tepkisini, bu nedir dedi ya, meclise gelmiyorlar, bana şey gönderiyorlar diye, yapmayın bunu falan dediler. Meclis dediğiniz olay, kararların alındığı yer ve bizden vekalet alanlar, bizim vekillerimiz diyeceğim ama öyle görüyor musunuz bilmiyorum ki. Çünkü bu öyle bir şey de değil yani. Türkiye'de milletvekili olacak isimleri siz mi belirliyorsunuz? Hayır, parti kendi belirliyor bütün milletvekillerini bölgelere göre. Ha, bunların içerisinde gerçekten muazzam çalışanlar var bütün partilerde, hiç çalışmayanlar da var. Meclis kürsüsünde sadece yeminde gördüğümüz milletvekilleri var. Hani ona bile belki zorla gelmişlerdir ha. O kadar yani. Ne bir önergede görürsünüz, ne bir meclis çalışmasında görürsünüz, ne imzası vardır, şudur budur. Bak, kurcalasak çok şey çıkartırız. Yapıyoruz zaten ara ara böyle enteresan haberler. Meclise sürekli gidecek halimiz yok, öyle bir şey söylemiyoruz ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir şey geldi, yasak geldi. Özgür Özel saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşacak. Grup başkanı, seçilmiş genel başkan, ne derseniz deyin ama Özgür Özel grup toplantısında saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak. Saat 14'te de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı mı dersiniz? Atanmış başkan mı dersiniz? Butlan mı dersiniz? Butlan kayyumu mı dersiniz? Ne derseniz deyin, birçok şey söylendiği için. Sayın Kılıçdaroğlu da saat 14'te nerede konuşacak? Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Şimdi değerli dinleyiciler, nereden başlayacağımı inanın bilemiyorum. Şöyle ki, Mansur Yavaş'ın bir açıklaması oldu. Mansur Yavaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değerli dinleyiciler ne yaptı? Bir tweet paylaştı. O tweet'i alıntıladı Sayın Kılıçdaroğlu. Bakın şöyle bir açıklama yaptı, yeni açıklaması. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durmak vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağına, ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz, dedi Kılıçdaroğlu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonu üzerindeki belirsizliği ve kilitlenmeyi aşmak için partinin resmi mülkü ve yönetim merkezi olan genel merkez binasını baba ocağı diye işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu, bunu bir kenara koyalım. Amacı nedir diye sorarsanız, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama meclisteki milletvekili aritmetiğinin ötesinde genel merkez binasına yığacağı örgüt tabanı ve delegelerle güçlü bir güç benim arkamda imajı vermek istiyor olabilir. Ama bu mümkün olabilir mi? Çok mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü baktığınız zaman net görünen bir şey var ki büyük bir kalabalık Sayın Özgür Özel'den yana. Bu son dönemde Sayın Özgür Özel'in söylediği, ifade ettiği baba ocağı kavramı, bu söylem, Kılıçdaroğlu da bu kavramı doğrudan kendi metnine gömmüş vaziyette bu açıklamaya baktığımızda. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür diyerek kendisini ve ocağın asıl hamisi, kurumsal aklın ve sükunetin lideri olarak sunuyor mu bilemem. Takdir sizin. Partilileri evlatları olarak tanımlıyor. Kendisini hala partinin üst aklı ve babası pozisyonunda tutmaya mı çalışıyor? Bu da yine sizin takdirinizde. Şimdi saat 14'te yapılan bu 14'e alınan bu acil ve kitlesel çağrı tamamen bir güç konsolidasyonu, gövde gösterisi hamlesi diyebiliriz. Eğer merkez önünde devasa bir kalabalık taşıyabilecek olsa, ki öyle görünmüyor, kurultay takvimi öncesinde parti için muhalefete ve mahkeme süreçlerine karşı elindeki halk ve örgüt desteği kartını ne yapacak? Masaya sürmeyi planlıyor olabilir Sayın Kılıçdaroğlu. Fakat dünkü açıklama, dün ne dedi? Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. Sözleri vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle 2023 seçimleri sonrası ve kurultay sürecindeki benzer siyasi gerilim dönemlerinde yaptığı tarzda bir açıklama bu açıklama. Dünkü açıklamadan bahsediyorum. Hem örgütü bir arada tutma çabası hem de taktiksel bir zaman kazanma durumu, yönetme hamlesi olarak okunabilir. Bakın diyor ki 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz, dedi. Kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Yani tarih yok. Dün mesela ben sosyal medyada bazı haber sitelerinde falan gördüm. İşte Kemal Kılıçdaroğlu kurultay takvimini açıkladı. Ya kardeşim, burada takvim falan yok ki. Süreci başlatıyoruz. Ne yapıyorsun? İşte konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Ne yaparız diye bakıyoruz. Bir tarafta kurultay diye seslenenler var. Az önce de duyduk o sesleri. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya davet ediyorum, dedi. Tabii bu arada dün bu açıklamalar yapılırken Sayın Kılıçdaroğlu ne diyordu? O kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki salonda, değerli dinleyiciler, salondan konuşacağını düşünüyordu. Ama iş öyle olmadı değerli dinleyiciler. İş öyle gerçekleşmedi.
baktığımız zaman. Mansur Yavaş bir açıklamada bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bakın o ne dedi? Dedi ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, meclis çatısı altında ve kamuoyunda istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağını ve partimize güç katacağına inanıyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partililerimiz tarafından değil demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından takdirle karşılanacaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu bunu alıntılayarak az önce aktardığım açıklamayı 14 açıklamasını yaptı. Özgür Özel erkenden geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve kurmayları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyorlar. Milletvekilleri salona gitmeye başladılar. Saat 13.30'u bekliyorlar ve Özgür Özel 13.30'da konuşacak. Atanmışlara seçilmişlerin kürsüsünü bırakmamız mümkün değil dedi dün yaptığı açıklamada. Grup toplantısı başka bir yerde yapabilirler. Bunun için de 46 milletvekiline ihtiyaçları var dedi Özgür Özel, değerli dinleyiciler. Bunun yapılması mümkün değildir. Yapılması gereken derhal kurultay kararı almaktır. Kurultay kararı alınmadan bu ara dönemde oldu bittilere partimizi, milletimizin emanet ettiği, yetkisini emanet ettiği, milletvekillerinin seçtiği grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birilerine bırakmamız mümkün değildir açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada. Şimdi bir daha üzerinden geçmek gerekirse, Kemal Kılıçdaroğlu partilileri saat 14'te genel merkeze davet etti. Mecliste de Özgür Özel grup toplantısı yapacak ve meclis dışında da arbede yaşandığını gördük. Numan Kurtulmuş ziyaretçi alınmayacağını söyledi değerli dinleyiciler. Özgür Özel saat 11.45 gibi belli oldu ve meclis dışında konuşacaktı dendi, konuştu gitti, meclis dışında insanlara seslendi. Bazı milletvekilleri genel merkeze gittiler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gürsel Tekin, eski İl Başkanı Akif Özcan, Devlet Eski Bakanı Mehmet Sebigen, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partili Yazıhan Belediye Başkanı genel merkeze gidenler arasındaydı. Kılıçdaroğlu'nun, değerli dinleyiciler, saat 11'den sonra açıklaması, tweet'i geldi biliyorsunuz. Ali Mahir Başarır Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, meclis başkanının yasağının kaldırılmasının ardından partisinin grup toplantısını izlemek isteyenlere meclise alınacağını açıklamıştı ama saat 11.30 saat 13.30'u değerli dinleyiciler ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Özgür Özel az önceki açıklamalarına şöyle bir tekrar gider bakarsak, Cumhuriyet Halk Partisi grubunu Özgür Özel topluyor. Darbeyi bir kez daha püskürttünüz dedi ve kapıdaki kalabalığa seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, onun seçtiği genel başkanına, onun seçtiği milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha Şanlı Meclis'in kapıları önünden gelip püskürttünüz dedi değerli dinleyiciler. Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada orada sözlü gerginlikler yaşandığını gördük değerli dinleyiciler. Özgür Özel de seslendi. Özgür Özel vatandaşlara teşekkür etti, gelenlere teşekkür etti. İki ses, bu iki sesten birisi kurultay, bir tanesi iktidar. Tam da doğru yerde söylüyorsunuz. Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz dedi.
Değerli dinleyiciler, hepinize gurur duyuyorum, hepinize minnet duyuyorum ve arkadaşlar buradan sonra, buradan ayrılırken öfke sözleri değil, iktidar umuduyla iktidar iktidar diye yürümenizi ve partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi ve asla ama asla teslim olmayacağımı, asla ama asla mahcup etmeyeceğimi bilmenizi isterim dedi. Şimdi görevlerini yapmaya, evlerinize, köylerinize, çalıştığınız iş yerlerinize doğru, milletin damarlarına doğru yürüyelim arkadaşlar dedi. Teşekkür etti. Ben grup toplantısından Türkiye'ye sesleneceğim. Siz milletin kalbine yürüyün, hep birlikte iktidara yürüyün. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız dedi. Ve teşekkür ediyorum dedi. Ayrıca sizin sayenizde ne olacak, ne olacak biliyor musunuz? Sizin sayenizde siz beni... Kardeşim Ferdi'nin ölüm yıl dönümünde Manisa'ya gitmemi fırsat bildikleri için kalmıştım. Bu tutumunuzla beni Manisa'ya yetiştiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun dedi. Değerli dinleyiciler, Manisa'ya da gidecek. Bu arada Manisa biliyorsunuz Ferdi Başkan hayatını kaybetmişti. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevdiklerine, kıymetli dinleyiciler, sabırlar dileyelim. Özetle saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı gerçekleşecek. Grup toplantısında Özgür Özel konuşacak sevgili dinleyiciler. Saat 14'te de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşacak. Bakıyoruz, merakla bekliyoruz. Hayırdır inşallah, mutlu olacağımız günler de gelir. Yoksulluğu konuşmasın diye CHP'yi konuşturuyorlar. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz Gül Hanım göndermiş. Çok özür dilerim. Okan abim çok üzülüyorum. Öyle güzel enerjinizi saçma sapan haberlere harcamanıza of demiş. Ah canım benim ya. Sevgili Kenan Dağdeviren, bak Mikail kardeşim alkışlıyor. Vallahi çok teşekkür ediyorum. İsviçre'ye selamlar, sevgiler. Çok kıymetli bir insandır benim için. Taşımalı insanlar genel merkeze toplanır. Biz de ne çok insan destekliyor diye düşünürüz. Yaşasın Kemal diye bağırırlar demiş. Ayşe Celep göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum kendisine. Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Oradan da birkaç başlık aktaralım. Gaflet uykularından uyanıp gözler dört açılmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Bahçeli, bu hesabın sonunda mahcup olmamak isteniyorsa gaflet uykusundan uyanıp gözler dört açılmalı. Bu sanatını sanatkarı olmak isteniyorsa sözlerimize kulak verilmeli. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç gerilimini meydanlara taşımaktan, memlekete yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmeli diyor. Devam edelim bakalım. Mikail, Devlet Bahçeli'yi de aktaralım, ondan sonra bir minik araya gideriz. Bir çay ikram edersin herhalde. Ismarlar mısın? Bak bugün gidiyorum, özlersiniz. Ah Okan abim, ah canım abim dersin. Nereye gitti gözümün nuru dersin. Gitme diyemedim, önüne duramadım. Ya dinleyicilerimiz, Radyo Sputnik dinleyicileri, siz de özlersiniz. Ah ah. Çok şımarık adamım ya. Vallahi illa şımaracağım ya. Bu nasıl bir kendini beğenmişliktir ya. Sevilmek böyle bir şey işte. Öyle hissediyorum ama ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bak ne güzel, sen de benim için çok kıymetlisin. Okan abim, ekibe de sevgilerimi yolluyorum demiş. Canım kardeşim, sevgili Kenan Dağdeviren. Sayın Bahçeli, değerli dinleyiciler. En sert ve doğrudan hedef Cumhuriyet Halk Partisi liderliği oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki mevcut siyasi duruma ve muhalefetin izlediği politikalara değindi Bahçeli ve Özgür Özel'e seslendi. Gaflet uykularından uyanıp gözler dört açılmalı çıkışını yaptı. Sonra son dönemde Türk siyasetinde sıkça konuşulan liderler arası diyalog, yumuşama ve normalleşme adımlarına MHP'nin bakış açısını netleştirdi ve siyasetteki diyalog zeminini tamamen reddetmemekle birlikte bu sürecin terörle mücadele ve milli çıkarlardan taviz verilerek yürütülemeyeceğinin altını çizdi. Bu arada terörle mücadele ve güvenlik, bölgesel güvenlik konusunda da
MHP'nin geleneksel çizgisine paralel olarak sınır ötesi operasyonlar ve terör örgütlerine karşı tavizsiz duruş vurgusu yine bu grup toplantısında geniş yer buldu. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen yapılara ve içerideki uzantılara karşı devletin kararlılığını yineledi. Bu arada vatandaşın ve çalışanların ekonomik durumuna, enflasyonla mücadele sürecine değindi. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlere destek verirken toplum refahının artırılması ve dar gelirli kesimlerin korunması gerektiğine dair vurgusu vardı. Sevgili dinleyiciler, onu da buradan aktarmış olalım sizlere. Devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. 0505 171 66 56 özleriz. Sağlıklı gidin gelin Okan Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gül Hanım, sevgiler gönderiyorum. Hadi minik bir ara verelim, sonra devam edelim.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Bakan Şimşek medyumlara kazançlarını beyan etmek için tarih vermiş. Değerli dinleyiciler, İlknur Falcı'ya gidiyor musunuz?
1: Ay ya, öyle bir saçmalık olabilir mi ya?
0: Ha, WhatsApp üzerinden göndermişti. Tutturdu mu peki? Bence tutturamayınca para iadesi olması lazım. Abi parlamazsa para yok. 6 ay içerisinde bir evlenme teklifi görünmüyor demiş Falcı. Ama İlknur diyor ki hayır, baltayı taşa vurdu. Evlilik teklifini aldım. İşte aha da burada. Tek taşım da burada diyor.
2: Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim taktım.
0: Bu 3 vakti de hiç anlamıyorum ha. 3 vakit. 3 gün. 3 ay. 3 yıl. Öyle bir şey mi oluyor, bu nedir?
3: 3 vakte kadar hayal ettiğim her şey gerçekleşecekmiş. Yalnız önümde zorlu bir yol var. Bakalım hayırlısı. Bu zorlu yolu atlatırsak beni kimse tutamaz.
0: Tarihi tam ver ya. Allah Allah. Nisan mı, Mayıs, Haziran mı? Ben tam şimdi seyahate gittim. O vakit geldi. Ne yapacağım?
4: Sarı, ruhları var, elleri var. Ejderha, kırmızı, yılan gibi bir şey. Bir mahluk. Ejderha gibi bir şey.
0: Okan Bey merhaba. Medyumlar Maliye Bakanlığı'nın denetim yapacağını önceden görememişti. Ay, bu çok iyiydi ya.
5: Ben de yanaşamadım aynı bunun gibi.
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Merhaba, iyi yayınlar Okan Bey demiş. Elveda Hanım, çok teşekkür ederim. Okan abi, o kadar güzel ve doğru konuşuyorsun ki estağfurullah. Noktasına virgülüne kadar. Katılıyorum. İyi ki varsınız da. Bu arada iyi yolculuklar. Özletmeyin kendinizi. Taksici Kemal Çankaya. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum. Bu güzel sözler için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. 0500 571 66 56, böyle güzel sözler yazıp beni şımartmak isterseniz telefon numaramız hanımlar beyler. Ya da hiç benimle ilgili bir şey de yazmayıp düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu yaşanan olaylarla ilgili olarak da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Geçim derdinden bahsedebilirsiniz. Şu kadar para kazanıyorum da geçinemiyorum diyebilirsiniz. Ya da çok param var, nereye harcayacağımı bilmiyorum diyenlerdenseniz onu da yazabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ne isterseniz, içinizden ne geçiyorsa. Bak, şu fezleke konusunu bir kenara yazın. Bu fezleke konusu bir kenarda dursun. Şu anda çok konuşulmuyor, edilmiyor falan ama ben bunun üzerinde duruyorum. Daha önce de bununla ilgili yapmış olduğum yorumlar var, söylemiş olduklarım var. Bu fezleke konusu günün birinde çok ciddi konuşulur gibi görünüyor. Bakın, Numan Kurtulmuş Sayın Meclis Başkanı'nın açıklaması var. Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partili 5 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi, değerli dinleyiciler, hazırlanması talebi Ankara'ya gönderildi. Bununla ilgili olarak Numan Kurtulmuş ne dedi biliyor musunuz? Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar dedi. Meclis Başkanı bunu söyleyen, değerli dinleyiciler. Şimdi Numan Kurtulmuş iktidar bloğunun içinde yer alsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kimliğiyle daha üst ve dengeleyici bir tondan konuşmayı tercih ediyor. Ve ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, kurmayları hakkında dokunulmazlığın kaldırılması sürecini işletmenin meclis zemini ve ülkedeki siyasi iklimi aşırı derecede geleceğinin farkında. Bu açıklamada da sürecin sert bir kutuplaşmaya ve kontrol edilemez bir siyasi krize evrilmesinden duyulan endişeyi yansıtıyor. Fakat bizde çok net bir şey var, bilmiyorum siz de bunun farkındasınız. Bizde önce bir şeyleri denerler. Bir deneme yaparlar, bir nabız yoklarlar. Ondan sonra da ona göre bir tavır alınır. Bir davranış sergilenir. Son dönemlerde, yani son 10-15 yıldır falan çeşitli konularla ilgili olarak değerli dinleyiciler bunları görmüşsünüzdür. Söyleyelim. Hangi konular olduğunu konuşmaya gerek yok, siz de biliyorsunuz zaten. Numan Kurtulmuş'un bambaşka bir siyasi oyun ifadesi bu fezlekelerin ardında sadece hukuki bir süreç değil, siyaseti dizayn etmeye yönelik yapısal bir mühendislik olabileceğine dair bir ima var mı bilemiyorum. Muhalefet liderinin dokunulmazlık üzerinden sıkıştırılması Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ve muhalif blokları erken bir seçim veya sert sokak muhalefeti dalgası için konsolide edebilir mi bilmiyorum. Meclisteki süreç nasıl işleyecek? Şimdi fezlekeler Ankara'ya ulaştıktan sonra öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonu'na geliyor. Komisyon fezlekeleri ciddiye alıp genel kurula indirmesi ya da dönem sonuna ertelemesi, yani rafa kaldırması, siyasi iradenin kararına bağlı. Burada mutlaka rafa kalkmayacaktır diye düşünüyorum. Kurtulmuş'un bu açıklaması meclis yönetiminin bu dosyaları genel kurula getirip dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda aceleci ya da hevesli olmayacağının, konuyu siyasi bir kriz aparatı yaptırmak istemediğinin ilk sinyali olarak okuyabilir miyiz bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek değerli dinleyiciler. Şimdi DİSKAR tarafından yayınlanan bir araştırma var. Haziran ayı ücret kayıpları izleme raporu. Dur, gelen mesajlar var. Okan Bey, yolculuk nereye? Herkes yorum getiriyor ama demiş, Bursa'dan İlhan Bey göndermiş. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Koptuğu yerden kopsun. CHP yolumuza bakalım demiş dinleyicimiz, sevgili dinleyicimiz. Bursa'ya selamlar, sevgiler. Böyle minik bir yurt dışı seyahatim olacak. Ondan sonra neydi o? Çok önceden planlanmış. Ama vallahi çok önceden planlanmış ya. Bak, yemin ediyorum. O kadar yani. Değerli dinleyiciler, şimdi
Diskar tarafından yayınlanan Haziran ayı ücret kayıpları izleme raporuna göre yılın 5. ayında vergi ve enflasyonun 16.7 milyon işçiye birikimli toplam kaybı en az 889 milyar falan. Raporda işçi ücretlerindeki erimenin gelir eşitsizliğini derinleştirdiği ve emekçilerin varlıklı kesimlere kaynak transferine yol açtığı vurgulanıyor. Ekonomi politikalarının yol açtığı enflasyon ve vergi nedeniyle 16.7 milyon işçinin yılın ilk 5 ayındaki toplam ücret kaybı 890 milyar liraya yaklaşmış. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi DİSKAR. Haziran ayı ücret kayıpları izleme raporu bu. Ortalama kayıtlı işçi ücretlerinde yılın 5. ayına bakıldığında vergi ve enflasyonun 16.7 milyon işçinin birikimli toplam kaybının 890 milyar civarında olduğunu gösteriyor değerli dinleyiciler. Şimdi diğer taraftan varlık barışı kanunu kapsamında hayata geçirilen devrim niteliğindeki bir düzenleme. Nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi'nde çalışan personelin maaşlarına asgari ücretin 5 katına kadar dev bir istisna, vergi istisnası getirilmiş. Yıllık 386 bin TL kazanç vergi istisnasının detayları. Bakalım. Düzenleme kapsamında bu kapsama giren personelin maaşlarının asgari ücretin 5 katına kadar olan kısmı için gelir vergisi muafiyeti getiriliyor. Türkiye'de ücretliler üzerindeki bu gelir vergisi yükü dilimler halinde %15'ten başlıyor, %40'lara kadar yükseliyor. Biz daha önce bunu sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la konuşmuştuk. Yüksek nitelikli personelin maaşları yüksek olduğu için çok hızlı bir şekilde üst vergi dilimine giriyor ve maaşlarda ciddi bir kesinti oluyor. Bu düzenleme ile birlikte belirlenen tavan sınıra kadar gelir vergisi alınmayacağı için verginin çalışanın cebinde kalması sağlanıyor. Bu da yıllık bazda net 386 bin TL gibi ciddi bir ek gelir ve tasarruf anlamına geliyor. Şimdi bu istisnadan kimler faydalanabiliyor yalnız? Öyle herkes faydalanamıyor, kusura bakmasın kimse. İstanbul Finans Merkezi çalışanları. Bu bünyede faaliyet gösteren finans kuruluşları, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlarda çalışan personel. Yine yurt dışına yazılım, tasarım, veri analizi, mimarlık, mühendislik, çağrı merkezi veya muhasebe gibi bölgesel yönetim hizmeti sunan Türkiye'de konumlanan merkezlerin personeli değerli dinleyiciler. Faydalanabiliyorlar. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Mikail beni uyarıyor. Saat başına gidecekmişiz. Sonra tekrar buradayız. Tamam, gidelim saat başına, sonra buradayız. Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok güzel bir şey ya o karne almak vallahi. Özlüyor musunuz? Kemal özlüyor musun karne almayı? İrem sen özlemiyor musun? İrem'in de niye özleyip niye özlemediğini anlayamıyoruz ha. Üniversiteyi özlüyorsun, karneyi özlemiyorsun. Niye? Karnelerin nasıldı? İyiydi. Teşekkür alıyor muydun? Takdir alıyordun. İşte bu be. O yüzden çok şey yapmıyordun. Normal bir şeydi onun için yani. Kemal teşekkürde takdir de vardı. Ne zannettiniz siz? Allah Allah. Hayret bir şey. Vallahi ya. Çocuklara şimdiden güzel tatiller dileyelim. Hak ediyorlar bunu. Çocuklar her şeyi her zaman hak ediyorlar vallahi. Bir taneler onlar. Bir taneler.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

hanımlar beyler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden görüntüleri bir taraftan görüyorum ve Kılıçdaroğlu saat 14'te konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Özgür Özel saat 13.30'da mecliste konuşacak. Milletvekilleri meclisteki yerlerini aldılar. Az bir şey kaldı. Tarihi bir gün yaşıyoruz, öyle diyelim. Hanımlar beyler, AK Parti, şu mesajı bir okuyalım dinleyicimiz Ayşe Celep. Varlık barışı getirileceğine, şu %20 kesime varlık vergisi getirilsin demiş. Ya. Karabük'e gidelim mi Karabük'e? Gittiniz mi hiç Karabük? Gittin mi hiç Karabük'e? Git. Tutan mı var? Hayret bir şey ya. Karabük AK Parti İl Başkanlığı, değerli dinleyiciler. Partili yöneticilerin Ovacık'ta bir köy düğününde çekilen ve sosyal medyada gündem olan içkili köçekli eğlence görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Görüntülerde yer alan teşkilat mensupları hakkında disiplin sürecinin işletileceği açıklanmış. Değerli dinleyiciler, sosyal medyada bu görüntüleri gördük. Bayağı eğlenmişler. Sinirlenmiş AK Partililer, öyle söyleyelim. Başka ne var? Dur. Heh. Ya bu ATM'lerden bahsedeyim. ATM'lerde biliyorsunuz şöyle, sahte dolarları ATM'lerden sisteme sokuyorlar. Böyle bir şebeke, 9 gözaltı vardı bununla ilgili olarak. ATM'ler aracılığıyla, değerli dinleyiciler. Nasıl oluyor bu? ATM'lerde sahte parayı ayırt edememesi piyasaya sürülen o sahte dolarların kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bir kere. Sahte yapıyorlar ama öyle böyle değil. Makine ayırt edemiyor. Sonra bu banknotlar muhtemelen standart sahtelerden farklı olarak kağıt kalitesi, filigran, manyetik, şerit, hatta ultraviyole özellikleri bakımından çok, yani şeye benzeyen, orijinaline çok benzeyen şekilde yapmışlar. Şimdi değerli dinleyiciler, ATM'ye sahte doları veriyorlar. İnternet bankacılığı veya ATM üzerinden bunu dijital olarak Türk lirasına çeviriyorlar. Ardından temiz gerçek Türk lirası olarak başka hesaplardan veya ATM'den nakit olarak parayı çekiyorlar. Gidiyorlar, bu sahte dolarları makineden yatırıyorlar. Ondan sonra Türk lirasına mobil uygulamadan falan bir şekilde çeviriyorlar ya da oradan direkt Türk lirası olarak takır takır alıyorlar. Bu kişiler yakalandı. Yani bunları gerçekleştirenler. Şimdi adını vermeyeceğim, bu neydi? Isırılmış elma diyordu bizim Fethi Yılmaz. Var ya o logosu, ısırılmış elma olan, hani şey, ünlü marka, teknoloji, telefon markası. Heh. Onlar işletim sistemlerine entegre bir şey getiriyorlar. Bir yapay zeka tabanlı yazma araçları getiriyorlar değerli dinleyiciler. Dil bilgisi düzeltme konusu burada. Şu ana kadar telefonlarımızda olan otomatik düzeltme var ya, sadece yazılım hatalarını değil, bundan sonra işte selam yerine SLM yerine selam yazmak gibi falan vardı ya hani. Heh. Ama bu yeni gelecekte dil bilgisi gibi hata düzeltme özelliği geliyormuş. Bu arada bu güncelleme biraz daha eski modellere kadar gidiyormuş. Ne diyor Kemal? Benim hakkımda bir şey mi söylüyor Mikail? El hareketi yaptı bana, beni gösterdi. Ne pimpirikli bir şeyiz ya, tipiz ya. Vallahi hemen şüpheleniyoruz. Ne dedi? Benimle ilgili bir şey mi dedi? Bana mı dedi ya? Beni işaret etti de. Beni göstermedi mi? Öznur beni gösterdi diye böyle. Bir de etrafındaki insanları da dahil edersin ya konunun içine. Neyse, dağılmayalım. Önemli bir konu konuşuyoruz burada. Yeni bir güncelleme getiriyorlar. Değerli dinleyiciler, bu düzenleme ile ne olacak? Mesela de, da, ki ayırmaktan çok daha fazlası. Türkçe'de en çok yapılan hatalardan eklerin yazımı, değil mi? Anlık dalgınlıkla yapılan anlık dalgınlıklar. Yoksa biliyoruz da ya, hani bildiğimiz şeyler bunlar, değil mi? Bu hatalar telefon tarafından algılanacak. Sistem sadece o eki ayırmakla kalmayacak. Cümlenin gidişatına bakacak. Anlatım bozukluğu varsa, özne yüklem uyumsuzluğu falan varsa, ya bu şey der gibi, ya bırak Allah'ını seversen bırak cümleyi, perişan ettin ya. Allah Allah. Kime ne söyleyeceksin sen, onu bana bir anlat da ben bir düzelteyim diye böyle telefon olaya müdahale edecek. Ama bu güzel bir şey ha. Yani geliştirir. Bilmiyorsak da öğrenmemizi sağlar. Aa, artık bu böyle olur. Bizi şeye sokar, yola sokar biraz. Bir şey mi söyleyeceğim Mikail? Geliştirmeye edebilir diyor. Yani orada çok emin olamamış Mikail. Başka ne var? Mesela ton ve üslup ayarlama. Aa bak, yazdığınız bir metni tamamen silip baştan yazmak yerine yapay zekaya tek dokunuşta komut verebiliyormuşsunuz. Mesela profesyonel ton. Yöneticinizle veya bir müşterinize yazdığınız samimi ya da aceleci bir mesajı
kurumsal veya ve resmi bir e-posta diline çevirebiliyor. Samimi ve eğlenceli bir... Bak bu çok önemli bir şey ha. Bazen yanlış anlaşılmalara sebep olur ya. Mesela canım çok tehlikeli bir kelimedir. Ben öyle görürüm. Canım, değil mi? Yani o canımı tonlaması var. Yani canım dersin. Canım öyle değil falan diye. Ya karşındaki, sen mesajı yazarken tonlamanla karşındakinin okurken yaptığı tonlama aynı olmayabilir. Burada da çeşitli vukuatlara sebep olabilir. Yanlış anlaşılmaları. Mikael diyor ki bizim jenerasyonda abi o sorunu biz şöyle çözüyoruz. Bir normal günaydın var. Bir de böyle günaydın uzun neylerle, değil mi? O daha samimi galiba anladığım kadarıyla. Günaydın soğuk. Yani aman günaydın günaydın işte. Uzun günaydın. Ha bir de şey varmış. Uzun günaydını yazandan sonra normal günaydın yazanlar, onlar zaten kayışı koparmış. Hard diski soğutamamış olanlar. Başka ne var? Uzun uzun yazdığınız bir notu, mesajı veya maili tek bir dokunuşla maddeler halinde özetleyebilecek, bir tabloya dönüştürebilecek ya da ana fikir metni haline getirebiliyorsunuz. Yabancı dille mesela hatasız yazışma. Bak bir şey söyleyeyim mi? Teknoloji bu anlamda güzel ya. Bana mesela, şimdi benim yurt dışından da arkadaşlarım var, sanatçı arkadaşlarım var. Övünmek gibi olmasın, şımarıklık olmasın. Sağ olsunlar bana güzel şeyler yazıyorlar. WhatsApp'ta mesela çevir var. Abi çevir diyorsun, çat diye çeviriyor. Güzel. Bu çevirmeler falan güzel. Artık yabancı dil var ya, teknoloji gelişiyor. Bak yakın zamanda bilmiyorum, belki de yapmışlardır. Bence yapın da kardeşim ya. Böyle gittiğimiz zaman benim hep hayalimdir biliyor musun? Mikail. Ben neyi hayal ederim biliyor musun? Böyle bir gözlük olsun abi bizde. Mesela bu gözlükte biz çıktık gittik. Nereye gittik? Atıyorum İngiltere'ye gittik. İngiltere'de karşımızda bir İngiliz var değil mi? Onunla konuşurken mesela onun gözlüğü taktığımızda kafasının üzerinde böyle karikatür baloncuğu oluşsa, onun içinde de onun İngilizcesini Türkçe'ye çevrildiğini görsek ya da ne bileyim altta altyazı görsek, ne güzel ya, anında böyle simultane. Ya da duysak kulağımıza o gözlük kulaklığı ısırılmış elma yaptı ama daha tam faaliyete geçirmediler onu. Orada bir takım eksiklikler vardı. Simultane anında çeviri falan filan diye öyle bir şey vardı da bilmiyorum. Ben öyle okumuştum en son. Değerli dinleyiciler, bakın araştırmaya göre karşı tarafın dil bilgisi hatası yapması kişiyi fiziksel strese sokuyormuş. Araştırma dil bilgisi hatalarının sadece entelektüel bir rahatsızlık yaratmadığını, vücudumuzda doğrudan biyolojik ve otonom bir strese tepkisini tetiklediğini kanıtlamış. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bu tarz bir araştırmada insanlara dil bilgisi hatalarıyla dolu ses kayıtları dinletiliyor. Ve o esnada da kalp atışlarındaki o hızlar, değişkenlik durumu ölçülüyor. Sonuç ne? Ne kadar çok dil bilgisi hatasına işte özne yüklem uyumsuzluğu, yanlış ek kullanımı gibi buna maruz kalırsa kişi, kalp atışları arasındaki süre o kadar tek düze hale geliyormuş. Bu da tıp dilinde vücudun savaş ya da kaç, yani stres moduna geçtiğinin en net göstergesiymiş hanımlar beyler. Bakın insan beyni doğası gereği sürekli bir sonraki adımı tahmin etmeye çalışan bir öngörü makinesi gibiymiş, biliyor musunuz? Biz bunu en çok nerede görüyoruz? Fıkra anlatırken. Mesela birisi size fıkra anlatırken sen de kafandan fıkra düşünür müsün? Ulan dur o fıkrayı bitirsin, ben de şunu anlatayım der misin? Bak kandırma dersin. Allah Allah, pis pis gülme. En son ne zaman fıkra anlattın birini, hatırlıyor musun Mikail? Çok oldu. Küfürlü fıkra mı anlatıyorsun? Hiç hatırlamıyorum. Öznur? Öznur burada mı? Sana fıkra anlatıldı mı? Anlatıldı. Güzel. Ha ben de anlatmışım da hatırla. Eskiden neydi bu ya? Fıkra kitapları falan vardı baya. Ama biz en son fıkrayı nerede duyduk? Binali Yıldırım'ın da katıldığı, Binali Yıldırım'ın da gülmekten açıklama yaptı beyefendi bu arada. Ne dedi? Ya ben dedi fıkrayı anlamadım ki, orada herkes gülüyordu, ben de güldüm dedi. Bir de böyle bir şey var ha. Neyi duyamadım Öznur Bey? Evet. Aynen bak süper ya. Öznur dedi ki bu dedi fıkradan daha komik dedi. Bence de çok komik. Öznur'un dediği çok komik. Binali Yıldırım direkt ben fıkrayı anlamadım ki. Ben oradaki herkes gülünce ben de güldüm. Böyle insanlar var biliyorsunuz değil mi aramızda? Arada kaynayan. Fıkrayı dinliyor.
bir şey anlıyor. Bazıları da öyle kötü anlatıyor ki kardeşim. Fıkrayı dinliyor. Etrafındaki insanlara böyle gülünce tepki gösteriyor. Ah benim canım ülkem. Ne var? Beynin böyle bir özelliği varmış. Bir cümleyi dinlerken veya okurken beynimiz dil kurallarına göre cümlenin nasıl bitmesi gerektiğini saliseler içinde tahmin ediyor. Karşı taraf bariz bir dil bilgisi hatası yaptığında da beyinde bilişsel senkronizasyon bozukluğu ve beklenti ihlali yaşanıyormuş. Beyin bu ani uyuşmazlığı bir hata, tehlike sinyali olarak algılıyor ve stres hormonu salgılıyor. Değerli dinleyiciler. Canım ülkem, Radyo Sputnik dinleyicileri. Vakit azaldı. Kaç dakikam var Kemal? Konuş ya. Kemal'in var ya, bugün bonkörlüğü tuttu. Vallahi konuş. Bütün sorumluluk bende. Konuş gitsin. Hanımlar beyler, şimdi KVKK nedir bu? Kişisel verileri koruma kanunu. Değil mi? Ülkemiz en çok, en güzel koruyan ülkelerden bir tanesi. Geçenlerde bana bunun haberi var ya, aldım ben bunu. Ha, Ziraat Bankası ne dedi? Ziraat Bankası'ndan geçenlerde, benim hesabım var orada. Ziraat Bankası'ndan bana mesaj geldi. 1 milyon TL'lik Telegram bilmem ne alışverişiniz için şifre şudur diye beni bir titreme aldı. Gerçi sonra rahatladım, 1 milyonum yok çünkü. Öyle bir para. Ulan bari mantıklı bir şey gönderin. Hani böyle bir mesaj gönderiyorsunuz. Hani dolandırıcılar belli. Ha, kişiye göre gönderin. Yani bana 1 milyonluk neymiş mesaj. Ben 1 milyonluk, ya bırak Allah'ını seversen. Neyse, böyle bir mesaj geldi. Hemen bankayı aradım, dedim böyle böyle bir şey var. Ne oluyor arkadaş? Kartları dedi iptal edelim isterseniz dedi. Edin tabii dedim. Kartlar dediği de bir tane kart var. Ondan sonracıma. Ziraat Bankası sistemlerimizde veri sızıntısı ve veri güvenlik ihlali tespit edilmemiştir. Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden yapılan denemeler anlık olarak tespit edilmiştir. Herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir. Koruma mekanizmaları devreye girmiştir dedi. Değerli dinleyiciler, anladığım kadarıyla bu birçok kişiye gelmiş bu mesaj. 1 milyon mesajı. Ya insanın dalgınlığına gelse, şifreyi böyle girse, gönderse, bir şey yapsa falan filan. Değil mi? Ne olur? Allah Allah. Şimdi bu güvenlik kamerası kullanımında bazı uyarılar geldi. Kameralar çalışanları sürekli izleme, performans ve disiplin kontrolü amacıyla ölçüsüz şekilde kullanılamaz. Tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanlarına kamera yerleştirilemez. Oho, bizde nerelere yerleştirdiler. Apartman ve sitelerde kameralar dairelerin içini veya özel alanları görecek şekilde konumlandırılamaz. Yüz tanıma ve ses kaydı gibi özel hayata müdahale eden özellikler kullanılmamalı. Kurallara aykırı kamera kullanımı halinde idari para cezası dahil yaptırımlar uygulanabilir şeklinde bazı açıklamalar. Değerli dinleyiciler, şimdi bu restoranlarda biliyorsunuz servis ücreti altında ek ücretler alınıyordu ya, onların alınmamasına yönelik bir karar çıkmıştı. Beyoğlu'ndaki bir işletmeye bu nedenle yüz binlerce liralık bir ceza kesilmiş değerli dinleyiciler. Buna uymayanlara hangi at altında, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın fark etmez, servis ücreti kaldırılmıştır dedi Bakanlık, Ticaret Bakanlığı. Kıymetli dinleyiciler, ya bu arada Ticaret Bakanlığı'na buradan seslenelim. 29. Ticaret tüketici ödülleri her sene düzenli olarak düzenliyorlar bunu. Bizim de son 2 senedir başvurumuz var Okan Aslan'la gün ortası olarak. Ondan sonra, çünkü tüketici programları yapıyoruz. Çok da güzel programlar yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı güzel işleri duyuruyoruz. Yani şu ödüller konusunda birazcık böyle, değil mi? Böyle orta noktada tarafsız tutumunuz var diye düşünüyorum. Bizim de hak ettiğimizi düşünmüyor değilim yani. Hani buradan bir ufacık göndereyim o mesajı. Değerli dinleyiciler, bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimlerde tüketicilerden 69 ayrı işlem servis ücreti tahsil edildiği belirlenmiş.
Ve işletmeye 274.137 lira idari para cezası kesilmiş. Denetimlerde ayrıca satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin iş yeri girişinde bulunan menüde yer almadığı tespit edilmiş. Bak, iş yerine girerken dışarıda olacak, masada olacak, QR kod olacak, net göreceksin. Fiyatları net göreceksin. Senden hiçbir şekilde ücret alamazlar. Masaya oturursun, siparişin nedir? O siparişini alırsın, ücretini görür bilir, ona göre alırsın. Ondan sonracıma da paranı öner gidersin. Bahşiş vermek istersin istemezsin, o senin keyfine kalmış. İstersen verme, sen bilirsin. Değerli dinleyiciler, düğün masraflarında verilen düğün salonlarında verilen yemeklerin fiyatı kişi başı 2000 liralara kadar ulaşmış. Tavuklu yemekler 2000 TL, etli yemekler 3000 lira. Bu ne ya? Kemal, sence düğünlerde yemek verilmeli mi? Ne diyorsun? Bir şey diyemedi Kemal, öyle kaldı ya, ben de kaldım. Öznur, sence verilmeli mi? Kemal bir şey diyemedi, afalladı kaldı. Bak, Kemal hala kaldı. Özgür şey hayır dedi, Öznur cık dedi. Kemal, iyi misin? Yani aparatif yemek ama böyle tavuklu mamuklu etli metli. Yok canım, sen de ne tavuğu ne eti falan diye. Ya bu tavuklu 2000 lira, etli. Bence de ya. Hayır, bir de niye bu kadar çok para verilir ki? Yani zaten gelin ve damat, aileler kıvır kıvır kıvranıyorlar. Bir dünya masraf var. Düğüne ziyarete, bak bir de düğüne ziyaret, düğüne katılmaya gelecek olan insanlar kardeşim niye davet ediliyor? Niye davet edilir? Takı takacak diye. Yani yemek herkes evinde yesin gelsin ya, hep söylüyorum. Değerli dinleyiciler, evlilik hazırlığını yapan çiftler, bakın dediğim gibi kişi başı 2000 lira 3000 lira arasında değişiyormuş. 300 kişilik standart bir düğünün yemekli maliyeti yarım milyonu geçiyor neredeyse. Matematiksel olarak bakıldığında tavuk menü 300 kişi 2000 liradan olsa 600 bin lira. Et menü 300 kişi olsa 3000 liradan yaklaşık 900 bin lira sadece yemek parası. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Buna salon kirası, orkestra, fotoğrafçı, gelinlik, damatlık, diğer organizasyonlar giderleri de eklendiği zaman hadi buyur bakalım sana 1 milyonun üzerinde bir para yapıyor. Kişi başı bu fiyatların bu kadar yükselmesinin arkasında sadece salon sahiplerinin bir kar marjı yok değerli dinleyiciler. Yapısal gıda enflasyonu, artan kırmızı beyaz et fiyatları, asgari ücret maliyetleri, ondan sonra salonların enerji, klimalar, aydınlatma giderleri, lojistik maliyetler falan, bu rakamları yukarı çıkaran nedenler arasında. Salon işletmecileri de ham madde fiyatlarındaki oynaklığı riske etmemek için fiyatları yüksek fixlemek zorunda kalıyorlarmış değerli dinleyiciler. Şimdi sektörde zorunlu konsept değişikliği, dolayısıyla burada bazı zorunlu stratejik değişikliğe gidiyor işletmeler. Yemekli düğünlerden eskiden prestij veya gelenek olarak görülüyordu yemekli düğünler, artık lüks kategorisine girmiş vaziyette. Yemekli düğün, yemekli. Yemeksiz kokteyller ve menüler var. Çiftler artık düğünleri pasta, meşrubat veya kuru yemiş, minik işte kanepeler içeren kokteyl konsept. Eskiden ne güzel limonata vardı. Ondan sonra yanına kuru pasta vardı. Bir de yaş pasta veriyorlardı. Oo, mis gibi bütün salon yiyorduk. Bir de şimdi ne var? Düğün sadece nikahtan ibaret. Ardından sadece çok yakın çevreye 20-30 kişilik bir ekibe butik bir restoranda yemek yeme trendi hızla yaygınlaşmış. Yani evlenecek olan çiftler bunu tercih ediyorlar değerli dinleyiciler. Bu daha az masraflı. Hatta bazıları davet edenlerin kendisini ödetiyor. Bazıları kendi karşılıyor. Erzurum'da 100 yaşına kadar hiç hastaneye gitmeyen bir nine 114. yaşını kutlamış. Hayatı boyunca Osmanlı'nın yıkılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 2. Dünya Savaşı, 1980 darbesi, Covid pandemisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm cumhurbaşkanlarını görmüş bu ninemiz, maşallah. Hanımlar beyler, şimdi Yargıtay İşçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilmeyeceğine karar verdi. Diyelim ki 10 gün yıllık izin aldınız. Pazartesi günü izin başladı. Eski hatalı uygulamada bazı iş yerleri pazar gününü de izinden sayıyor ve senin toplamda 10 günlük iznini pazar gününü de dahil ederek bitiriyordu. Aslında zaten tatil olan pazar günü yıllık izninden çalınan bir gün olarak bir güne dönüşüyordu. Yargıtay
uygulamayı netleştirdi. Dedi ki yıllık izin süren hesaplanırken araya giren hafta tatili günleri genelde pazar günü izin süresine eklenir. Yani 10 gün izin aldıysan aradaki pazar günü iznini eksiltmez. Sen yine toplamda işe gitmediğin gün sayısını koruyorsun. Pazar günü senin cebinde kalmış oluyor. Şimdi yasal olarak haftalık 45 saatlik çalışma süresini dolduran her işçinin en az 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı var. Yargıtay diyor ki bu hak anayasal bir dinlenme hakkıdır. Yıllık izinle iç içe geçirilemez diyor. Resmi tatiller de dahil tıpkı hafta tatili gibi yıllık izin dönemlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri 29 Ekim, 23 Nisan, Ramazan, Kurban Bayramı gibi yıllık izin süresinden düşülmez bu günlerde hanımlar, beyler. Bu da bugün gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Şimdi başbakanlık yapan birisinin fıkrayı anlamaması Türkiye'de yönetimi ve yöneticilerin ne kadar cahil olduğunun bir göstergesidir demiş dinleyicimiz Özgür Bey. Seçim zamanı söylenenlerle seçimden sonra yapılanlar birbirini tutmaz. Binali Yıldırım'ın sözü. Okan Bey, Ali Bey'in programına, Ali Bey'in programında hoş geldin dedik. Hoş bulduk demedi demiş değerli dinleyicimiz. Sevgiler, selamlar gönderiyorum size de değerli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz kaldı Özgür? 3,5 dakika kaldı değerli dinleyiciler. Grup toplantısı bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı, Özgür Özel birazdan konuşacak. Saat 14'te genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Şimdi milyonlar yoksullukla mücadele ediyor. Bir taraftan da millet bahçelerine akan paralar var. Cumhurbaşkanının yatıp yuvarlanırsınız dediği bu millet bahçelerine Ocak-Mayıs 2026 döneminde 446 milyonun üzerinde bir para gitmiş. Değerli dinleyiciler, onu söyleyelim. 446 milyon lira yaklaşık bir para gitmiş. Mesela Çiçek Dağı millet bahçesi 31 milyon 30

Aile hekimleriyle konuştum. Değerli dinleyiciler, kurumlarla, kurum yöneticileriyle konuştuk bildiğiniz üzere. Ve önemli açıklamalarda bulundular. Şimdi yavaş yavaş veda edeceğiz. Bugünün gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısıydı. İki toplantı gerçekleşecek. İkisinde de neler söylenecek merak konusu. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Özel konuşacak saat 13.30'da. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında konuşacak Özgür Özel. Mecliste ve bekleniyor saat 13.30'da konuşmaya başlayacak. Diğer toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde değerli dinleyiciler. Biz de takip ediyoruz bu konuyla ilgili olarak detayları da gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Radyonuz Radyo Sputnik'te kulağınız olsun değerli dinleyiciler. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar karşınızda olmayacağım. Pazartesi günü tekrar yayınlarımızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı gerilimi yaşandı. LGS kapsamında merkezi sınavda velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Putin ve Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması gündemde değil. Ayrıntılar şimdi bültenimizde olur. CHP'de mutlak butlan kararın ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında grup toplantısı gerilimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te genel merkezde, Özgür Özel ise şu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşacak. Meclis dışında ise sabah saatlerinde arbede yaşanmıştı. Toplantıyı takip etmek isteyen partililer sabah saatlerinden itibaren meclisin Dikmen kapısında toplanmaya başladı. Taraflar içeri alınmayı beklerken sloganlar attı. Taraflar arasındaki gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Kılıçdaroğlu ve Özel destekçiler arasında zaman zaman itişmeler yaşandığı da görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da meclise ziyaretçi alınmayacağını açıkladı. Toplantıya 2 saat kala sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Kılıçdaroğlu da şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum diye sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. CHP'de grup toplantısı tartışmaları sürerken konuya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de Özgür Özel'e bir çağrı geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Özgür Özel için ateşe körükle gitmemeli, keskin sirke küpüne zarar verir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de meclisin Dikmen kapısı girişinde grup toplantısını izlemek için gelenlere hitap etti. Özel, Türkiye benimle değil, Türkiye sizinle gurur duyuyor. Siz bugün Türkiye'nin kurucu partisi, Kurtuluşun Partisi olan CHP'ye, bu meclisi kurmuş olan, demokrasiyi getirmiş olan CHP'ye karşı, onun seçmiş olduğu genel başkana karşı AK Parti yargı kolları tarafından yapılan darbe girişimini şanlı meclisin kapısından geri püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağına bir pazar sabahı saat 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken o tipler meclisin kapısına dayanacaktı ve kürsüyü seçilmiş bir genel başkana değil atanmış bir genel başkana vereceklerdi diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle ilgili mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul merkezi olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi. LGS kapsamında merkezi sınavda velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketlerinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su olacak. Milli Eğitim Bakanlığı beslenme paketinden faydalanacak öğrencileri beslenme paketi talep durumlarına göre okullara yerleştirdi. LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Putin ve Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması gündemde değil. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleşmesinin planlanmadığını açıkladı. Sayın dinleyenler, şu sıralarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki kürsüde yerini aldı ve grup toplantısını başlatmak üzere biz de mikrofonlarımızdan canlı olarak aktarıyoruz.
2: Sonunda o feci haberi aldık. O feci kaza haberini hep birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin bahçesine hep beraber hepiniz vardınız. Bütün Manisa vardı. Neredeyse bütün Türkiye'den insan vardı. Bütün partiler vardı. Üç gün direndi. Üç gün dua ettik. Üç gün bir mucizeyi kovaladık. Olmadı, kaybettik. Sonra yine herkes vardı. Hep beraber. Manisa'da ilk kez Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir cenaze töreniyle meydanlara Manisa'ya sığmadı. Tarihin en unutulmaz, herkesin gördüğüne şaşırdığı, bir tek Ferdi'yi bilenlerin şaşırmadığı böyle biriydi. Ancak bu Ferdi'ye nasip olurdu denilen bir törenle kardeşimizi uğurladık. Bugün de birinci seneyi devriyesi. Orada olmak hepimize düşerdi, hepiniz istediniz. Orada olacaktık ve geçen hafta basın mensubu bir arkadaş sordu, biz dahaki grup toplantısı deyince ben dedim haftaya olmaz. Ferdi'nin vefatının yıl dönümü, orada oluruz. Herkes orada olur dedim. Ve bu soruya cevap yayınlandıktan bir süre sonra olmayacak bir şey oldu. Gözlerime inanamadım. Sonra da böyle araya girip ya yapmasanız etmeseniz diyenlere Özgür Bey Manisa'ya gideceğim deyince biz yapalım dedik diyerek. Bugün bizim orada olmamızı burada grup toplantısını yapmak için bir fırsat görüldü. Bir açıklama yapıldı. Günlerce düşündüm, günlerce. Aklına güvendiğim herkese danıştım. Grubumuza, arkadaşlarımıza, çocukluk arkadaşlarıma. Hep şunu, gidelim, gelsinler. Kim gelecek? Kim gelecek? O sabah partiye 7'de kim geldiyse onlar gelecekti. Biraz önce Dikmen kapıda onları gördük zaten. Kim gelecek? Son 4 kurultayın seçilmiş genel başkanı olmayacak. Seçilmiş yöneticileri olmayacak. Son 3'ünde geçerli oyların hepsini alan genel başkan olmayacak. İlk günden bu yana ilk kez nasip olan, ki kendime saymıyorum diye söyledim. Bir genel başkanın son 3 kurultaydır delinmeyen anahtar listesi. Bu liste iyi yapıldı, güçlü müçlü demek değil. Bu delegenin, yani hem son seçilen delegenin hem ilk delegenin, o günkü delegenin idraki, partiyi sevmesi, sahiplenmesi, kapalı yere giriyor adam. Kimse görmüyor, atmaz. 3 sene önce vermemiş 600 küsür tanesi. Hepsi veriyor. Diyor ki birlikte olalım. Bugün dayanışma günü, bugün ayrışma günü değildi. O delege gelse, o ruh gelse, o bilinç gelse, o idrak gelse, zaten Özgür Özel'e burada gerek yok. Orayı kimin oturduğunun hiç önemi yok. Ama kim gelecekti, kimin geleceğini gördük. Nasıl gelmeyi planladıklarını gördük. Ve buranın ne olduğunu gördük. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burada tecelli eder. Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bütün yıpranmışlığına, yok sayılmasına, anayasayla yetkilerinin yağmalanmasına rağmen eninde sonunda o birinci meclisin duvarlarındaki o ruhu gidince hissedersiniz. Burası seçilmişlerin yeridir. Ve eğer bir seçilmiş ona verilen görevi, yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev, ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun. O bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez o bayrağı. Onun için herkese danıştım. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Dedi ki hep Manisa'ya gitmem gerekir. Hep burada bir şey çıkar. Orada da olmam lazım. Ararım. Ya birader ne yapacağız? Daha derken anlar. Abi biz burayı hallederiz. Sen orada lazımsın. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım.

0: O yüzden bunun gereği de budur. Burayla ilgili bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur. Dört koldan saldırı altındayız. 3 yıl önce partimizde seçimleri kazandık. 10 ay önce 5 parti birden %25'lik cam tavandaydık. 10 ay sonra %38 ile 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptık. Kurulduğu günden beri AK Parti'yi ilk kez geçtik ve o günden bugüne saldırı altındayız. Bunu bu kadar net koymak lazım. Yani CHP'nin iç işi diyorlar ya, bakarsan dışarıdan, anlamazsan meseleyi, çözmezsen kumpası, CHP'nin iç işi. CHP'nin iç işi falan değil. Kim karışır CHP'nin kurultayına? Öyle bir noktadayız ki, o günün delegasyonuyla 2 kere olağanüstü kongrede yapılmış, günü gelmiş sıfırdan başlanmış, mahallelere tek tek sandık konmuş, YSK denetiminde bütün süreçler bitmiş, dönüp son 4 kongreyi iptal etsen, daha doğrusu yok say, YSK'ya göre yok değil, mazbatalar duruyor, her şey tamam, hiçbir yere göre yok değil, ama AK Parti yargı kollarının görevlendirdiği bir istinaf mahkemesi olmayacak bir karar alsın ve artık Türkiye'de hiçbir seçilmişin koltuğunun seçim hukukuyla, itirazlara ve kesinleşmeye bağlı seçim hukukuyla sonucunun kesinleşemeyeceği bir asliye mahkemesini ikna edenin, bir istinaf mahkemesinin gözünü döndürenin her şeyi yapabileceği bir acayip sistemin içine düşürdüler Türkiye'yi. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Ama öyle bir kötü akıl var ki onu söylemeden olmaz, onu görmeden olmaz. Kötü akıl şu: yenilmiyorduk, yendiler. Kaybetmiyorduk, kaybettik. İstanbul'u da aldılar, Ankara'yı da aldılar, Türkiye'nin %65'ini aldılar. İlk seçimde iktidarı alırlar, biz bu iktidarı veremeyiz. Veremeyecek durumdayız. Sandıkla geldik ama sandıkla gidemeyiz. Dönülecek eşiği çoktan açtık, bu iktidarı teslim edemeyiz. Bütün mesele bu. Bunun üstüne oturuyor sistem. Gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe yok bir önemi. Bu işi kim yapar? Bu işi o çocuk yapar. Vaktiyle hukuksuz bütün kararları Anayasa Mahkemesi'nce bozulan o kararları kim aldıysa cesaretle, 15'te 15 AK Parti'nin atadığı Anayasa Mahkemesi'nin 15'te 15'le bozduğu karar, düşünün yani. Hani 2 kere 2'ye 4 değil 5 dememiş, 2 kere 2'ye 555 demiş. Öyle kararları alabilen ve bunu talimatla yapabilen birisine yargı kollarını kurdurdular. Çok anlattım yaptıklarını da. Mesela bugün için neredeyiz biliyor musunuz? Bugün için. Hesabını veremediği, doğru olduğunu herkesin bildiği, defalarca Murat Kurum'a buradan söylediğim, belediyelerin ellerinde Murat Kurum'un yolladığı yazılar var. Vergi gelirlerinin arttırılması için hepsinde belli. Murat Kurum tek tek biliyor 16 tapuyu. O yüzden bir kelime söyleyemiyor. Onu söylediğimiz gün çıktı, dedi ki: efendim Muhittin Böcek yakında konuşacak. Özgür Özel'e Manisa'da para verdi, ortaya çıkacak. İçişleri Bakanlığı koruma ekibi çıktı ki ortaya. Özgür Özel o gün Ankara'da, gün boyunca programı belli. Dedim ki bunu ispatlayamazsanız namertsiniz, alçaksınız, böyle iftira olmaz dedim. İspatlayamadılar. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar? O 110 gün yoğun bakımda yatmış, 20 tane ilaçtan yaşayan adamı, kendisi defalarca açıkladığı halde adaylığım için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim diye kendi yazıp açıkladığı halde. Ya ne parası zaten? seçilmesi garanti, o kadar belediye varken kimseden bir şey istenmemiş de bizden mi istenmiş diyordu. İki seçim üst üste hiçbir parti kazanamamış Antalya'yı. Adaylığından sonra son aday gösterilmesinden 3 gün öncenin anketi var. Parti gitmiş aday göstermek için para almıştı, o parayla anket mi yaptırmış diyordu. Böyle birisine en son ne ifade verdirttiler biliyor musunuz? En son ifade. Önce o paraya orası olmadı, burasını attılar, eşkal tutmadı, yalan tutmadı. En son gittim, kimse görmezken Ferdi Zeyre'ye verdim diye ifade verdirttiler. Ferdi Zeyre'ye. Nasılsa ölmüştür, savunamaz, inkar edemez. Özgür Özel'le de ilişkilidir. Böyle dersek biz bu yalanın içinden tutarız. Yalanı kara deliğe atarız. Zaman tünelinde hakikati yok ederiz. Bütün hesabı böyle yaptılar. Bu kadar kötüleşebilen birilerinden bahsediyorum. Öyle bir noktaya geldik ki ölmüş insanlara iftira atan, ölmüş kardeşime iftira atan, ölmüş bir başka kardeşimizin namusuna dil uzatan ve içimizdeki bir çekişme bile değil, bir umut bile değil, bir inat mıdır nedir bilinmez, oraya hamle yaparak, partiyi bu duruma getirerek, partiyi adaysızlaştıran, kurumsuzlaştıran, lidersizleştiren bir çözüm paketinde içeriden dışarıdan her türlü işbirliğiyle ilerleyerek bu işleri çözmeye kalktılar. Eğriye eğri, doğruya doğru. Amerikan bayrağına el basıp yemin eden birisinin televizyon kanalı, Ekrem İmamoğlu ilk tutuklandığında her türlü yalanı atan, şimdi saymayacağım tek tek ama hepinizin duyduğu, bizim iddianameyi yargılanmak değil yargılamak için istiyoruz, hepsi bunların yalan dediğimiz ama popüler olan, 1200 cep telefonundan tutun da parke altında paralar, toplantıda görüntüler, bavul bavul para, hiçbiri çıkmadı ya. TGRT bu yalanları atarken, A Haber bu yalanları atarken, iddianamede olacak diye de söylerken, kanıtı ispatı var bunların derken, şimdi ya ben de yalan attım diyenler, videoyu ben de gördüm derken, Ekrem Başkan'ın evine desteğe koşanlar, ziyaret edenler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde kullandığı oyla poz verenler, şimdi kendilerine bir şeyler vaat edilince bütün her şey yalan çıkmasına, itirafçılar tek tek caymasına, helallik istemesine, tel tel dökülmesine iddianame günlerinde Ekrem Başkan'a hırsız demeye başladılar. Arkadaşlarımıza hırsız demeye başladılar. Belediye başkanı diyor, bana geldiler, kurultayda para dağıttım de, kurultay iptal olsun seni serbest bıraktıracağız dediler. Buralara geldik, buralara. O yüzden mesele ne öyle parti içi mesele, ne bir başka mesele. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan, rakipsizleştirme, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Kimse bu işi parti içi bir mesele sanmasın. Aha da bizim parti parti içi bir mesele olacak, Ali ile Veli kavgaya tutuşacak, burada gidecek ele güne karşı, ele güne karşı meclisin giriş kapısının önünde o cılız, o aslında güçsüz ama gücünü haklılığından alan bedenini o oradan buradan toplanmış serseri yürüğün önüne koyacak. Biz parti içi meseleyi değil, Türkiye demokrasisini, ülkenin iktidarının sandıkla değiştirilmesine bedellerini koyuyorlar orada insanlar.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bugün yapılan iş, milletle birlikte iktidara yürürken dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde bir çelme, bir kumpas, bir yolundan çevirme operasyonudur. Bu yüzden bizim bugün buradaki geçirdiğimiz her gün, sıkı sıkı sahip çıktığımız zincirin her bir halkası, o kopmadığımız her an memleketi Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden koparacak, Trump istiyor diye, onun Ankara'daki temsilcisi öyle tarifliyor diye, buralarda demokrasiye gerek yok. Merhametli monarşiler, güçlü tek adamlar lazım. Eskisi gibi Osmanlı'nın son dönem sistemi gibi sistem lazım. Öbür taraftan devletin başına bir Türk, bir Kürt, bir Alevi lazım. Öbür taraftan baktığında efendim İttihat ve Terakki gibi batıcılar, muhafazakarlar, milliyetçilerin ittifakını derin devlet kuruyor, biz de ona uyuyoruz deyip bu rezalete, bu yıkıcı rezalete, bu rejime kasteden niyetlere karşı o zincirleri tutuyoruz. Bugün kopmayan halka bu halkadır. O yüzden Dikmen Kapı'nın önündeki binlere seslenirken de söyledim, teşekkür ederken de söyledim, size de söylüyorum. Siz bugün Türkiye'yi kuruluş ayarlarına, Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı o kopmayan halkasınız, kopmayan halkasınız.

0: O yüzden hem Ferdi'nin ölüm yıl dönümünde bize bunları yapanlara, o kararı alanlara, aldırtanlara, o karara uyanlara, hem de genel merkezde o kara günü yaşatanlara, hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye, o kötücül akla, o AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına, kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Ve bugün maalesef ömrüm boyunca bir kez kötü söz söylemedim, söyletmedim. Ona söz söyleyenler için şu meclis genel kurulunda neler geldi başıma neler. Darp edildim, kürsülerin altında kaldım. Neler yaşadı bu grup neler. Yine de asla ve asla partinin geçmişine saygımdan ağzımı açmıyorum, susuyorum. Ama gerçekten bu yaşatılanlar, bu partiye yaşatılanlar benim kendi meselemin ötesinde genel başkan olarak partime yaşatılanları gördükçe gerçekten ne diyeceğimi şaşırıyorum. O binada kimler var? Kimler var biliyor musunuz? Saymadığım isim üstüne alınmasın. Bugün o gün partinin üyesi olmayan milletvekillerimiz bile, o gün CHP ile hiç ilgisi olmayan seçmenlerimiz bile, bugün aynı duygu durumunda, aynı kararlılıkta o zinciri kopartmamak için kendi kol kola girmesiyle herkes gözümde bambaşka bir yerdedir. En üst mertebededir. O binada bugün Kemal Bey'e Çubuk'ta organize bir linç girişimi yaşanırken ölümü göze alarak onunla birlikte onu koruyarak yanında duran mesela Murat Emir yok orada. Ama 1980 öncesi 7 tipli genci öldüren Haluk Kırcı'nın ekibi selam veriyorlar. 12. kattan, genel başkan katından selam veriyorlar objektiflere. Kemal Bey Şavşat'ta saldırıya uğradığında çirpinin içinde onunla birlikte suikaste uğrayan ve onunla birlikte saldırı altında kirpinin içinde olan Seyit Torun yok orada. Çünkü Kemal Bey'e oradan ateşler atılırken, kirpinin içine girerken Kemal Bey'in üstüne kapanan Seyit Torun'u iki kolundan tutup da attılar o binadan dışarıya. Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın dendiğinde dimdik duran belediye başkanlarımız yok orada. Ama bir sonraki operasyon şu CHP'li belediyeye deyip belediye başkanlarının kendilerine, ailelerine haysiyet suikastı yapanlar, o haberleri yapanlar o binada geziyorlar. Adalet yürüyüşünün biri isim babası, biri fikir babası Aykut Erdoğdu'yla Bülent Tezcan yok. Aykut Silivri'de 12 metrekarelik zindanda, ama İBB borsasında tutuklananları ziyaret edip 2 milyon lira vereceksin, şu iftirayı atarsan çıkarsın diyen avukat, Yunanistan'a kaçarken yakalattığım avukat, göstermelik ev hapsi kaldırılan avukat, o binada arınma başlanmış burada diye paylaşıyor. O binada AK Parti'yi yenen kadrolar yok. O binada yenilgiye itiraz edenler, o binada direnenler, mücadele edenler yok. O binada Cumhuriyet Halk Partisi bu yolu yürüyemesin diye ta tarihin görülmüş en büyük iftira, kumpas, karalama ve algı yönetim kampanyalarının yöneticileri partinin aklı olmuşlar göya, bizi yıpratacak diye partiyi perişan eden işlerle meşguller orada. O yüzden şimdi çıkmışlar oraya buraya, efendim bir paralel CHP varmış, paralel CHP anlayışı varmış, bizim meclisi paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş, o yüzden burası da zapt edilmeliymiş. Biz genel merkezden meclise yaptığımız yürüyüşte bu zihniyeti arkamızda bıraktık. Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bu çirkin zihniyeti geride bıraktık. Onlara bıraktık. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir binadan ibaret değil, bir anlayıştan, bir inançtan, gerekirse bir inattan ibaret olduğunu ve bunun bu ülkenin son umudu olduğunu, son kalenin bir bina, kapısı, çatısı değil, son kalenin Cumhuriyete inananların yüreğindeki olmayan korku duygusu, var olan mücadele duygusu olduğunu söyledim. Bu millet paralelin kim olduğunu bilir. Bu millet emniyet müdürü varken emniyetteki emniyet imamının paralel olduğunu bilir. Ya da bu millet seçilmişler varken atanmış paralelleri bilir. Bu millet paralel devleti kim atadıklarına yönettirdi ve seçilmişler onlara teslim olursa nasıl kukla gibi kaldılar?
1: Sayın dinleyenler, kısa bir saat başının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını canlı olarak aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı devam ediyor. Canlı olarak aktarmayı sürdürüyoruz.
0: Meydana sokak çağrısı, her mitinge sokakları karıştırmak, Türkiye'yi karıştırmak diye bakan sığ anlayışın o terminolojisini bu Cumhuriyet Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Asla ve asla, asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız. Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız, yargı kollarını dağıtacağız. İktidar yürüyüşümüz geldiğimizde yargıyı ele geçirmek için değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı düzeni kurmak içindir. İktidar yürüyüşümüz gelip de onların yağmaladığı, önce TMSF'ye yolladığı, sonra milletin bankasının parasından kendisine yandaş yaptığı medyayı bu sefer bizim tarafa almak, çökmek değil. Bir daha kimsenin yandaşlaştıramayacağı bir medya, bir basın düzeni kurmak, basındaki herkesin sadece kendini mesleki değerlerine ve millete karşı, halkın haber alma hakkına karşı sorumlu hissettiği, patronaj ilişkilerinin devlet üzerinden beslenmediği, her bir basın emekçisinin de güçlü sendikasıyla patronundan, o sendikayla da patronun da devletten korunduğu, kimsenin ele geçiremeyeceği bir sistem kurmak için iktidar olmak zorundayız. İşte o günün basınıyla, o günün yargısıyla yarının Türkiye'sini hep beraber ayağa kaldıracağız. İki kere iki nasıl dört ediyorsa bugünkü yargının yazdığına, çizdiğine, bugünkü basının köpürttüğüne, yönettiğine teslim olarak bir adım geri atarsak teslim alacaklar ülkeyi. Yarını olmayacak ülkenin ne demokrasisi, ne bağımsız yargısı, ne bağımsız basını, ne de gençlerin ve hiçbirimizin bir ümidi. Bunun için bütün bu kurulan kumpasa, anlatılan hikayeye ve basın eliyle desteklenen tüm bu söylemlere karşı Kuvayi Milliye ruhuyla 100 yıl önce olduğu gibi sadece ve sadece milletin azim ve kararlılığına inanacağız. Sadece ve sadece millete.

0: tarihi bir eşikteyiz. Tarihi bir eşikteyiz. Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra bir akli selim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. 2 milyon üyemiz var. 2000 tane kurultay istemeyen, seçilmiş yönetsin demeyeni bulamazsınız. O 1000 taneyle de bayramlaşmayı yapalım. O 1000 taneyi getirelim, grup yapalım. O 1000 taneyi getirelim ki çıkar CHP kimliğini desen 200 tane kimlik çıkmaz. Binaya girip şey diyor, tam bir CHP'li oldum ha diye yanındakine şaka yapanlarla. O 1000 tane bindirilmiş ve gezdirilmiş kıtayla ne kurultay yapabilirsiniz, ne bayramlaşma, ne grup toplantısı, ne başka bir şey. O yüzden herkesin artık nasıl bir eşikte olduğumuzu görmesi lazım. Bütün muhalefet partileri derhal kurultay yapılmalıdır diyor. CHP'yi kayırmak için demiyorlar bunu. Kendilerinin de tabi olduğu bu sistem ortadan kalkarsa, demokrasi ortadan kalkacağı için söylüyorlar bunu. Bütün siyasi partiler, barolar, barolar birliği, meslek örgütleri, STK'lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı belli bir evreye kadar bu konuyla ilgili söylediği değerlendirmeler, AK Parti'de geçmişte önemli görevler yapmış ya da şimdi uçak kalktıktan sonra arkadaşlarımızla konuşan akli selim herkes, ya ne yapıyoruz biz diyor, ne yapıyoruz? CHP kurultayını yapmalıdır ve CHP seçilmiş bir yönetimle yoluna devam etmelidir. Ne yapıyoruz biz diye. Bunun için efendim diyalog olsa vallahi hiç uzak durmadık. Çok net söyleyeyim. Kurultay yapılamaz iddiaları. Efendim tedbir var, kurultay yapılamaz. Türkiye'nin en önemli kamu hukukçuları aynı metinde birleşiyorlar, aynı anlayışta. Diyorlar ki bu yırtığı hızla dikmezsek kamu düzeni ortadan kalkacak bu kararla diyorlar. Türkiye'nin en önemli kamu hukukçuları, seçim hukukçuları diyorlar ki kurultayın yapılması değil, yapılmaması mümkün değildir. Tek görev hızla kurultaya gitmektir. Görev budur, başka görev yoktur. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Yapılacak ilk iş yeniden bir seçime gitmektir. Günlerce söylediler, seçim olamaz, seçim olamaz. Dedik ki hocalardan bir konsey kuralım, reddettiler. Hocaların hakemliğinde tartışalım, reddettiler. İkişer avukat dedik, birisi alanında Türkiye'nin en iyisini götürelim dedik, reddettiler. Konuşup biz bu kurultayı yapamayız dediler. Şimdi bu yaşananlarla birlikte tedbir var, kurultay yapamayız diyenlerin kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Burada tarihi fırsat ve eşik şuradadır. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı, o kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Efendim birkaç ay sonraya söyleyelim, bir takvim ilan edelim, bir yıla yayalım. AK Parti bizi nerede sıkıştırırsa o seçime o şekilde yakalanalım. Burada yapılacak iş, daha önce milletvekillerimizin 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu.
1: Sayın dinleyenler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını canlı olarak aktarıyoruz. Az sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde grup toplantısı yapması bekleniyor. Şu sıralarda henüz kürsüye çıkmış değil Kemal Kılıçdaroğlu. Kürsüde konuşmasına başlayınca biz de mikrofonlarımızı genel merkeze çevireceğiz ve oradan yayınımıza canlı olarak devam edeceğiz. Şimdi tekrar Özgür Özel'in grup toplantısına dönüyoruz.
0: Olan 10 milyonlarca kişinin, herkesin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz. Onlara bir kabusu yaşatır ve onları ebediyen sandıktan koparır. Onların umutlarını kırar. Onları geri dönülmez bir şekilde kaybedersiniz, kaybettirirsiniz. Şunu görün. Parti son dönem butlana hazırlık için yapılanların arasında bile her seferinde birinci parti çıktı. Bu süreçte yapılan anketler gösteriyor ki millet bu yapılanlara kökünden karşı çıktı. Parti tarihin en önemli, en güçlü noktalarından bir tanesinde ve bu demokratik mücadelesiyle, yani birileri demokrasiyi askıya almışken öyle bir parça marça değil, saç tanesi kopmadı partiden. Binadakiler dışında kimse yok ki bu partiye bu yapılanlar doğrudur desin. Böyle bir fırsatta kurultay kararını 26 Temmuz'u geçirmeden verilecek olması partiye tarihi bir şahlanış, kimsenin bir daha geri döndüremeyeceği büyük bir demokratik yürüyüş imkanı verir. Bunun heba edilmemesi son derece önemlidir. Diğer yandan yok halka ayaklanmaya çağırmak, sokağa dökmeye çalışmak, 255 miting yaptım ben. Hep savunduğum şeydi. Hep savunduğum şey, sen çık sokağa, milletin derdiyle dertlen, yap mitingini, yap eylemini. Bak bakalım o sessiz çoğunluk, o meydana gelmese de yandan dönüp de bakıp senin söylediğine hak verince nasıl değişecek her şey. 255 miting yaptık genel başkan olarak. Bir kişinin burnu kanamadı, evet. Bir kişinin cüzdanı çalınmadı. Bir kişi bir taciz iddiası olmadı o sıkışık kalabalıklarda. O meydanları dolduranlar, ya da bugün bir vatandaş Dikmen Kapı önüne gittim diyor. Oradaki Özgür Özel'i destekleyenlerin bilinç düzeyine niçin buraya geldiklerini o kadar iyi biliyorlar ve anlatıyorlar ki diyor. Diğer tarafta karşıdan sigara içenlere karşı. Böyle bir kitlemiz var. Böyle bir beklentisi var. Böyle bir şekilde yol yürümek, böyle bir şekilde ilerlemek ve hep birlikte başarmak istiyorlar. Bu insanların umutlarını kırmamak, bu ülkeye bu kötülüğü yapmamak lazım. Bugünkü durum için dün defalarca söyledik. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz. Dedim ki çağırdıkları kitleyi genel merkeze götürsünler. Ben grubu yapmayayım, gideyim ferdiye. Son ana kadar, millet gelip de meseleye el koyana kadar, normalde Dikmen'de, Mamak'ta ya da bir başka tarafta bu grubu televizyondan izlemek varken, öyle pijamasının üstüne paltoyu çekip de fırlayıp buraya gelen o amcam, bu grubu bu şekilde yaptırana kadar ne önerdiysek reddedildik. Ne önerdiysek reddedildik. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı derler ya. Bu dünya hiçbirimize kalmayacak. Bu parti hiçbirimize kalmayacak ama biz doğruyu yaparsak bu parti emanet edildiği, Cumhuriyet'le birlikte emanet edildiği gençlerin yarınlarının umudu olacak. Biz Türkiye'de yeni bir siyasetin önünü açıyoruz. Yorulan, yaşlanan, tükenen bir siyaseti geride bıraktık. Eski nesil, köhneleşen siyaseti geride bıraktık. Yeni nesil bir siyaseti kuruyoruz. Ama bunu yeni nesillen kurmuyoruz. 10. yıl marşındaki gibi her yaştan gençlerle birlikte kuruyoruz. Butlancı var orada, 34 yaşında, demokratik olarak örümcek kafa. Nasıl vaktiyle yapılmış olan darbelerden medet umanlar, aman paşam diyenler varsa, 30-34 yaşında örümcek kafa butlancı da var. 74 yaşında evden terlikle fırlamış gelmiş, burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmaya gelen gençler de var. O yüzden hep beraber yürüyeceğiz. Arkamıza bakmadan. Dönüp de bakarsak arkada dostlarımızın yürüdüğünden, yiğit insanların yürüdüğünden emin olarak. Dönüp de bakarsak kimse geride kalmasın. Toma'nın arkasında kimseyi bırakmamak için bakarak. Değişime doğru, yeniye doğru, iyiye, güzele doğru yürüyeceğiz. Herkes gitsin ki vakti gelmiş bir değişimin üstünde kimse duramaz. Milletin yürüyüşünün önüne kimse set çekemez. Milletin önüne çıkmak isteyenler bilsin ki önümüzde duran bu milletin ayaklarının altında kalır. Ne yapılırsa yapılsın bu millet önünde kimseyi istemez. Devletini sever, vergisini verir, askere çağırır gider, evlat yollar, şehidi gelir, vatan sağ olsun der. Ama devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder. Bunun için milletin verdiği karara kimse mani olmaya çalışmasın. Milletle savaşa girmeye kimse kalkışmasın. Birilerinin milletle girdiği savaşın kimse maşası olmasın, ona alet olmasın. Çalışacağız. Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Koşup kapıya gelenlere, bu grubu yaptıranlara, burada olanlara, dimdik arkamızda duranlara bir teşekkürüm var. O da şudur. Buradan, kürsüden belki de en kısa konuşmalardan biri oldu. Bu konuşmayı tamamlayacağım. Sonra Mansur Başkanımızla birlikte bulduğumuz bir uçakla Manisa'ya gideceğim. Sizin sevginizi, duanızı Ferdi kardeşime ileteceğim. Beni Ferdi'den, Manisa'dan koparamadılar çünkü arkamda dağ gibi siz vardınız. Hepinizi seviyorum. Hep beraber başaracağız. Size inanıyor, size güveniyorum. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Sayın dinleyenler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını canlı olarak yayınlarımıza getirdik. Yürüyelim arkadaşlar sözleriyle bitirdi. Sözlerini CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüde konuşmasında, burada konuşmanın bir zafer olmadığını belirterek başladı konuşmasına. Bu kürsüde seçilmiş genel başkanın konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapısı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir dedi. Az sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısında konuşma yapması bekleniyor. O toplantıyı da canlı olarak getireceğiz mikrofonlarımıza. Özgür Özel özetle grup toplantısında nelere değindi? Engellemelere rağmen partisinin grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştuğuna vurgu yaptı. Bu konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum dedi Özgür Özel. Ancak bu kürsüde seçilmiş genel başkanın konuşma yapmasının sağlanmasının da Dikmen Kapısı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların yüreklerindeki demokrasi ve ülke ve parti sevgisinden kaynaklandığını söyledi ve sizleri kutluyorum dedi destekçilerine. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, sandığa inanırız, seçene ve seçilene saygılıyız ifadelerini kullandı. Onun için bugün buradaki duruşun çok anlamlı olduğunu söyledi CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Bu bir zafer değil, bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır dedi. Teslim olmamaktır dedi, direnmektir dedi. Bütün ülkenin geleceğini düşünenlerin birlikteliğinin zaferidir diye konuştu. Şimdi de az sonra yayınımız Gündem Özel ile devam edecek. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor.
3: Yepyeni bir Gündem Özel'den herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Fethi Yılmaz.
5: Ben Mustafa Hoş.
3: Efendim sizler için tekrar bir araya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisteki grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına dair büyük bir belirsizlik yaşanıyordu bugün. Ve bu sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Partilileri saat 14'te genel merkeze çağırdı ve Özgür Özel de dolayısıyla mecliste grup toplantısını gerçekleştirdi. Az önce bu toplantı sona erdi. Biz de Özgür Özel'in konuşmasını sizlerle paylaştık. Önümüzdeki dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşması gerçekleşecek. Bu konuşmayı da yine Radyo Sputnik olarak sizlerle paylaşacağız ama öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu çıkana kadar dilerseniz bugün yaşananları şöyle çok kısa biraz özetleyelim.
4: Tabii ki. Şöyle, ilk zaten bu geçtiğimiz hafta tartışılmaya başlandı. Yani Özgür Özel'in Manisa programı vardı ama Manisa programı akşama
3: buradan şimdi gidiyor. Şimdi buradan Manisa'ya gidecek.
4: Yani biraz o zaten kendisi de grup toplantısında anlattı bu durumu. Haliyle aynı anda mecliste iki grup, ta ki Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına kadar aynı anda mecliste iki grup toplantısı mı olacak? Yoksa Özgür Özel konuşacak, Kemal Kılıçdaroğlu mu kürsüde onu mu oturarak onu mu dinleyecek? Bu tartışma vardı bugün. İşte önce mecliste grup toplantısı yapıldı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da işte yavaş yavaş zaten geliyor da o da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak. Biz biraz önce değerlendirmiştik duruma dair. Detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Mustafa Hoş'tan da ben yorumlarını alayım. Çünkü bizim yayıncılık içinde o kadar hızlı gelişen gelişmeler oluyor ki Mustafa Hoş. Akışı bir türlü böyle tam net sağlayamıyoruz. Bir şekilde sürekli akış değişiyor.
5: Türkiye'de dengesini bulamıyor zaten. Olağan dışı bir şey yaşanıyor. Bunu normalmiş gibi görmek Türkiye'de çok partili siyasi hayata da hayat içinde doğru olmaz. Bu olağanüstü durumun yaşandığı bir yerde olağanüstü bir şeylerin olması lazım. Hani Türkiye'de siyasi partilerin bu içinde bulunduğu durumu yaratan ortamlar ya darbe dönemlerinde olmuştur ya da darbe dönemlerinde, başka yok. Olağanüstü bir şey yaşanıyor. Şimdi bu olağanüstü yaşanan bir tarafta hani Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç kavgasını yaşıyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Ya da böyle gösterilmek isteniyor ama bu bir iç kavgadan öte başka bir şey. Yani Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un söylediği önemli.
4: Çok önemli.
5: Bu yani sadece CHP'yi ilgilendiren bir durum değil. Butlan kararı çok partili siyasi hayatı ilgilendiren çok ciddi bir karar. Şimdi bu kararı nasıl devam ettireceksiniz? Böyle bu iki başlılıkla bilmem neyle olacak iş değil bu. Yani iki başlılıktan öte bunun gerçekten Türkiye'deki demokrasiye, çok partili siyasi hayata faydası ne? Bundan sonrasında ne sağlayacak? Bunun üzerine konuşulması lazım. Yoksa Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu kavgası sürecek. Belli yani, bu sürecek.
4: Tablo öyle görülüyor. Bir yandan şimdi Selin'i ben anlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına başladı. Geçeceğiz hemen oraya. Bir yandan da şu an aynı anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Bugün biz yayıncıların yani, reji, dinleyicilerin bugünkü rejiyi tahmin etmeleri olanaksız.
5: Kendini bir yerde
4: olanaksız.
5: Konumlandıranlar için daha zor. Bizim için kolay.
4: Tabii ki biz
5: önceki
4: verdik.
5: Önceki konuşuyor, sonu ver. Arada
4: ardından diğerine vereceğiz. Da... Ama Numan Kurtulmuş'un özellikle bugün gazetecilere verdiği röportaj, oradaki tarafsız duruma halini devam ettirme ki 16 yıl önce Saadet Partisi'nin genel başkanı iken benzer bir tabloyla, böyle değil ama o da karşı karşıya kayyumlarla ilgili kalmıştı. O yüzden Numan Kurtulmuş bu anlamda siyaseti, o durumu iyi bilir ama Numan Kurtulmuş'un

0: yaşandığını da görmemiz lazım.
1: Evet, şimdi Selin Kılıçdaroğlu'nun konuşma başladıysa
2: biraz Ankara'ya dönelim.
1: Bir Ankara'ya dönelim. Devam genel edeceğiz. Merkezde.
3: Para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir. Halkın umudu, Kılıçdaroğlu.

Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Bakınız,

0: kirlikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti ahlakı dokularına kadar koruyan yüksek, çalışkan ve özverili bir partidir. Bu partinin özelliği budur. Beraber özveriyle çalışacağız. Çıkar için çalışmayacağız. Birlikte çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Arınma. Arınma. Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Niye böyle konuşuyorsun diye. Ahlak. Erdem. Adalet. Temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. Sevginin olmadığı yerde düzen olmaz. Uygar tartışmanın olduğu yerlerde insanlar birbirlerini dinlerler. Ama ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar, bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Hep iyi niyetle davrandım. Herkesi dinledim. Hiç kimseye kötü gözle bakmadım. Herkese saygı duydum. Kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. Partiyle ilgili başka alanlarda, dış dünyada, iç dünyada Türkiye'nin saygınlarını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? 7 düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyor?

yakıyorsunuz diyebilir. Emperyalizme karşı mücadelede Türkiye bütün mazlum milletlere örnektir. Emperyalizme karşı mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. CHP Genel Merkezi'nin önünü gördünüz. Orada bayraklarımız var. Bir Sosyalist Enternasyonu'nun bayrağı var. Diğerleri Türk bayrakları. CHP Genel Merkezi'nin önüne Erdoğan'ın forsu asılamaz. Olmaz böyle şey. Bakınız, Sayın Abdullah Gül beni ziyarete geldiğinde oraya çıkıp da bir fors asmadık. Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz siz bunu? Bana diyorlar ki sarayın adamı. Ya arkadaş, sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Bu milletin hakkını hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim. Uyuşturucu var onlarından. Uyuşturucu var onlarından. Hesap sormazsam namerdim. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Bakınız. Bakınız. Dış dünyada büyük değişimler var. Dünya değişiyor. Orta Doğu değişiyor. Türk Cumhuriyetleri değişiyor. Hürmüz Boğazı'nın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz şu anda. Peki CHP bu konuda ne söylüyor? Dış politikada ne söylüyor? Ya bu devletin çıkarlarını, bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? İşçinin, emeklinin, üreticinin hakkını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? Bir şey daha. Uyuşturucu var onları. Tepeciler. Faiz var onları. Devleti soyanlar. Vatandaştan vergi alıyorsun, beşli çetelere ödüyorsun. Onun da hesabını soracağız, onun da. Onun da hesabını soracağız. Mehmet Şimşek getirdiler. İngiltere'den getirdiler beyefendi. Enflasyonu indirecekti. Fakir fukarayı koruyacaktı. Ya ezilen fakir fukara, köşeyi dönenler yine bizim beşli çeteler. Bu nasıl bir düzendir ya? Bu düzeni değiştireceğiz, değiştireceğiz. Emin olun, bu düzeni değiştireceğiz. Roger Sputnik canlı yayın. Ama mücadeleyi yaparken, hak mücadelesini yaparken beraber olmak zorundayız. Omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan, sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Onlar ya yuh, biz yuh çekmeyelim. Yuh çekmeyelim. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim. Onun da önüne geçeceğim. Biz şu mücadeleyi yine hep beraber yapacağız ve birlikte yapacağız. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gün hepimiz açız. Bir çocuğumuz huzursuzsa o gün hepimizde huzur yoktur. Biz mücadeleyi bu çerçevede yapacağız. Ailenin birliği için yapacağız. Diriliği için yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yapmazsak sorun yaşarız. Türkiye çok önemli bir coğrafyada. Çok önemli bir coğrafyada.
Bakın dünya dengeleri değişiyor derken Çin'e bakın, Amerika'ya bakın. İngiltere'ye bakın, Orta Doğu politikalarına bakın. Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı. Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Ne demiştim? Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Bunları dillendirmek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kısır tartışmaların dışına çıkmak zorundadır. Kısır tartışmaların önüne çıkmak zorundadır. Eğer kısır tartışmalara takılır kalırsak bu bize değil, en çok Türkiye'ye zarar verir. En çok Türkiye'ye zarar verir. O nedenle bizlerin mücadelesi hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi beraber vermek zorundayız.

0: Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hepimiz korumak zorundayız. Bakın bizim ahlaki değerlerimiz asla tartışılmamıştır. CHP'nin ahlaki değerleri tartışılmamıştır. Bize tarihimizde her türlü suçlama yapılmıştır. Yeri gelmiştir CHP'ye komünist parti demişlerdir. Yeri gelmiş CHP'ye faşist parti demişlerdir. Yeri gelmiş CHP'ye dinsiz parti demişlerdir. Ama en aykırı olan bile CHP'nin ahlaki değerlerini sorgulamamıştır. Buna cesaret edememiştir. Bizim ahlaki değerlerimiz sadece bize özgü değil. Bütün İslam dünyası da bize bakar. Bütün Avrupa da bize bakar. Ahlaki değerler, toplumun çıkarlarını savunmak, halkın, vatandaşın çıkarlarını savunmak, eğitim düzeni hangi halde? Nedir politikamız eğitim düzeninde? Nedir politikamız dış politikada? Ne yapacağız? Sabah akşam bir yere takılıp kalma olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse gidip de talimat alıp genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Genel başkan yapar bunu. Genel başkan söyler bunu. Bizim ahlaki değerlerimiz bugün tartışma konusu noktasına gelmişse hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için ön yargılı olmayacağım. Ön yargılı olmayacağım. Yani işte bu böyledir, hemen partiden atalım. Böyle bir düşüncem de yok. Kim? Bakınız. Mutlak butlan davasına da değineyim. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Hiç. Güle güle diyeceğiz. Rahmetli babam derdi, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye. Bakınız, bir siyasetçinin hesap vermesi için hesap sorar konumda olması lazım. Ben hesap soramazsam, ben hesabını veremezsem karşı tarafa hesap soramam. O nedenle biz önümüzde kim olursa olsun eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onu da bilmenizi isterim. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onurlu insanlar hesabını verirler. Onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmazlar. Eğer bir kişi hesap vermekten ve hesap sormaktan kaçınıyorsa orada karanlık bir nokta vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacaktır. Hiç kimse endişe etmesin. Efendim, bu sıcak ortamda beraber olduk. Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Meclis başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin meclise girmesine izin vermedi. Bugün burada toplandık. Gönül birlikteliğimiz var. Güzelliklerimiz var. Partiye sahip çıkma var. Kadın erkek bir arada kardeşçe yaşamak var. Huzur içinde ülkenin sorunlarını tartışmak var. Bundan hiç ama hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Diyorlar ya, Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Öyle diyorlar, Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Ya arkadaş, Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı? Hizalandı. Efendim, biz müzakere ediyoruz diyorlardı. Kılıçdaroğlu dedi ki sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir, mücadele. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Siz mücadele ettiğinizde unutmayın. Ankara'da bir Kemal abiniz var. Bir Kemal babanız var. Size destek verecek. Gençlere de bir çift sözüm var.
2: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisteki grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına dair belirsizlikler yaşandı. Bugün saat 13.30'da mecliste konuşan isim Özgür Özel oldu. Radyo Sputnik'te Özgür Özel'in konuşmasını sizlerle paylaştık. Saat 14'te ise Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bir konuşma yapacağını aktarmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun konuşması 14-18'e kadar sarktı. Yani daha da kısası, Özgür Özel'in konuşmasının hemen ardından başladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması. Ve neler söylemek istersiniz?
3: Ya tuhaf bir konuşma. Hani biz Kılıçdaroğlu'nun konuşma hitabetini, insicamını biliriz. Hı hı. Yani çok fazla hı hı. sever de bunu, hı hı. konuşmayı. Özellikle sadece salı günlerine gruba hazırlandığını da bilirim. Hı hı. Ya bir yabancılaşma var, tuhaf. Hı hı. Hani sözlerle hedeflenenler arasında ya da orada dinleyiciler arasında bir tuhaf yabancılaşma, hı hı. var. Çünkü Kılıçdaroğlu konuşurken orada salonda bulunanların hepsi ya selfie çekiyor ya video çekiyorlar. Hı hı. Görüntülerde bunlar var. Yani orada olanlar için de bir yabancılaşma var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bütün bu gözlemlerimle birlikte var olan duruma uyum sağlama. Bak, butlana bünyeleri uymamış birisi butlanla CHP'de bir şey yapmaya çalışıyor. Hı hı. Uyuşmuyor. Ama onunla birlikte CHP'de bir dönem yaratmak istiyorlar. Asıl sorun burada bence. Söyledikleri içerisinde, ya kendi içerisinde acayip çelişkiler var. Mesela diyor ki yurt dışında, evet. gidip şikayet ettiler diyor. Yani
2: hiçbir CHP başkanı yurt dışına çıkıp. Tayyip
3: Erdoğan'ın birebir söylediği bir şeydir bu. Eleştirdiği bir şeydir ama aynı kişi bunu söyledikten sonra diyor ki Cumhurbaşkanlığı forsuyla genel merkeze geldiler diye eleştiriyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın forsu değil o.
4: Evet, Erdoğan forsu dedi.
3: Yani bu, hı hı. ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamının forsudur.
4: Yani Erdoğan gittiği zaman da o fors kalacak, tıpkı yani evet. Cumhuriyet kurulduğundan beri olduğu gibi.
3: Şu, az önceki söylediğim çelişkiler açısından önemli. Şimdi bir devlet aklı denilen bir şey var ya, bir uyduruldu devlet aklı. Devlet aklı denilen bir şeyi dizayn ediyorlar. Devlet aklı diye bir şey yok. Ama bir akıl böyle bir dizayn yapmış, bunun bir parçası olarak butlanla bir yol yürünüyor ama O uyumsuzluğu görüyor musunuz? Hı hı. Ya o bile sindirilememiş. Sindirilip çıksa başka türlü davranılır. Yani sen tutup Türkiye'yi başka yerde şikayet edemezsin diye söylüyorsun. Tam da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli argümanı pavyonlarda satılmaz da aynı şey. Ama tutup orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde Force'un gelmesine karşı çıkıyorsun. Şey de çok önemli söylüyor. Hani İran Savaşı ve dünyada emperyalizm bilmem. Evet, tam da burası. Ama ne? Kendisine bir şey söylemedi. Yani CHP'nin temel sorunu ideoloji sorunudur. Bu bir rant kavgası. Büyük bir rant kavgası ideoloji kavgasına dönüştüğünde kaybeder Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Sık sık arınma tam ve temizlik mesajları verdi.
4: Ya onu o mesajı hep veriyor ama hoşun bıraktığı yerden devam edelim. O önemli gerçekten. Mesela çünkü konuşmasının büyük bölümünde evet bu kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İşte pavyonda kurultay pazarlığı bunları söylemişti ama yani hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize yardım edin ya da yalnız bırakmayın diyemez. Sözünden hemen ardından Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi Özgür Özelik Genel Başkanı olduğunda ziyaretinden bahsediyor. Erdoğan.
3: Ziyaret olmuş da evet,
4: Erdoğan forsu.
3: Yumuşama değil ne diyorlardı o döneme? İlk dönemi.
4: Normalleşme. Zaten konuşmanın sonunda da işte Kılıçdaroğlu sarayın adamı diyorsunuz. Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı? Sarayla müzakere değil mücadele edilir ifadesini kullanıyor. Ama bakıldığında gerçekten bir oksimoron durum var. Yani söylemle tavır anlamında. Bir de şu ilginç Özgür Özel'i hani Kılıçdaroğlu tırnak içinde tabii bunların hepsini söylüyorum kendi ifadeleri. Kılıçdaroğlu sarayın adamı diyorsunuz deyip aslında siz Cumhurbaşkanı'na siz iktidara muhalefet edemiyorsunuz. Siz o tarafa bak, daha yakınsınız normalleşiyorsunuz iddiası var. Şeye de altını çizmek lazım.
3: Tam devam edersin. Tam senin şey yapından. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki bu söylem de doğal olarak şöyle. Hani bu devlet aklı çerçevesinde söylüyorsun. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı'yla kavga etsin mi diyorsun? Ne diyorsun?
4: Tabii şimdi konuşmanın tamamına
3: için söylüyorum
4: tabii tabii
3: bunu.
4: Konuşmanın tamamına bakarsak Mustafa Hoş. Şimdi bir bölümü zaten daha önceki konuşmalarının benzeri. Yani işte partiden atacağım, pavyon vesaire. Pavyonlarda kurultay pazarlığı yapanlar, arınacağız. Hani bunlar hep aynı zaten. Ama şimdi mesela çıkıyorsunuz ve hani bugün eğer Özgür Özel Manisa'da olsaydı meclisteki meclis salonunda bu toplantıyı yapacaktınız, bu konuşmayı, grup konuşmasını yapacaktınız. Tabii tüzükte tartışılıyor grup konuşması olur mu olmaz mı. Neyse, birçok soru da sordu biraz önce, işte Hürmüz Boğazı, dış politika, CHP bu konuda ne diyor dedi.
3: Tamam, çok doğru bir şey ama sen ne diyorsun?
4: CHP'nin genel başkanı ya.
3: Sen ne diyorsun
4: evet,
3: CHP'nin
4: yani,
3: genel başkanı
4: hani,
3: olarak?
4: CHP bu konuda ne diyor sorusunu soracak son kişi kimdir? Son kişi dahi değil ki Kılıçdaroğlu'dur. CHP genel başkanı CHP bu konuda ne diyor diye soramaz.
3: O yüzden şöyle, evet, bu konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak söylersin, tanınmazsın. Bunu
4: tabii ki bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani o kadar uzun bir süre hazırlık yaparsınız buna ya. Yani bir konuşma metni hazırlık olur. Gerçekten o zaman biz bir görelim, perspektifi görelim. Yani gazeteciler olarak, toplum olarak siz dış politikada ne diyorsunuz? Kendi konuşmasında Hürmüz Boğazı meselesi, ABD İsrail'in İran'a saldırısı, dünyadaki diğer gelişmeler ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Konuşmasında bunu görmemiz gerekiyordu. Ama bu gene soru sorarak bunu, yani CHP bu konuda ne diyor sorusunu soran kişiyi gördük.
2: Tarihi bir sorumluluğum var dedi. Kurultayı toplayacağım dedi.
3: Ne zaman?
4: Ama şöyle, onu ne diyor? Mutlak mutlan davasını partinin başına bela edenleri başına bela edenlerden hesap soracağım. Yani biraz hani böyle
2: kirli kimse onu kapının önüne koyacağız dedi.
4: Bunlar zaten yani
2: evet, hep söylediği şeyler.
4: Hani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an hukuken genel başkanı ki işte Özgür Özel vesaire herkesin kabul ettiği hukuken eleştirsek de değil mi? Hukuken tablo böyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu konuştu?
4: İşte ben de onu soruyorum. Yani Kılıçdaroğlu dış politikada CHP dış politikada şimdi, ne söylüyor dedi.
3: Herhangi oraya boş ver. Şimdi şöyle partiyi boş ver. Birisi konuştu. Kim konuştu diyeceğiz şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyorsa kime sordu bunu? Bana mı soruyor? Kime soruyor?
4: Ben de o soruyu ben de o yüzden
3: bize mi soruyor şimdi yayındayken? Hani ne düşünüyoruz? Ben söyleyeyim Hürmüz'le ilgili emperyalizmle ilgili ne söylediğimi. Çok net söylerim abi, siz niye söylemiyorsunuz?
4: Evet. Yani bir söyleyin değil mi gerçekten?
3: Ya bilelim şu ideolojik bir farkınız var mı? Kim nereye evet, koyuyor? Yok.
4: Şimdi gerçekten bunu Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyoruz da diğer hatta da hani hadi sorunun muhatabını alıp o tarafa doğru şey yapalım. Bak, orada da gerçekten.
3: Orada şöyle bir şey var. Şimdi bak bu butlan meselesini bu kadar meşrulaştırmak doğru değil. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Kendim. Benim gazetecilik hayatım boyunca bak tutuklama vardır, cinayet vardır, suikast vardır, parti kapatma vardır. Butlan yok ha. Ben bunu kabullenmeyeceğim. Ya butlan nedir?
4: Evet.
3: Bu uydurulmuş bir şeydir. Tamam mı? Önce bunu bir yere koyalım. Tamam. Siz böyle bir şey getirdiniz. O zaman ideolojik bir temel koyarsınız. Tamam mı? Kılıçdaroğlu bugün bunu koymak zorundaydı. Bilirsin ki sen eğer emperyalizm diyorsan koy o zaman
4: tabii
3: altını.
4: Tabii devrim.
3: Doldur altını.
4: En fazla devrimci atılan evet, slogan.
3: Devrimci Kemal'i bir görelim o zaman evet. Demiş.
4: O yüzden söylüyorum.
3: Öteki tarafta da yani şöyle bir durum oluştu ya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'se ben onu hem tavır hem yurt dışı ile ilişkilerde çok sert eleştiriyorum zaten.
4: Tabii en son Nisvik'e yazdığı yazı yani
3: beraber
4: faciadır.
3: De konuştuk evet. Radyoda konuşuyoruz, burada programda konuşuyoruz, olmadı dışarıda konuşuyoruz, bunu çok sert bir şekilde eleştiriyoruz. İyi de sen ne diyorsun?
4: Evet, Kılıçdaroğlu
3: bugün geldin
4: ne diyor?
3: Buraya başka bir şekilde ne diyorsun? Böyle şey olur mu ya?
4: Evet.
3: Ne söyledi ben anlamadım hala. Hangi parti adına konuştuğunu da bilmiyorum şu anda.
4: Ben bu hazırlıksızlığı da anlayabilmiş değilim.
3: Evet,
4: daha ne zaman bu? Yani bir hafta öncesinde söylendi. Grup neredeyse bir hafta oldu. Yani niye böyle bir hazırlık yapmadınız ki? Niye işte MYK var, MYK'da dış ilişkilerden sorumlu bütün atamalar yapıldı. Ne yapıyor onlar yani? Böyle bir konuşma, ilk hani grup konuşması tırnak içinde partiye baba ocağına davet edip baba ocağında işte hani şu anki grup başkanı bir önceki hadi yani şu anki grup Özgür Özel'e yurt dışında Cumhuriyet Halk Partisi şikayet etmez. Haklı bir eleştiridir, haksızdır. Onun katılır, kimisi katılmaz. Bence haklı bir eleştiri. Vatandaş olarak mı? Vatandaş Kemal olarak haklı bir eleştiri. Ama CHP Genel Başkanı olarak arkasından dış politikaya dair bir sürü şey söyleyip yani CHP dış politikada ne söylüyor diyemezsiniz. Deme hakkınız yok. Deyip süremiz azalıyor. Numan Kurtulmuş'la ilgili ilk bölümde Kemal Kılıçdaroğlu gelince hızlıdan konuşamadık. Numan Kurtulmuş bugün gazetecilere bir röportaj verdi. Çok önemliydi röportajı. Çünkü kendisine soruldu bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup konuşması, işte meclisteki durum. O da ya bu mesele meclis başkanlığını ilgilendiren mesele değildir. Bu bir siyasi partinin iç meselesidir. Taraf olmayız, olamayız. Taraf olmamıza imkan verecek, bize verilmiş olan bir sorumluluk da yok ifadesini kullandı. Devamında hatta benzer bir örneğin daha önce de olduğunu. Yani Murat Karayalçın, SHP dün mesela Mustafa Hoş'un programına konuktu Murat Karayalçın. Oradan da bir örnek veriyor. O zaman o milletvekili değildi ama parti genel başkanıydı. Bir o zaman da rahmetli Cindoruk'un da benzer bir tavır aldığını söylüyor. Yani bu anlamda tam aslında olması gerektiği gibi tarafsız pozisyonda duruyor ama bugün olması gerektiği gibi bir pozisyonda durulunca sanki tarafmış gibi de lanse
3: ediliyor. Niye böyle oluyor? Çünkü olağanüstü bir durum var ve o olağanüstü durumda olağanı söylediğin anda taraf görünüyorsa evet. Zaten orada ki o acayipliği fark etmek lazım. Bütün mesele orada. Ya sonuçta meclis başkanı meclisin onurunu, saygınlığını korur. Mecliste evet. Kavga ne demek? Olacak iş mi?
4: Ya bugün o yüzden ziyaretçiler iptal edildi. Hı hı. Alınmadılar. Bir gerginlik olur diye.
5: Vesaire. Yaşandı o gerginlikler.
3: Bu çok partili siyasi hayatı ilgilendiren önemli bir karardır butlan. Bu sadece CHP'yi değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de, Milliyetçi Hareket Partisi'ni de, İyi Parti'yi de, şu anda bu mecliste olan olmayan tüm partileri de ilgilendiren önemli bir yargıyla birlikte siyasi partileri dizayn etme kararıdır. Bunun sonuçları sadece CHP değil bütün siyasi partileri etkileyecek. Bunu fark edenler de sesini çıkarıyor.
4: Tabii Devlet Bahçeli'nin de açıklaması mesela ilk mutlak kararı olduktan sonra bu partideki genel merkezdeki bu çatışma hali, Kılıçdaroğlu genel merkeze gelmeden önceki o milletvekillerinin sabahın erken saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen. O dönemde Cumhuriyet Halk Devlet Bahçeli MHP lideri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu sanki hitaben bir açıklama yapmıştı ve orada hani bazı durumlardan vazgeçme ...ye dair bir gönderme... ...bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na... ...söylediği... ...söylenmişti... ...bugünkü yani yaptığı açıklamada... ...bu sefer doğrudan Özgür Özel'e... ...ismini vererek bir açıklama yaptı...
5: Tavsiyede
4: ...ve
5: bulundu.
4: İşte ateşe körükle gitmeyelim... ...aklı selim hareket etmek... ...gerekiyor... ...keskin sirke küpüne zarar... ...şeklinde bir açıklama yaptı... ...bu sefer doğrudan Özgür Özel'in ismini vererek... ...yaptı... ...şimdi biraz bakıldığında da şöyle değil mi... Yani mesela MHP lideri Devlet Bahçeli Butlan'la ilgili sert eleştirileri vardı onunla. Eleştirileri vardı. Ama sanki böyle hani partideki işte Murat Karayalçın gibi dün senin programında söyledi tabii niye dahil olamadı. Lütfen onu tekrar belki dinlemeyenler
5: son
4: için
5: bir
4: açıkla.
3: Son bir dakika.
4: Şimdi söylüyorum bitiriyorum ben.
3: Söyledi ki Karayalçın orada dedi ki açmıyor telefonumu. Ki daha önce birçok şeyde Kılıçdaroğlu'nun Murat Karayalçın'ı arayıp konuştuğunu da biliyoruz.
4: Evet.
3: Açmıyor telefonumu, benimle konuşmuyor ve bunun için çok üzgünüm. Dedi şu şeye de bir cümle söyleyeyim. Şu tabii topyekün ki halk ayaklanması çığırtkanlığı yapma kavramı çok önemli. Bak bu işin şifresi bugünün bütün bu olan bitene ne olduğuna. Ama ben bir konuşma hatırlıyorum. Hafızam iyidir. Beni bilenler iyi bilir. Tayyip bu başkanlık seçimi daha yapılmamıştı. Top'ta konuşma yapıyordu Kılıçdaroğlu ve demişti ki kanımızı dökmeden bu başkanlık sistemi Türkiye'ye gelmeyecek. O neydi bu ne? İkisi arasındaki Kılıçdaroğlu'nda bir şeyler oldu. Tam da o toptaki konuşmayla bu Kılıçdaroğlu arasında bir şey oldu.
4: Bitiriyoruz artık.
5: Ve buradaki
4: pası da buradaki o söz de aslında bambaşka bir yere de mesaj gibi de görünüyor.
5: Bir gündem evet. Özel'e daha tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
6: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi.
7: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu yapay zeka... Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
7: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
8: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
9: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet versem, bu böyle bir sapma yapsa... Oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen.
7: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
8: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, ekonomiyi konuşuyor. Bütün dünya ekonomiyi konuşuyor. Özellikle dünyadaki son siyasi, askeri gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan durum bütün ülkelerin ekonomilerini ciddi bir şekilde sarstı. Trump'ın ne yaptığı konusunda herkes farklı bir yorum yapıyor. Peki Trump ne yaptığını biliyor mu? O konuda tartışmalı. Bütün bunları konuşacağız. Türkiye'de enflasyon bir türlü durmuyor. Hedefler şaştı demek biraz tuhaf olur galiba. Çünkü şaşma %10'dur, 20'dir şaşma. Şu andaki hedeflerdeki şaşma pek şaşmaya benzemiyor. Yani daha 4. ayda %50 hedeflerinizi yükseltiyorsanız onun adı şaşma olmasa gerek yani. Bir hesap hatası veya yanlış hesap demek belki daha doğru. Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Kalkınma ekonomisti, eski BM Kalkınma Programı Müdürü Sayın Bartu Soral'la konuşacağız. Bartu Bey merhabalar.
10: Merhabalar, iyi yayınlar İsmet Bey.
8: Sağ olun. Bartu Bey, dünyadaki bu gelişmelere ne diyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Yani özellikle İran-Amerika savaşı kimsenin beklemediği bir boyuta evrildi. Arkasından evet. Hürmüz Boğazı. Ya nasıl değerlendiriyorsunuz durumu?
10: Ya şöyle, dünyanın geneline baktığımızda ilk önce onunla ilgili bilgi vereyim size. Evet. Amerika, İtalya, Fransa, Türkiye, Almanya 1990'dan beridir peyderpey, kademe kademe bozulan bir gelir dağılımı var dünyada. Ülkelerde yani buna Amerika'da dahil, İtalya'da, Almanya'da, Türkiye'de bir grup büyümeden büyük payı götürüyor. Geniş halk kitleleri ise her sene yaşam standardının altına düşüyor ve o standardı tutturabilmek için de borçlanıyor.
8: Evet.
10: Ve şu anda elimizdeki verilerin gösterdiği şey bu ülkelerde de saydığım, saymadıklarımda da nüfusun %50'lik kesimi ortalama büyük bir yoksulluğu ve yaşam standardı kaybını gözlemliyor, tecrübe ediyor ve hane halkı borçları da kredi kartı, tüketici, ev kredisi vesaire artıyor. Tamam mı? Bir bu. Yani 90'larda geçtiğimiz, daha doğrusu hızlanan neoliberal öğreti, küreselleşme dediğimiz şey, neoliberal deyince halkımız hani belki çok anlamıyor ama şöyle söyleyeyim basitçe, şirket imparatorlukları. Yani piyasaya devletin müdahale etmediği, rekabetin bittiği, monopol ve oligopol şirketlerin, yani güçlü şirketlerin küçükleri yiyerek büyüdüğü, bir yandan da finansal işlemlerden yaratılan büyümenin ve zenginliğin artık reel sektörden koptuğu, yani reel sektörün büyümede, zenginleşmede payı birse finansal sektörden büyümenin 10 olduğu bir süreçten geçtik ve bu süreç küreselleşme, neoliberalizm, ABD'nin bütün dünyayı zorladığı, bütün dünyaya zorla ihraç ettiği, kimi ülkelerinde isteyerek bu ihracatı, bu sistem ihracatını kabul ettiği bu sistem, neoliberalizm, dünyaya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği verdi.
8: Evet.
10: Ama Türkiye'de ise verilere yansımayan bir durum var. O da şu. Türkiye'de verilere baktığımızda gelir dağılımındaki adaletsizlik kendisini gösteriyor ama yansımayan kayıt dışı büyük bir ekonomi var. Yani Türkiye'de zengin sınıf bu yaklaşık 8-10 milyon insandan bahsediyor. Artan serveti kayıt dışı büyük zenginlik var ve bu paraların büyük çoğunluğu da yurt dışına kaçırılmış durumda. Diyeceksiniz ki kaçırılırken nerelere gönderildi? Vergi cennetlerine. Yani Kayman Adaları, Man Adaları gibi. Şimdi bakın 2007'de Türkiye'de bir kanuni düzenleme oldu. O da şuydu. Vergi cenneti olarak adlandırılan bu adalara para transferi yapılırsa, transfer yapılırken daha %30 stopaj vergisi kesintisi uygulanacaktır. Bu kanun başbakanlıkça bu adaların ismen yayınlanmasından sonra yürürlülüğe girer maddesi var. Şimdi başbakanlık başkanlık rejimine değişti. Yani cumhurbaşkanlığı,
11: evet, hükümet sistemi.
10: Sistemi ama başkanlık aslında.
11: Evet.
10: Ve İsmet Bey 19 yıldır bu adaların ismi yayınlanmadı. Yayınlanmayınca da kanun yürürlüğe girmedi.
11: Evet, çok çarpıcı bir olay o. Evet.
10: yani Mehmet Şimşek hani manavın, bakkalın, küçük esnafın, KOBİ'nin vergisinin peşine düşüyor ya.
11: Evet, evet.
10: Esas büyük vergi kaçağı buradan oluyor. Evet. Mehmet Şimşek bu demin saydıklarımın vergi kaçağının peşine düşüyor ama esas vergi kaçağı 2026'da 3 trilyon Türk lirası olacağı hesaplanan istisna, kurumlar vergisine uygulanan istisna, muafiyet ve indirim adı altında bu kalemlerden ve bu uygulamadan, yani vergi istisnası, kurumlar vergisine uygulanan istisnalar yüzünden vergi kaçağı oluyor. Üçüncü olarak yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kendi ilan ettiği ve örneklendirdiği kaçak ekonomi. Yani bir örneğini söyleyeyim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın örneği bu. Diyor ki 2023'te Mehmet B. tabii ki ismini deşifre etmiyor. Diyor ki 32 adet gayrimenkul satın almış. Bunun için o günkü gayrimenkul değerleriyle ki harç değeri onlar, yani aslında değerin çok altında, 30 milyon TL harcamış ve diyor Mehmet B. vergi mükellefi bile değil. Evet. Düşünün, Türkiye'de vergi mükellefi bile olmayan, bir kuruş vergi ödemeyen bir vatandaş, ki bir değil bunlar, milyon. Evet. Bu vatandaşlar o günün rayiciyle 30 milyon, bugünün rayiciyle ve gerçek konut değerine bakarsak 300-400 milyon TL harcayarak 30 adet, belki daha fazla, 30 adet 30 biliyorlar ve bunların vergi kaydı bile yok. Şimdi evet, siz bunları bakalım. Size o yılki kazanç olarak beyanın sıfır, harcaman 30 milyon.
11: Evet.
10: Minimum. Ev aldın sadece, ki bunun arabası var, geçimi var, başka harcamaları var. Bunu nereden buldun? Bu gelirini ispatlayamazsan biz senin harcaman kadar gelir elde ettiğini düşünerek sana bu kadarlık bir vergi borcu çıkarıyoruz demeden, evet, ve esas bunları vergilendirmeden, bir adil vergilendirmeden, tabana yayılan vergilendirmeden bahsetmek söz konusu değil. Mehmet Şimşek, yani biraz hani vergiye geçtim ama döneceğim oradan. Şimdi bunun için Türkiye'de aslında gelir dağılımı adaletsizliği verilere yansıyandan çok daha fazla. Şimdi şunu sordunuz, dünyada ne oluyor? Bir taraftan o soruya geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün itibariyle borcuna ödeyeceği faiz, sadece faiz, 1 trilyon dolara geldi. Çünkü 31 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ABD'nin kamu borcu sadece 38 trilyon
12: dolar.
10: Dolar. Tamam. 1 trilyon dolar faizi ödüyor ve bu faiz ödemesi şu anda savunma harcamaları 950 milyar onu geçmiş durumda. Yani savunma harcamalarını geçmiş bir faiz ödemesi var. Yani Amerika aslında ekonomisini sürdüremez halde. Yaklaşık 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı var ve bunun yaklaşık 280 milyar dolarını Çin'e karşı veriyor. Bitmedi. Evet. Şu anda dünyadaki en büyük sektör nedir diye baktığımızda herkesin aklında şu var: petrol işte şirketleri, bankalar. Hayır. Dünyada 2025 itibarıyla piyasa değeri olarak baktığımızda en büyük sektör yarı iletkenler ve mikroçipler. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ve İsmet Bey, yarı iletken ve mikroçip dediğimiz şey aslında savunma sanayinden yüksek teknoloji kullandığınız, yani sağlık hizmetlerindeki MR'lar, savunma sanayi, silahlar, bilgisayar, yapay zeka, her şeyin üretiminde kullanılan ara malı. Tamam mı?
12: Evet.
10: Ve yarı iletkenler sektörünün lideri Çin.
12: Evet.
10: İhracat Çin'in kontrolünde. Ve İsmet Bey, yarı iletkenler, yani mikroçipler, yani dünyanın bir bir numaralı en büyük sektörü yarı iletkenlerin ham maddesi. Bunu yapmak istiyorsanız sahip olmanız gereken şey nadir toprak elementleri, galyum ve germanyum. Diyeceksiniz ki peki bu kimde? Bu da %90 oranında Çin'in tedarik kontrolünde. Şimdi İran'a yapılan olay, Venezuela'ya yapılan saldırı, olay dersek hafifletmiş oluruz, saldırı aslında
12: eşkıya hukuku yani.
10: Tabii tabii, eşkıya hukuku. Şimdi şöyle, zaten 1944'ten sonra, İkinci Dünya Harbi'nden sonra Bretton Woods'ta kurulan o işte Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler kurallara dayalı yeni dünya düzeni olarak sunuldu ya.
12: Evet.
10: 4'te. Oradaki kurallar dediği şey bir kadife eldivendi. Kural diye anlatılan bize Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den hegemon gücü devralması, kendi imparatorluğunu ilan etmesi ve aslında kural dediği şey Amerika'nın dünyaya dayatacağı kuralların uygulanmasıydı.
12: Evet.
10: Yani kurallara dayalı diye dediğimiz şey aslında Amerika'nın kendi çıkarı doğrultusunda dünyayı şekillendirmesiydi ki Sovyetler Birliği'nin, Sosyalist Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika bunu artık 90'dan sonra çok rahat, özgürce ve pervasızca yapmaya başladı. Buna itiraz edebilen kalmadı ama bu küreselleşmeye karşı bir ülke, özellikle Çin, bir model uygulamaya başladı. Model, tanıdık model. Bizim 1930'larda uyguladığımız modelin benzeri, düşüncesel olarak.
11: Karma ekonomik model.
10: Tabii ki. Yani devletin ihtiyaç duyduğu yerlerde yatırımı ele aldığı, tek başına, tekel olarak altyapıları, yatırımları yaptığı, diğer yerlerde ise yabancı ve Çinli firmaların ortaklığını desteklediği ama denetlediği, düzenlediği ve kaynaklarını kendi planları doğrultusunda, yani bu sektörler, bu sektörler, bu sektörler, buralara yatırım ve rekabet, serbest rekabeti teşvik eden bir pozisyonda, ama bir taraftan devletin sübvansiyonlarla şirketlerini desteklediği, aman dikkat edin burada, evet, Türkiye'nin düştüğü büyük bir hataydı bu. Şirketlerine verdiği sübvansiyonların 6 ayda bir sonuçlarını kontrol ettiği. Yani ben sana...
11: Başıboş bırakmıyor yani.
10: Abi, bu teşviği verdim, sen ne yatırım yaptın? Ar-Ge'ye, teknoloji geliştirmeye ne yaptın? Bir yandan da devletin eğitim konusunda büyük bir, yani bilimsel araştırmalar konusunda çağ atlayacak bir düzenek kurduğu bir modeldi bu. Aslında düşünce sistemi, sistematiği bizim 1930'daki sistematiğimiz. Evet. Aynı düşünce tarzı. Çünkü şöyle bir durum var. Rekabete girmek zorunda olduğunuz Batı sermayesi. Şimdi dünyanın bir realitesi var. 2026'dayız. Tamam.
11: Evet.
10: 17. yüzyılda sanayileşmeye başlayan, buharı bulan, ticaret yollarına hakim olan ve yavaş yavaş büyüyen, devleşen, o arada kömür ve petrol kullanımıyla iklim değişikliğine de sebep olan Batı sermayesi. İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya. Bunlar bir taraftan büyüyorlar, sermayelerini biriktiriyorlar, sanayileşiyorlar, ticaret yollarına ve pazarlara hakim oluyorlar. Bir yandan bunu yapabilmek için, unutmayınız, Afrika'yı insan gücü olarak da, yeraltı kaynağı olarak da emip bitiriyorlar, sömürüyorlar.
11: Vahşi sömürgecilik oldu biraz, değil mi?
10: Tabii, hatta şöyle, İngilizler tekstilin o yıllar bulunduğu 1700'lerin sonu, Afrika'dan işçi olarak getiriyorlar ve verimliliği arttırabilmek için, bunu gördüm de ben, tarihi kaynaklara dayanarak söylüyorum, insanların uzuvlarını keserek bir üretim atölyesine tıkıştırıyorlar ki yer kalmasın, verimlilik artsın. Böyle bir vahşi batının böyle vahşileştiği bir sermaye birikimi süreci sonrasında 300 yıllık bir gecikmeniz var. Yani Batı ticaret yollarına hakim, sanayi bulmuş, teknolojiyi ne yapabilirsiniz? Şimdi siz özel sektörünüze çok uluslu şirketler, yani Batı sermayesi bir de birleşmiş, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD. Diyorsunuz ki siz, Sabancı, Koç falan, her neyse, rekabete gir. Mümkün mü? Mümkün değil. Devletin işin içinde olmadığı serbest piyasa koşulları dersek, ki o koşul zaten hiçbir yerde işlemedi, işlemiyor da. Yani şöyle söyleyeyim, Adam Smith'in teorisi teoride kalmıştır. Pratikte uygulanamamıştır.
11: Evet.
10: Uygulanamamıştır. Olmamıştır. Çin işte bu gerçeği kabul etti ve Ben dedi devletin de gücüyle, devletin de yönlendirmesiyle, devletin hem yabancıları çekmesi ama kontrollü, devletin istediği sektörlere, yani hizmet sektörü değil, yani yemek sepeti bilmem ne getir götür
13: üretim,
10: falan değil.
13: Üretim.
10: Ağır sanayi, evet. demir, çelik sektörü,
13: evet.
10: Yarı iletkenler, mikroçipler, robotlar, teknoloji, bu alanlarda
13: otomotiv,
10: ilaç sanayi, otomotiv, yeşil dönüşüm, tamam mı? Buralara yatırım yapıyorsan gel benim kontrolümde, kaynakları kontrol ederim, rekabet.
13: Hatta uzun süre üretilen malları Çin iç piyasasına sokmama şartında getirmişti. Daha sonra evet. Yavaş yavaş belli oranda üretilen malların Çin piyasasını da açtı.
10: Evet ve bu arada da 1 milyar o büyük nüfusu yoksul olan, yani yoksul olan kesime de gelir dağılımında adaleti sağlayarak. Ve Çin 2000'de İsmet Bey küresel olarak küresel üretimden aldığı pay %3.7 idi.
13: Evet.
10: 2024'te %18'e çıkarttı. Pastadan aldığı pay, dünyadaki üretim pastasından aldığı, zenginlik pastasından aldığı pay 3.7 idi, 18'e büyüttü.
13: 5 kat.
10: Bu aldığı payı, bu artan zenginliği bütün nüfusuna yaydı. Şehirlerine müthiş bir altyapı yatırımı yaptı. Çin'e gittiğinizde görüyorsunuz 350 kilometre hızla giden hızlı trenler, şehirler muhteşem, şehirlerin çeperleri muhteşem, bölgesel kalkınma inanılmaz. Gerçekten bilime yatırım yaptığınızda insanın ne kadar buluşçu ve ne kadar üretken olabildiğini gösteren bir ülke doğurdu 23 yılda.
13: Evet, evet.
10: Ne demek istedim? Bu sistem insanların zorunlu kaldığı bir sistem değildir. Amerika yenilmez bir imparatorluk değildir.
13: Evet.
10: Bu neoliberalizm, küreselleşme bir amentü değildir. Evet. Bir vahiy değildir. Bunu bize böyle aktaranlar kimler derseniz vallahi maalesef ekonomistlerimizin %95'i.
13: Ama şimdi, oradan besleniyorlar.
10: Yani tabii,
13: Türkiye
10: tabii.
13: Gibi başka bir ülke var mıdır? Kendi aleyhine adam yetiştirmek için doktoraya, lisansüstü eğitime, devletin parasıyla Amerika'ya gönderip yani tabii. Kendi aleyhine adam yetiştiren.
10: Çünkü Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Marshall yardımları Truman doktrininden en çok Truman doktrinine kendini kaptırmış ülke Yunanistan'la Türkiye'dir. NATO'ya girdikten sonra da gerçekten Amerika Birleşik Devletleri öğretisi, o zihniyet, Batı hayranlığı

0: öncesinde Fethullah Gülen Hoca Efendi'ydi ismi.
1: Evet. Herkes öyle diyordu.
0: Şöyle Google'da tarama yaparsak aman diyeyim hükümet kalmaz. Milletvekili falan kalmayabilir. Yani şimdi niye söyledim bunu? Ne kadar Batı hayrancılığı, ne kadar ABD ve onun aparatları düşünce dünyamıza, kurumlarımıza nüfuz etmiş.
1: Tamam. Evet, evet.
0: Şimdi soruyu şöyle sordunuz ya, neler oluyor? Olan şey şu. Pardon. Evet. Şimdi olan şey şu. Amerika demin söylediğim gibi o müthiş borcunu, o dış ticaret açığını bu gidişatı terse döndürmek mecburiyetinde.
1: Evet.
0: Dedi ki önce Trump bilinçli bir şekilde. Dedi ki gümrük vergisi uyguluyorum herkese.
1: Evet.
0: Amerika'yı üretim üssü haline getireceğim. Amerika'ya mal satmak isteyenler o üretimlerinizi artık Çin, Güney Kore, Japonya, Avrupa'da değil mutlaka ABD'de yapacaksınız ilk geldiğinde.
1: İçte büyüyeceğim dedi, içe döneceğim dedi.
0: MAGA, Made America Great Again.
1: Evet.
0: Tamam. Bu buydu. Ve dedi bunun için gümrük vergileri var. Artık Amerika'ya mal satamazsınız. Geleceksiniz arkadaş buraya dedi. Evet. Artı Çin'in enerji kaynaklarını ama Çin'in değil sadece dünyanın enerji kaynaklarını da ben kontrol edeceğim. Venezuela, işte İran, Orta Doğu'yu kontrol ediyor. Ama İsmet Bey, İran'da hiç beklemedikleri derin bir bataklığa baktılar.
1: Evet.
0: Çünkü İsrail, belki de İsrail'den daha güçlü ABD'de, Siyonizm belki İsrail'de olduğundan ABD'de daha güçlüdür. Ve Amerika'yı bu İran bataklığına soktu. Şimdi ne oldu? ABD'nin bu büyük borcunu çevirmesini sağlayan sistem neydi? 10 yıllık devlet tahvillerini yurt dışına satması. Japonya'ya, Körfez ülkelerine, ona buna. Satıyor, para topluyor. Bu sistemin en önemli ayağı da petrodolar sistemi. Nedir bu? O şudur. 74'teki İsrail Arap Savaşı'nda Amerika devreye girdi ve Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Şöyle dedi. Senin petrolün var hem de çok. Körfez ülkelerinin de var hem de çok. Ben sizi koruyacağım. Bunun karşılığında petrolünüzü yalnızca dolar üzerinden başka bir para birimiyle değil. Evet. Yen, yuan, avro yok, frank o zamanlar, mark yok. Dolar olarak satacaksınız ve bu dolarları aldığınızda da hemen benim 10 yıllık devlet tahvillerimi satın almak suretiyle bana göndereceksiniz. Ben de ekonomi çarkımı döndüreceğim.
1: Hatta bu dedi ki sizi ben koruyorum. Ben olmasam iktidarda falan oturamazsınız diye de tehdit etti.
0: Ve dedi ki demokrasi ve insan hakları Irak'a işler. Yani Saddam'ı bombalarım. Libya'ya demokrasi ve insan hakları der bombalarım. Sizin krallığınızı bombalamam. Yani demokrasi benim işime gelmeyen ülkelere bomba olarak döner. Ambalajı da bunun demokrasi olur ama size serbest. Tabii evet. Körfez ülkelerinin bu hoşuna gitti. Tabii bir takım krallıklar, şeyhler orada çok güzel yiyor, içiyor falan. Korumayı da ABD sağlıyordu. Bitmedi. Pasifik'e döndü. Pasifik'te de Çin'in yükselişiyle birlikte 74'ten daha sonradır o.
1: Evet.
0: Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelere

0: Ben korumanızı sağlayacağım. Siz de benim 10 yıllık tahvillerimi satın alacaksınız dedi ki dünyada şu anda en çok 10 yıllık ABD devlet tahvili satın alan ülke stok olarak Japonya'dır.
1: Evet.
0: Japonya bir. Tamam. İran savaşında ne oldu? İlk önce söylediğim gibi bu Trump gümrük vergileri dedi. Getirmiyorum dedi. Herkes burada üretim yapacak dedi. Saldırganlığa başladı. Birinci hamlesi boşa düştü. Çünkü insanlar üretimlerini söküp gelmediler. Tam tersi karşı hamleler yapmaya başladılar. Ve bu arada ABD dış ticaret açığı verdiğinden, yani o yurt dışındaki üretime, ara malına, nihai mala ihtiyaç olduğundan bir süre sonra Trump zırvalamaya başladı. Yani bir gün vergiyi %35'e yükseltiyor, ertesi gün %15'e indiriyor. Yani kontrolü kaybetti.
1: Bir gün sonra %300 yaptı, %400.
0: Evet. Çünkü dörtbaşı mamur bir programı, planı yoktu. Plan işlemedi.
1: Tamam. Evet.
0: Plan işlemeyince oralarda bir suskunluk, pazarlıklar Çin gücünü göstermeye başladı. İran'a saldırdı. Tamam. İran'a saldırdı. Yalnız İran ve Çin ve Rusya bu saldırıya çok hazırlıklı olduğu için ve İran'ın kaybedilmesi durumunda Çin önemli bir mevziyi kaybedeceğini bildiği için çok başarılı bir strateji uyguladılar ve açık olan Hürmüz kapatıldı. Diğer taraftaki kapı da kapatıldı.
1: Kızıldeniz'i kastediyorsunuz değil mi?
0: Evet. Kapatıldı. Amerika işte bir haftada bitiriyorum, iki haftada bitiriyorum, üç haftada böyle yapacağım derken haftalar, aylar geçti fakat başarılı olamadı. Hürmüz Boğazı ile birlikte o körfez ülkeleri petro dolar sistemini sağlayan körfez ülkeleri bombalanmaya başladı. Amerika onları koruyamaz hale geldi. Pasifik'teki gücün tamamını Orta Doğu'ya kaydırdı. Ama övündüğü uçak gemileri geldikleri Girit'e bir tanesi yanarak geri dönmek zorunda kaldı. Diğeri ise 50 deniz mili uzakta saldırıya uğramayacağı biçimde bekledi.
1: 2000 kilometrede uzakta bekliyor şu anda.
0: Daha bekliyor.
1: Da... Evet.
0: Evet. Hark Adası'na çıkıyoruz. Müthiş SWAT timlerimiz geliyor. Şimdi havalandı falan dedi. Hatırlıyorsunuz 3 hafta önce.
1: Evet.
0: Çıkamaz demiştim. Çünkü coğrafya uygun değil. Çünkü Hark Adası'nın hemen arkasında dağlık bir bölge var. Çanakkale Boğazı'na benziyor bizim.
1: Evet.
0: Oraya çıkartma yapmak zordu. Nitekim bataklığa battı. Körfez ülkeleri şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını gördü.
1: Evet.
0: Tamam mı? Pasifik, Kuzey Kore ve Çin'le baş başa kaldığını ve o iki güç isterse ki Çin böyle bir stratejiye sahip değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalayarak hakim olma stratejisi Çin'in stratejisi değil.
1: Evet.
0: Çin yavaş, sakin, kazan. Ekonomik işbirliklerini geliştirerek ama Amerikan aparatı olmama kaydıyla.
1: Evet.
0: Tayvan'a da mesajı aslında buydu.
1: Barış, İstesem, barış içinde birleşeceğiz. Yani birleşeceğiz de barış içinde birleşeceğiz diyordu.
0: Tabii ki ben de kazanacağım, insanlığın kazanacağı bir sistem. Yoksa Çin Tayvan'ı 5 dakikada işgal eder. Çok evet, net.
1: Çok canım, kolay bir şey. Yani.
0: Ve Amerika'da hiçbir şey yapamaz. Japonya'da öyle, silah gücü açısından baktığınızda. Ama Çin zaten başka bir dünya vaat ediyor. Yani bu diyor Amerika'nın jandarma olduğu, özür dilerim, mafya olduğu, bütün ülkeleri mafya gibi yönetmeye uğraştığı, zorbalıkla yönetmeye uğraştığı bir sistem değil. Üreterek, paylaşarak, görev dağılımıyla, elbette kendisinin de bir liderliği var. Böyle bir sistem vaat ediyor. Şimdi onun vaadini geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali bu.
1: Evet.
0: Avrupa Birliği burada çok enteresan bir fonksiyonda. Çünkü İsmet Bey 1990'da rakamı tam söyleyeyim size, şeyden, küresel gelirden aldığı pay %32'lerdeyken bugün aldığı pay %19'lara geriledi. Yani evet, Avrupa Birliği küresel rekabette her geçen sene geriliyor. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya sanayisi 5 senedir büyük krizde. Bütün büyük markalar, o Mercedesler, BMW'ler, Bosch'lar, Audi'ler falan zarar ediyor.
1: Savunma sanayine çünkü kaymaya başladılar.
0: Son savunma dönem sanayine mecburen kaymaya
1: evet,
0: başladılar. Çünkü yeşil dönüşümde Çin'e tamamen bağlılar.
1: Evet.
0: Yeşil dönüşümde bağlılar. Rekabet edemiyorlar. Enerji çok pahalı. Çünkü Rusya'yla
1: eninde sonunda uzlaşmak zorunda kalmayacaklar mı?
0: Şimdi bakın İsmet Bey, aslında son derece enteresan bir durum var Avrupa'da. Onu söyleyeyim. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya biliyorsunuz ambargolar başladı.
1: Evet.
0: Hatta Tolstoy'un romanlarının okunması ya, falan.
1: Çehov yasaklandı, Dostoyevski evet, yasaklandı. Evet, yani medeniyet Dostoyevski dediğin Avrupa'da artık şeye, yani edebiyata evet, yasak geldi.
0: Ve Kuzey Akım boru hattı Amerika atlatıyor tarafından bombalandı. Rusya ile enerji alışverişi durdu.
1: Evet.
0: Rusya ile enerji alışverişi durunca ABD'nin çok daha pahalı olan, yani Rusya'dan aldığınız, ki İsmet Bey enerji fiyatında, enerji maliyetinde bir sanayici enerji maliyeti %8 artsa evet, müthiş bir kar marjında kayba girer. Evet. Sıkıntıdır. Düşününüz, yaklaşık %100'e yakın bir maliyet artışı oldu.
1: Evet.
0: Enerjide. Neden? Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gazına muhtaç kaldı. Rusya'dan almayınca. Ve döndü Amerika'ya, Avrupa Birliği baş kaldıramadı. Başını öne eğdi. Rusya ile ilişkiyi, enerji ilişkisini bitirdi. Amerika'dan %100 daha pahalı enerjiyi almaya başladı ve İsmet Bey rekabet edemez hale evet, geldi.
1: Evet.
0: Baş aşağı gidiyor 5 senedir. Ve çok ilginç, sorunuza geldim şimdi. Bir Rus fobi Avrupa'da. Suni, yani siyasetçilerin yarattığı, Rusya bize saldırıp Avrupa'yı işgal edecek. Onun için kendi ordumuzu kurmalıyız ve Rusya'nın saldırısına karşı Avrupa'yı korumalıyız. İnanın, akıllar tutulmuş veya akıllar Amerika tarafından satın alınmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Rusya'nın böyle bir projesi yok, böyle bir planı yok, bundan çıkarı yok. Evet, yani Ukrayna'da savaş halindeki Rusya topyekün Avrupa'ya saldıracak diye bir durum yok. NATO 90'da fonksiyonunu yitirdi aslında.
1: Varlık gerekçesi kalktı.
0: Kalmadı ve aslında Rusya'yla bir anlaşma yaptı. Ve şunu dedi: ben NATO'yu genişletmeyeceğim.
1: Tabii.
0: Rusya'yı sarmayacağım, çevrelemeyeceğim. Rusya'yı yok etmek üzerine bir strateji uygulamayacağım dedi. Ve 90'dan itibaren bu dediğini yapmadı. Rusya'yı çevreledi. NATO ülkelerini Rusya'yı çevreleyip kuşatıp saldıracak biçimde genişletti.
1: Evet, Doğu Avrupa'ya doğru.
0: Tabii ki. En son Ukrayna'da en son Ukrayna'nın başına koydukları tiyatrocu dersek, tiyatroculara da
1: haksızlık olur.
0: Hakaret olur. Olur. Tiyatrocu da değil, şarlatan. Bu şarlatanın NATO'ya girmek istiyoruzundan sonra Rusya defalarca bak dedi: NATO füzelerini dibime, beni Moskova'da parçalayacak biçimde koydurmam. Tarafsız kal. Hayır, NATO deyince de doğal olarak koruma güdüsüyle Ukrayna'ya saldırdı ve işgal etti. Tamam. Şimdi aslında kışkırtma 90'lardan itibaren,
1: evet,
0: NATO'nun Rusya'yı çevreleyecek biçimde, evet, haritaya baktığınızda nal gibi, yani direkt Rusya'ya saldıracak biçimde çevrelemesi. Benim gördüğüm ABD'nin Avrupa'ya "ben seni artık savunmayacağım, sen silahlanının" arkasında Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptığı saldırganlık, ama kendisi Çin'le uğraşırken Avrupa'yı Rusya'yla karşı karşıya getirme stratejisi var. Aksi takdirde İsmet Bey, bir Fransız entelektüel olsam, Alman entelektüel, İtalyan, İspanyol entelektüel olsam şunu sorgularım: ben niçin daha ucuza enerji almak varken rekabet gücümü ve küresel pazardaki payımı arttırmak varken Rusya'yla, ki Rusya beni tehdit etmiyor, Rusya'yı tehdit edip Rusya'yla savaşa hazırlanayım, o arada ondan ucuza enerji almaktansa Amerika'nın LNG'sini, sıvılaştırılmış doğalgazını alayım ve onu aldığım için rekabet edemez hale geleyim. Bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Bakın, bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Benim gördüğüm...
1: Bartu Bey, araya bir gireyim kısaca. Peki bu dediğiniz olay zaten şu anda Avrupa'da sorgulanmıyor mu? Yani gerek Almanya'daki muhalefet, ki %29 AFD, Fransa'daki yine muhalefet, onların da muhtemelen ilk seçimde iktidara gelecekleri yorumları öne çıktı iyice, neredeyse hani netleşmeye yakın bir noktaya geliyor. İki tarafta da, yani diğer küçük ülkeleri saymıyorum, biz iktidara geldiğimizde Rusya ile ilişkileri yeniden kuracağız, normalleştireceğiz diyorlar. Kuzey akımı açacağız diyor AFD'nin liderleri.
0: Yanıt vereyim İsmet Bey.
1: Evet.
0: Bizde yapılan istihbarat operasyonlarının aynısı orada da yapılıyor. Yani Almanya'da seçimlere giderken hangi parti kapatılır, hangi parti açık kalır, neler olur, ne olmaz bilmiyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir dizayn var. Tom Baran Türkiye'ye çizdiği bir rol, harita var.
1: Evet.
0: Rol var. Aslında kızıyor herkes ama ben açık sözlü olduğu için, Türk milletinin kafasına bunu vurduğu için minnettarım. Türkiye'ye aslında bayağı bir otokratik söylüyor da bunu. Bu bölgede diyor, böyle demokrasi falan olmaz. Otokratik bir rejime ihtiyaç var. Suriye, Irak ve Türkiye üçlü olmalı. Bizim tek iletişim noktamız olmalı. Yani Türkiye ile iletişimde olmalıyız. O bunları kontrol etmeli gibi bir evde yapılan projeden bahsediyor. Ancak çarşı Türk milleti, Fransızlar, Almanlar, bakın dikkat edin, Türk milleti deyince farkında mısınız? İki senedir mesela Alman edebiyatı, Fransız edebiyatı, Türkiye edebiyatı diye bir saçmalık çıktı. Bir zırva. Yani Türk edebiyatı yok, Türkiye. Yani Türk kelimesinin hafızalardan kazındığı, ulus devletin parçalandığı Arap, Kürt, Türk falan gibi söylemler. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt olsun, biri Alevi olsun gibi. Üniter yapı ve ulus devlete.
1: Irak'ta bu anayasayı yaptılar. Irak üzerinden 2023 yıl geçti. Hala istikrara kavuşamadı. Başbakanını yıllardır. Evet.
0: Değerleri 21. yüzyılın birinci çeyreğinin bitiminde bugün belki de kuruluşundan daha geçerlidir. Belki evet, de 1923'ten 2026'da ulus devlet, üniter yapı, planlı kalkınma, devletin müdahil olduğu 1930'larda Mustafa Kemal'in uyguladığı ekonomik model belki de 2026'da daha geçerlidir. Neden biliyor musunuz? Orta Doğu ateşe döndü bu etnik kimlikler, mezhepsel kavgalarla. Ölündü, parçalandı, ateşe döndü. Türkiye'yi de bu ateşe sokmak istiyorlar ama Barack Obama bunu Amerika'nın büyükelçisi söylüyor.
1: Evet.
0: Açık. Osmanlı modeli diyor. Ya serseri. Bir kere sen emlakçısın zaten. Yani bir tarihi derinliğin yok, siyasi derinliğin yok, felsefi bir entelektüel bir aydın değilsin sen zaten.
1: Evet, evet.
0: Ve küstahça bunu söylüyor ama Kasım'da Amerika'da seçim var. Zannediyor musunuz ki siz Trump kadiri mutlaktır?
1: Yani
0: hep başkan kalacaktır. Baraklar buralarda bu terbiyesizlikleri, bu saçmalamaları yapmayı sürdürecektir. Şunu söylüyordum. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Türk milleti de bana sorarsanız Fransızlar da, Almanlar da, İtalyanlar da, İspanyollar da bu deli gömleğini giydirilmek istenen yırtar atar. Neden biliyor musunuz? 90'larda olsaydı Amerika çok güçlüyken ve başka diğer güçler oluşmamışken belki bu daha çok mümkündü. Ama batmakta olan bir geminin projeleri bunlar. Çırpınışları.
1: Evet.
0: Deli fikirleri. Onun için ben size söyleyeyim. Bunun bu o büyükelçinin söylediklerini, bugünkü uygulamaların önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Türk milleti de Cumhuriyet'in değerlerinden vazgeçmez, anayasasından vazgeçmez, Türk milletinden vazgeçmez. Bu saçmalamalar bir süre sonra kalkar gider. Bu zorlamalar, bu evet. Hayatın doğal akışını zorlayan şeyler silinir gider. Yani siz sordunuz, ben daha böyle bir genişçe perspektiften anlattım.
1: Teşekkür ederiz. Bir de şeyi soracağım. Bu ekonomi, bizim ekonomiyi konuştuk da. Hı hı. JP Morgan ve Bank of America'nın bir değerlendirme raporu var. Diyor ki bu raporda yani faizlerden %55 kar ettik deniyor. Türkiye'deki bu izlenen politikadan, neoliberal politikalardan. Ona ne diyorsunuz? Yani bizim kaynaklarımızı yani değerli TL düşük kur politikasıyla yabancılara mı gidiyor? Yani biz kendi kendimize ayağımıza kurşun mu sıkıyoruz?
0: Evet. İsmet Bey, şimdi basitçe anlatalım.
1: Son 3 dakikamıza sığdırabilirsek eğer.
0: Peki enflasyonla mücadele programı diye uygulanan tek program var. Yurt dışından dolar girişi olsun. Dolar girdikçe doların fiyatını tutabilecek kadar rezerve sahip olalım. Ucuz dolar olsun ki Türkiye ithalata bağlı, ithal malları da ithalatı da dolarla yapıyoruz. Dolar Türk lirasına karşı ucuz kalırsa, yani 65 lira 70 lira olması lazımken 45 liralarda kalırsa, enflasyonu böylece frenleriz mantığı var. 3 senedir program uygulanıyor. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon %40'tı. 3 senede 7 puan indirebildi, 33 oldu. Neden? Bu arada şunu da söylüyor. Bu arada diyor, geniş halk, memurun, emeklinin, işçinin, gençlerin gelirini kısayım, reel olarak alım gücünü düşüreyim ki talep zayıflasın. Program çökmüştür çünkü İsmet Bey, talep esas o demin size ilk programın başında anlattığım zengin sınıftan geliyor ve engellenemiyor. Neden evet. engellenemiyor?
1: Enflasyonu arttıran onlar.
0: Evet, zengin sınıf vergilendirilmiyor. Evet. Yani bütün yükü geniş halk kitlelerine, küçük esnafa, manava, bakkala, memura, emekliye, işçiye yıkmışlar. Yukarı hiç vergilendirilmiyor. Onlar tükettikçe, talebi canlı tuttukça Türkiye'de o düşündükleri enflasyon programı işlemiyor. Ayrıca enflasyon programı bu değildir. İçinde üretimin olmadığı, gelir dağılımının olmadığı, doğru vergilendirmenin olmadığı bir enflasyonla mücadele işlemez. Türkiye'de de işlemiyor ve işlemeyecektir.
1: Evet, gözüken manzara bu. Hatta şey diyor ki, şimdi gelen döviz eğer siz bir devalüasyona giderseniz çıkarken zarar eder. Belli ki o getirenlere belli güvenceler verilmiş.
0: Verilmiş tabii yani.
1: Evet, evet.
0: Diyor ki 43 liradan 1 milyar dolarını getir, 43 milyar al, %45 faize koy. Sene sonunda o %45 faizle elde ettiğin TL'yi 43'ten değil de 45'ten bozduracaksın. Aslında 62'den bozdurması lazım.
1: Evet.
0: Ama doları bırakmayacağım. Yani net tertemiz sana kılçıksız %45 dolar kârı. Veya evet. hadi doların maliyeti.
1: Dünyada böyle bir şey var mı? Böyle bir kâr var mı dünyada?
0: Net dolar kazancı veren bir ülke yok. Bitmedi. Yabancıysanız bir de bu kazancın vergisi yok.
1: Evet,
0: yani yurt dışına büyük bir servet transferi var. Bu işlemeyen enflasyon programı adı altında.
1: Hatta Bank of America diyor ki yani çok da panik yapmaya gerek yoktur. Türkiye ekonomisinden biraz telaşa düştü yabancılar son dönemlerde. Acaba bir sıkıntı olur mu diye bir çıkış biliyorsunuz yaşandı. Bank of America diyor ki Türkiye'deki işlemlerin büyük bir kısmı Bank of America üzerinden yapılıyor. Diyor ki yani daha hala idare edilebilir diyor. O kadar panik yapmaya gerek yok diyor. Yani daha biz söğüşleyebiliriz Türkiye'yi.
0: Tabii. Yani daha söğüşlerler Mehmet Şimşek ve bu mevcut meşruiyetini ABD'den alan hükümetin kafası oldukça 24 senede ekonomide ne yaptıysa onu yapmayı sürdürecek. Çünkü AKP'nin programında eğitim, üretim, tarımda planlama, bölgesel kalkınma, adaletli vergi, gelir dağılımında eşitlik gibi kavramlar bulunmamak.
1: Evet. Yani acilen bizim sizin de belirttiğiniz Kurtuluş Savaşımızın özündeki karma ekonomik modele, yani devletçiliğe, kamuculuğa çok acil bir şekilde dönmemiz gerekiyor.
0: Başarısı ispatlanmış.
1: Evet. Evet. Yani şu anda da ispatlanıyor.
0: Yani bakın şunu söyleyeyim, 1980'de Türkiye'nin küresel gelirden aldığı pay %0.85'ti. 2024'te 44 yıl sonra Türkiye'nin küresel gelirden aldığı pay %0.85.
1: Aynen.
0: Yani liberalizmin, neoliberalizmin, küreselleşmenin, Turgut Özal'dan beri başlayan özelleştirmenin üretimden kaçmanın sonucu işte 45 senede gidebildiğiniz yol sıfır.
1: Evet.
0: Tamam. Çin'in ise 2000'de %3.7, 2023'te %18. Bitti kardeşim.
1: Yani evet. Tartışmaya gerek yok. Evet. Bugün de süremizin sonuna geldik. Sayın Bartu Soral'la beraberdik. Çok teşekkürler Sayın Bartu Soral.
0: Ben teşekkür ediyorum İsmet Bey.
1: Evet. Perşembe günü saat 15'te yeniden görüşmek üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararın ardından ikinci kez meclisteki grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanlık görevine dönen Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur cinayetinde fail 10 yıl sonra suçunu itiraf etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak atanmasının ardından ikinci kez meclisteki grup toplantısında konuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecimizi başlatıyoruz sözlerine yanıt verdi. Özel, burada yapılacak iş 26 Temmuz'u geçirmeden kurultayı yapmaktır. Bu partinin başında seçime gideceğim derseniz tek umudu CHP olan milyonları geri dönülmez bir şekilde kaybedersiniz dedi.
2: Tedbir var, kurultay yapamayız diyenlerin kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı, o kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
1: Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ahlak, adalet, erdem, temizlik CHP bunları kendi dokularına işlemiştir. Bu parti bu düzeni kabul etmez dedi.
3: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Niye böyle konuşuyorsun diye. Ahlak, erdem erdem, adalet, temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz.
1: CHP'nin 72 il başkanı da 81 il örgütü adına ortak açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, önce kurultay sonra iktidar. CHP kurulduğu günden beri kongreler ve kurultaylar partisidir. Kurultay 25 Temmuz'dan önce olmalı ve bir an önce ilan edilmelidir dedi.
4: Atamızın emaneti, Cumhuriyet'in kurucusu partimiz, AKP iktidarının siyasi çıkarları uğruna demokrasi tarihimizde hiç görülmemiş şekilde felç edilmeye çalışılıyor. CHP kurulduğu günden yana kongreler ve kurultaylar partisidir. İktidar tarafından kurgulanmış gerilimin mahkeme salonlarından sokaklara taşmasını engellemenin yolu, meşru rekabet arenası olan kurultayımızın toplanmasıdır.
1: MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine de Enes Emengen'in atandığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin değişen elçilikleri arasında Tahran, Lahey, Kiev, Kuveyt gibi kritik noktalar da bulunuyor. Tahran Büyükelçiliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Kiev Büyükelçiliğine Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Lahey Büyükelçiliğine Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akşapar, Kuveyt Büyükelçiliğine de Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Can Oğuz atandı. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur cinayetinde fail 10 yıl sonra suçunu itiraf etti. Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayetine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz, poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf etti. Aynur Kambur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söyleyen şüphenin olayda kullandığı silahı da boğazdan denize attığı belirlendi. Şüphenin ilk yakalandığında "Siz beni yakalamasaydınız ben teslim olmayı düşünüyordum, vicdan azabı çekiyorum" dediği öğrenildi. Aynur Kambur'un cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltında.
5: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.777 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 42 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.500, çeyrek altın 10.602, tam altın 42.266, ata altını da 43.242 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
6: Eksen'den merhabalar. Bugün 9 Haziran 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran çatışması, İsrail'in İran'a saldırısı Amerika ile birlikte bir süredir dondurulmuş bir haldeydi. Bu hafta sonu pazar günü Lübnan üzerinden kriz yeniden patlamıştı. Bu sefer İran İsrail'i vurdu. İsrail yanıt verdi. Amerika'nın karışmadığı söyleniyor. Trump Netanyahu'yla ilişkilerinde sıkıntı olduğu iddiaları var. Ama bir yandan da tabii Hürmüz gerilimi de devam ediyor. Aktaracağım son gelişmeleri. Pakistan teskin etmeye çalışıyor. Ortalığı diyebiliriz. Hürmüz'de de Amerika'nın çeşitli İran gemilerine saldırıları devam ediyor. Başka şeyler de var tabii dünyada. Gelişmeler de var. Arnavutluk halkı Flamingo devrimi deniyor. Trump ailesinin inşaat projesi ya da eğlence yeri projesi protestolarla sarsılıyordu. Durdurmak zorunda kaldı Arnavut yönetimi. Avrupa'da da enerji sıkıntısı var. G7 toplantısında Trump'tan Hürmüz krizinde Avrupa'nın rol oynamasını bekledikleri, onay bekledikleri haberleri geliyor. Avrupalılar Güney Kıbrıs Rum yönetiminde buluştular savunma bakanları toplantısında. Hem İran'a yaptırımlar hem Rusya'ya. Rusya'nın tabii açıklamaları var. Rusya'dan Avrupa'nın barış odaklı olmadığına yönelik olarak özellikle son drone savaşları Avrupa'nın desteğiyle yürütülüyor, finansmanıyla. Ve tabii Kafkasya'da Ermenistan. Ermenistan seçimleri yapıldı, beklendiği gibi Paşinyan sandıktan çıktı. Anayasal çoğunluk değil belki ama tek başına hükümet kurabiliyor. Ancak tabii AGİT'ten eleştiriler var ve muhalefet de seçimleri mahkemeye taşıyor. Ermenistan'ın Paşinyan yönetimi altındaki politikaları tartışılıyor tabii ki. Batı'nın Kafkasya'da yeniden bir nüfus harekatına girişmesinin karşılığı olarak aktaracağım, konuşacağız. Tabii aynı zamanda Asya'dan da notlar var. Bugün Batı Asya'daki durumu, Kafkasya'ya uzanan hatta Profesör Barış Doster'le konuşacağız programın son bölümünde efendim. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden X'ten canlı yayın var. Radyo Sputnik TR'yi takip ederseniz web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var ve Telegram kanalı aynı şekilde arkadaşlarım hem canlı yayın linkleri hem kayıt linklerini paylaşıyorlar. Buradan da takip edebilirsiniz. Kaçıranlar kayıt linklerinden de daha sonra program sonunda takip edebilirler. Diyelim başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
6: Evet, pazartesi fırtına yeniden kopmuştu. Amerika, İsrail, İran cephesinde Trump'ın Netanyahu'yla telefon konuşması, anlaşmazlık olduğu, Lübnan'a özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik İsrail saldırıları bardağı taşırdı. Sembolik dendi, boş bina dendi ama İran bu sefer ateşkes anlaşmasının Lübnan'ın bir parçası olduğunu söyleyerek İsrail'in askeri tesislerine saldırıda bulundu. İsrail yanıt verdi. Aktaracağım birazdan durumu. Amerika'nın bu işe karışmadığı söyleniyor. Ya da yani tabii doğrudan Amerika vurmamış olabilir ama İsrail'in İran'ı Amerika'nın yardımı, istihbarat yardımı vesaire olmadan vurma olasılığı da doğrusu çok zor. Yine de siyasi anlamı müzakereler devam ederken Amerikan yönetimi kendisini bir sanki saldıran taraf değil, arabulucuymuş pozisyonuna sokması diyebiliriz belki. Trump dün akşam arka arkaya açıklamalar yaptı, sosyal medya paylaşımları yaptı. Yeniden İran'la anlaşmanın son aşamasında olduklarını iddia etti. İki haftaya zafer biçti. Nasıl olacak bilmiyorum. Daha önce de çünkü 28 Şubat'tan beri devam eden bir süreç. NBA finallerinin final maçı dönüşünde gazetecilere umutlu konuştu. Çok güçlü bir anlaşmanın son aşamasındayız. 2-3 hafta yeniden bombalarsak Hürmüz Boğazı aylarca açılmaz. Daha çok insan ölür. Ben bunu istemiyorum dedi. Hürmüz'ü bombalamak yeniden böyle bir vurgu yaptı. Tabii bir anlaşmanın yakın olduğunu hesaplıyor, düşünüyor Trump ama tabii biz de bu kaçıncı diyoruz. CNN televizyonu bu konuda bir hesap da yapmış. Ateşkes öncesinde yani 8 Nisan'dan önce dahil olmak üzere Donald Trump en az 37 kez bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemiş. Tabii bu birazcık Trump'ın bu kilidi açamamasının çaresizliğine yoruluyor kısmen finans piyasalarıyla. Oyunda oynanmıştı, spekülasyonda yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Tabii İsrail medyası İran'a İran dün saldırıları bir noktadan sonra şimdilik bu aşamada durdurduğunu duyurmuştu. İsrail de aynı şekilde ama Trump ve Netanyahu arasında problem olduğu söyleniyor. Sosyal medyadan Amerikan Başkanı açıklama yaptı. Hem İsrail hem İran'ın acil ateşkes yapma niyetinde olduğunu söyledi. Son müzakereler cehalet veya aptallığın engel teşkil ettiği şartlarda devam ediyor dedi. Abluka nihai anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacak dedi Hürmüz Boğazı'nın çıkışına. Aynı zamanda Kanal 12'ye İsrail'de konuştu. Netanyahu'nun durumu yeniden savaşa dönüştürülmesi halinde İran'a karşı yalnız bırakılacağı konusunda kendisini uyardığını söyledi İsrail medyasına. Tabii burada yani dediğim gibi Trump kendini sanki bir tarafsız arabulucuymuş, anlaşma yapmaya çalışıyormuş gibi kodluyor. Sky News televizyonuna da tekrardan İsrail İran'a savaşmaz zannetmiyorum gibi açıklamalar yaptı. Bir Amerikalı yetkili Axios haber sitesine konuşmuş ve Netanyahu'nun tabii siyaseten ayakta kalmak için hakkında yolsuzluk davaları var. Savaşa devam istiyor. Trump ise Amerikan siyasetinde hayatta kalmak için savaşın bitmesine ihtiyacı var diyorlar. Evet, yani görünen tablo ara seçim senesi. Aslında rasyonel akıl böyle ama öte yandan da bu bir anlamda yenilgiyi kabul etmek manasına geliyor. J.D. Vance bu arada Amerikan Başkan Yardımcısı, İsrail'in hoşuna gitsin ya da gitmesin ABD'nin İran nükleer anlaşmasını sürdüreceğini söyledi. J.D. Vance başkan inanıyor dedi. Bence haklı dedi. Çözüm bulabiliriz dedi. ABD'nin çıkarlarına en iyi bu hizmet eder dedi. Evet, böyle bir görünüm var. Bu sefer kriz tabii Lübnan ateşkese en başta İran'ın koşulu Lübnan'ın katılmasıydı ama aslına bakarsanız İsrail hiçbir zaman buna uymadı. Lübnan'ın güneyi Litani Nehri'nin kuzey hattı, hatta Beyrut'ta vuruldu. Çok sayıda insan hayatını yitirdi. Bir süredir sadece son birkaç haftadır Dahiye'ye Trump'ın izin vermediği Beyrut'un güneyindeki Şiilerin yoğun yaşadığı Dahiye semtinin vurulmasına Trump'ın izin vermediği haberleri vardı. İşte pazar günü İsrail bu hattı aştı ve bu yüzden de İran'ın misillemesi geldi diyebiliriz rahatlıkla. Evet, şimdi Netanyahu tabii dün akşam ilk defa bir güvenlik kabinesi toplantısı yaptı. Ardından İsrail'e nükleer saldırıyı önlemek için tarihi hava saldırıları düzenledik diye de bir açıklama yaptı. Nereden çıkıyor şimdi İran, nereden ne zaman İsrail'e nükleer silahla saldırı yapacak onu bilmiyorum tabii ama Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Hizbullah'ı tamamen ezip geçiyoruz dedi. Biford Kalesi meşhur, o kaleyi de ele geçirmişti 10 gün kadar önce. Her zamankinden daha zayıf iddiasında bulundu Hizbullah. Aslında tabii Lübnan bombalanıyor ama sahada Hizbullah'ın gerilla savaşında İsrail'e kök söktürüp asker kayıplarını arttırdığı haberleri de vardı. Tabii misilleme yaparsa direniş, Beyrut'u vuracağız diye de İsrail Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. İsrail medyası şu anda Trump'ın isteğiyle İran'a saldırıların durdurulacağını ama Lübnan'da İsrail operasyonlarının devam edeceğini, hatta Dahiye'nin de hedef olacağını açık açık yazıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı kanattan Itamar Ben-Gvir hatta Hizbullah'a karşı psikolojik savaş önerdi. Lübnanlı kadın ve çocukları kaçırmayı önerdi. Artık iyice gördüğünüz gibi meseleyi abartmış durumdalar. Muazzam bir akla hayale gelmeyen bir takım yöntemlere işi vardırabiliyorlar, önerilere vardırabiliyorlar. Tabii devam ediyor her şey. Zorunlu tahliye emirleri yayınlıyor İsrail ordusu. Sayda ve Sur kentlerin çevresi, dumanlar yükseliyor buradan. Lübnan Sağlık Bakanlığı can kaybı sayısını en son 3637 olarak açıkladı 2 Mart'tan bu yana. Yani İran Savaşı'nın başlamasından sonra yan cephe olarak Hizbullah da harekete geçmişti. 3637 can kaybı, 11188 yaralı var. Lübnan hükümeti Amerika arabuluculuğunda İsrail'e görüşmeye başlamıştı. Tabii Lübnan'da iç savaş tehlikesi, dün de Musa Özurlu ile konuşmuştuk, böyle bir tehlike yaratıyor bütün bu gelişmeler. Tabii yaklaşık onlar da bir saldırılarla ilgili gelişmeleri hesaplamalar, kitaplamalar ne oldu şimdiye kadar? 17 Nisan ateşkes, Lübnan ayağında da göğüye bir ateşkes vardı ama uygulanmamıştı. 3500 hava saldırısı İsrail Lübnan'a düzenlemiş. Lübnan'ın açıklaması bu şekilde. 407 kontrollü yıkım. Lübnan'ın güneyindeki bütün köyler yerle eksan edilmiş vaziyette ve dediğim gibi 3637 insan hayatını yitirdi. Lübnan hükümeti bu arada son dönemde ABD arabuluculuğuyla İsrail'le görüşmeler başlayınca paralel olarak kendilerini süreçten çıkartmaya çalışıyorlar. Biraz zor bir iş tabii ama İran'ı daha çok sorumlu tutuyor Lübnan Cumhurbaşkanı. İsrail ateşkese uymuyor ama İran işte koz olarak kullanıyor deniyor. Aslında burada iki tarafın da koz olarak kullandığı söylenebilir bir anlamda. Bir tarafı müttefik tabii İran açısından, onu belirtmek gerekiyor. Joseph Aoun Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail'le temaslarda ilk aşamada saldırmazlık ve düşmanın sona erdirilmesini hedeflediklerini söyledi. Daha önce İran'ı çok sert eleştirmişti. Tabii Lübnan'ın nüfusu yaklaşık yarıya yakını Şiilerden oluşuyor. parçalı mezhep ayrımlarına dayanan bir görüntü var ve dolayısıyla böyle bir kapışmada hedef oluyor. Bunu Lübnan hükümetinin İsrail'le uzlaşarak bu işten çıkmasının bir yolu olabilir mi? Çok ihtimal vermiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Hatta Trump bu işe Suriye'yi de katmaya çalışıyor. Dün aktarmıştım. Ahmet El Şara iyi adam bize yardım eder demişti Donald Trump. Hemen ardından tabii Lübnan Başbakanı Mikati de Şam'a gidip dikkat çekici bir görüşme yapmış Şara'yla. Evet, Hizbullah'a karşı bir savaş başlatmak mı hedefleniyor sorusu tabii buradan çıkıyor. Bir yandan Gazze'de de bütün Gazze kapatıldı yeniden ve Hamas'a saldırıları devam ettiriyor BM'nin tepkilerine rağmen İsrail'e. Şimdi bu tabii işin Lübnan'la bağlantılı ya, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz ablukası var. Amerikalılar işte bir Amerikalı yetkili CBS'e konuşmuş, biz İsrail-İran son kapışmasında rol oynamadık diyor. Herhangi bir İsrail'i de korumadıklarını İran füze sistemlerinden iddia etmiş Amerikalı yetkili. Dolayısıyla hani o arabuluculuk pozisyonu bu şekilde çekildiğini görüyoruz Amerikalıların. Tabii artık bugün itibariyle ortalık sakin, dünden beri daha doğrusu uçuş kısıtlamaları, hava sahasını yeniden açtı İranlılar, bunu belirtmek lazım. İsrail'de de Ramat David hava üssü Lübnan saldırılarında kullanıldığını söyledikleri Ramat David hava üssünü İranlılar vurmuştu uydu görüntüleriyle. Yani hepsini düşürdük dedi İsrail ama uydu görüntüleri yayınlanıyor açıkçası. Bunun dışında tabii Ensarullah güçleri Yemen'deki, onlar da Tel Aviv'e bir takım füzeler göndermiş durumdalar. Tabii İsrail'de İran'da batı ve orta kesimlerini vurmuştu. Bir Karun petrokimya tesisi vurulmuştu, aktarmıştım dün size. Bu saldırılarda en az 15 İranlının yaralandığı aktarılıyor. Ayrıca 2 üst düzey askeri yetkilinin de hayatını kaybettiği bugün itibariyle İran tarafından duyuruldu. Evet, Pakistan bu olup bitenler arasında yeniden devrede. Başbakan Şahbaz Şerif Amerika-İran barış görüşmelerine atfen taraflara itidal çağrısı yaptı. Aynı zamanda Lübnan Genelkurmay Başkanı ağırlıyorlar. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın açıklamaları var. Ne sahayı ne müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan çıkacaktır diyor Pezeşkian. Yani İran'da bu sıcak aşamayı devam ettirmeye çok da istekli bir görüntü çizmiyor doğrusu. Tabii yine de askeri kanat Hatemil Enbiya karargahı, yani devrim muhafızlarıyla İran ordusunu birleştiren ortak karargah oluşturulmuştu bu krizde. Onlar, onun sözcüsü artık moda, popüler bir isim oldu Zülfikari, İbrahim Zülfikari. Onun açıklamaları var ve Lübnan'a saldırılar eğer devam ederse güçlü karşılık vereceğiz diye de uyarıyor. Yani caydırıcılık tesis etme bağlamında İran bu sefer İsrail'i Lübnan dahiye saldırılarına misilleme olarak vurdu. İlk vuran oldu. Tabii başarılı olduğunu onlar söylüyorlar. Tabii yeni stratejik doktrin bir nevi bu İsrail'e misilleme. Yani artık saldırıya uğramayı beklememek, müttefiklerin saldırıya uğraması karşısında harekete geçmek diye belki özetlenebilir. Bunu da İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Larijani dile getirmiş. Yani sadece Lübnan'ı savunmak amacıyla yapılan bu misilleme öyle tek seferlik bir şey değil. Askeri karşılık değil, aynı zamanda stratejik bir doktrinin resmi ilanı diye ifade ediyor. Savunma politikasında Tahran'ın yeni bir dönemin kapısının artık aralandığını da söylüyor. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf'ın da açıklamaları oldu. Aslında açıkçası savaş diyorsanız savaş, barış diyorsanız, müzakere diyorsanız müzakere diyor ve güven inşası sıkıntısına dikkat çekiyor. Kağıt üzerinde ateşkes var, uymuyorsunuz, ateşkes ihlal ediyorsunuz, deniz ablukası uyguluyorsunuz. Yani dolayısıyla biz de bu şekilde yanıt veriyoruz diyor Galibaf. Yanıtsız da bırakmadıklarını, sadece askeri alanda da kalmadıklarını, diplomasiyi de işlettiklerini özetle dile getirdi. Evet, tabii Kızıldeniz'de Babülmendeb'e, Hürmüz Boğazı'ndan Babülmendeb Kızıldeniz'in girişine uzanan hatta direniş cephesi olarak yeni bir güvenlik kuşağından bahsediyor İranlılar şu anda. Hatemil devrim muhafızları kara gücü, Kudüs gücü komutanı İsmail Kani bunu açıkladı. Babülmendeb, yani Babülmendeb'e Hürmüz'den, Fars Körfezi'nden Basra'yı kastediyor. Kızıldeniz'e kadar uzanacağını bunun söyledi. Ve tabii Umman karasuları, Hürmüz Boğazı, İran ve Umman'ın karasularında ve düzenlemeleri İran'la Umman'ın kendilerinin yöneteceği buranın bir uluslararası su yolu olmadığının da altını çiziyorlar. En son bugün Amerika'nın bir Apache tipi helikopteri efendim Hürmüz yakınlarında bilinmeyen bir sebeple düşmüş durumda. İki pilotu da Amerikalılar kurtarmışlar. Bir detay yok henüz de. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Trump da açıklama yaptı. Kimse yaralanmadı. Pilotlar iyi dedi.

uyarılara riayet eden 134 gemi rotasını değiştiriyor. İnsani yardım taşıyan 42 geminin geçişine de izin verdik diye de bir iddiaları var Amerikan tarafının. Sadece bu değil tabii, yani bir Hintli denizcilerin bulunduğu Marivex isimli bir petrol tankerine de Umman açıklarında saldırı düzenlendi. Amerika düzenlemiş saldırıyı, açıkça denizcilerin kendileri anlatıyorlar. Yani Umman yakınlarında olay gerçekleşiyor. İran'la da doğrudan alakası yok. Yangın çıkıyor ve gemi batıyor diye alarm durumu, alev alıyor gemi. Aynı zamanda tabii sorumluluğu da Amerikalılar üstlendi. İran limanına gitmeye çalıştığı gerekçesini dile getiriyor Amerikan tarafı. Ablukayı delme gerekçesini. Bir Hindistan Denizcilik Bakanlığı devreye girdi. Onlar olay meydana geldiği zaman Hindistan'dan Umman'a yüksüz bir seyir durumu vardı. Dolayısıyla hani İran limanları falan gibi bir gerekçe doğru değil diyor Hindistan Denizcilik Bakanlığı. Neyse, sonuçta 24 denizciyi kurtarmışlar. Umman yetkilileri Hindistan yetkilileriyle koordineli olarak tahliyeyi gerçekleştirmişler. İşin nükleer program tartışmalarında da İran geri adım atmış değil. Amerikan yönetimi yeni bir hamle yaptı. İran'ın yüksek oranda zenginleştirmiş uranyumunun akıbetini belirlemek için yönetim kuruluna Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Birleşmiş Milletler'e bağlı, bunlara başvurmuşlar. Ve Amerika bir üye ülkelere dayatılacak bir taslak hazırlıyor. Reuters haber ajansı bu taslağı görmüş. İran'a nükleer madde muhasebesi ve denetim altındaki nükleer tesislere ilişkin ajansa kesin ve net bilgi sağlaması yönünde çağrı yer alıyor. Gecikmeden erişim talep ediliyor. Tabii ortada anlaşma yokken İranlılar bu tarz denetimlere ne kadar açık olacaklar? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı barış inşasında da bir aygıta dönüşemiyor. Maalesef bu krizde tam tersi aslında İran saldırılarının geçen sene Haziran ayında da, yani bir yıl oldu, onun da önünü açan raporu zaten Mario Grossi öncülüğündeki Atom Enerjisi Ajansı yapmıştı. Bunu da anımsamak gerekiyor. Evet, bir de tabii Trump'ın bütün bu krizin çözümünde Körfez hattına tehdit niteliği taşıyan İbrahim anlaşmaları resti diyelim. Yani eğer Körfez ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa Amerika İran'ı vuracak, İran da Körfez'i vuracak. Dolayısıyla hepiniz İbrahim anlaşmalarına katılın anlamında bir çıkıştı, aktarmıştım size. Ama çok başarılı değil. Çünkü karşılıkta bulmadı. Kimse bu anlaşmaları genişletmekten bahsetmiyor. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bölgede ayrı bir konumda. Çok tabii Endonezya gibi ülkeler daha geniş çerçevede bunu reddettiler. Körfez ülkeleri daha çok sessiz kalmayı tercih etti. Bunun da altını çizmek lazım. Suudiler falan, tabii Suudi yorumcular tepki gösterdiler böyle bir tehdit karşısında. Dolayısıyla Trump'ın bu hamlesi de çok karşılık bulmadı. Filistin meselesi çözüme kavuşturulmadan Suudi Arabistan'ın İsrail'e böyle İbrahim anlaşmaları çerçevesinde normalleşmeye gitmeyeceğini, bölgedeki en etkili ülke tabii Suudi Arabistan, herkes onlara bakıyor. En azından Trump'ın bu hamlesinde bir sonuç çıkmış değil. Evet. Yani Lübnan temelli İran-İsrail kapışması, Hürmüz çıkışındaki kedi fare oyunu diyelim. Bu tankerlerin engellenmesi tabii bütün dünya ekonomisini yakından ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. Dünya önümüzdeki aylarda sıkıntılar çekecek. Sadece petrol, enerji kaynakları, doğalgaz değil tabii ki, helyumdan işte gıdaya kadar pek çok alanda tedarik zincirleri sorunları dönüp dolaşıp ekonomiyi vuracak, herkes bunun farkında. İşin bir de tabii artık yaklaşıyor, bugün 9 Haziran Dünya Kupası, bu yıl 2026 Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da 3 ülke paylaşıyor. İran futbol ulusal milli futbol takımı hak kazanmıştı gitmeye. Ama bir sürü sıkıntı var. Futbolculara ittir kaktır izin verildi. Teknik kadroya

izin verilmedi derken İranlı taraftarları da bilet tahsisini iptal ettikleri haberleri geliyor. Yani maçlarını izleyemeyecekler. Gerçekten büyük bir ayrımcılık var burada. Ama ayrımcılık sadece İran'la alakalı değil. Örneğin Senegal milli takım oyuncularının Amerika'ya varışlarında havaalanı pistinde güvenlik taramasından geçirme görüntüleri yansıdı ve büyük tepki çekti. Yani İran milli takımı bu arada Trump güvenlik garantisi vermişti. ABD yerine Meksika'ya, Tijuana'ya ulaşmışlar galiba. Meksika'da kampa giriyorlar. Bu Dünya Kupası'nda da bütün bu işler yansıyacak yani. Ve Senegal dışında bir de tabii Somali asıllı Demokrat Milletvekili İlhan Omar'la Trump'ın meşhur kavgası. Somalililere karşı da bir takım sıkıntılar var. Bir Somalili hakeme de izin vermemişler. Ömer Abdülkadir Artan İstanbul'a geri gelmiş Miami'den. Niye? Yani hakikaten çok acayip. Somali Futbol Federasyonu FIFA ile şeye geçmiş, temasa geçmiş anladığım kadarıyla. Amerikalı yetkililerden henüz bir resmi açıklama yok. Gördüğünüz gibi siyaset dünyası karışık ama yeşil sahalara da yansıyor bu sene. Herhalde Dünya Kupası daha bu anlamda sıkıntılı geçecek diyebiliriz. Bir de bir küçük not daha aktarmak istiyorum. O da Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu BM mahkemesi değil ama özel mahkeme, Roma statüsüyle kurulan, tutuklama kararını veren Kerim Han başsavcı hakkında bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Bir kadın yardımcısına yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılmış. Aslında işte 2 yıldır devam eden bir soruşturmaydı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve savcılarının neyi ne kadar tarafsız araştırdığı tabii ayrı bir soru bence. Ama burada açıkça İsrail'e dokunmama mesajı da bu haber barındırıyor. Doğrusu bu gelişme barındırıyor. Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri Profesör Barış Dostlar hocamızla da konuşacağız. Batı Asya'daki durum birazdan aktaracağım. Ermenistan ayağı da var. Amerika'nın artık dünyada 2000'lerin başındaki görünümü tamamen ortadan kaybolmuş vaziyette. Trump yönetimi ara seçimler öncesi her ne kadar çok pembe bir tablo çizse de ekonomik göstergelerde dünyadaki görünümleri de parlak değil Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hatta kendi içlerinde Amerikalılarla ilgili haberler de var. Bu arada Associated Press haber ajansı NORC Halkla İlişkiler Merkeziyle ortak bir anket yapmış. Amerikalılar artık ülkelerinin farklı, daha özel, küresel ölçekte üstün, tabii Amerikan istisnacılığı hemen hemen Amerikan siyasetinde her yerde var. Hani Amerikalılar her şeyde çok üstünler, öyle bir algılayış var ama artık bu fikri paylaşmıyorlarmış. Sadece 1/4 ABD'nin dünyadaki tüm ülkelerden üstün olduğunu söylemiş. %44'ü diğer bazı ülkelerle birlikte dünyanın en büyüklerinden demişler. %30'u ise ABD'den daha iyi ülkelerin bulunduğunu söylemişti. Son dönemde Çin öne çıkıyor. Çin'e gidenler bambaşka bir yere gittiklerini söylüyorlar. Batı dünyası göçlerle birlikte bir zamanların rüya kentleri, pislik yuvası, çadır kentler, yoksulluk daha görünür olurken Çin tabii herkesi büyülüyor. Ben geçen sene sadece Sincan Özerk Bölgesi, Uygurların da yaşadığı Sincan Özerk Bölgesi'ni görmüştüm. Hakikaten orası da öyleydi ama daha başka yerleri muhtemelen bambaşka. Dolayısıyla Amerika'da da Çin yakından takip ediliyor. Artık Amerikalılar kendi rüyalarının öldüğüne yavaş yavaş hükmediyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Bu arada bu hafta Arnavutluk sarsılmıştı. Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner, bu aynı zamanda diplomasiyle görevlendirdiği danışman niteliği de olan bir isim, koruma altında Arnavutluk'ta Sazan Adası. Burada milyarlık bir turizm projesi. Geçen hafta Arnavutluk birbirine girdi gerçekten, hatta flamingo devrimi oluyor diye başbakan Edi Rama, bu Edi Rama da enteresan bir adam, sürekli böyle AB zirvelerine, Arnavutluk AB üyesi değil ama onlara katılıp diz çöküp kadınların önünde tuhaf hareketler yapan, böyle biraz gösterişçi tuhaf bir adam gerçekten.
Başbakan ve uzun süre direndi ama sonunda çevreciler falan bütün halk ayağa kalktı ve proje Müjde efendim protestoların ardından durdurulmuş, başarmışlar şimdilik, ya da şimdilik askıda demek lazım. Tabii lüks tatil köyleri hem doğayı ne kadar orijinal haliyle bıraktıkları zaten Türkiye'de biz tanıklık ediyoruz, hem de burada bu lüks tatil köyüne sadece varlıklı insanlar gidebilecekler. Bir de üstelik Arnavutluk'un sulak alanda ve bu ıssız bir ada anladığım kadarıyla 1.4 milyar euroluk falan bir proje böyle. Çevresel tahribat, efendim yolsuzluk şüpheleri, bayağı bir şiddet olayları. Edirama bu tuhaf başbakan endişelenecek bir durum yok, uzmanlar çalışıyor gibi laflar etmişti. Sırbistan'da da benzer bir yatırım geçen yıl vazgeçmişler aynı şekilde. Daha korunaklı ülkeler batı kapitalizmine açıldıktan sonra yağma ve talan daha kolay işliyor. Bu ülkelerde doğalarını korumakta böyle halka protestolarla halk kendi halklarına düşüyor. O kadar çok tabii bu protestolar gündemi işgal etti ki Brüksel'deki ABD uyarıda bulunmuş. İşte yani AB sanki böyle projelerle hiç ilgilenmiyormuş gibi bir manzara çizmeyelim tabii. Neticede çok da büyük bir siyasi tepki de göstermedi Avrupa Birliği. Fazla da bu işe bulaşmadılar. Evet. Kushner'in özel sermaye şirketi Affinity Partners öncülük ediyordu bu şeye. Ve Akdeniz fokları, deniz kurbağaları, hassas türlere ev sahipliği yapan sulak alanlar. İnsanlık her yere girip her yeri dönüştürmesi gerekmiyor tabii. Biraz korumacı olmakta fayda görüyorum. Evet, şimdi Trump bu arada, evet, Trump bir de Hint Okyanusu'nda Chagos Adaları'nı, yani Grönland henüz gündeme yeniden gelmiyor. Grönland'ı da almak istiyor Amerika, biliyorsunuz. Chagos Adaları'nı almak istiyormuş. Grönland planı şimdilik çok işlemiyor. Kanada'yı tehdit ediyor. Venezuela, Küba, Panama bunlarla ilgili Amerikan planlarıyla geçti son bir yıl. 51. eyalet meseleleri Grönland ortaya çıktı. Sonra Amerika ile Britanya'nın ortak üssüne ev sahipliği yapan bu meşhur Diego Garcia, Irak Savaşı'nda 2003'te bu üs kullanılmıştı. Çok iyi biliniyor. Chagos Adaları'nda bu Diego Garcia üssü. Hazine Bakanı Scott Bessent fikri ortaya atmış anladığım kadarıyla. Tabii İngiltere'de de Keir Starmer Başbakan zora düşmüştü. Çünkü Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a devretmeyi planlıyor İngiliz sömürgeci İngilizler. Ve Trump da bunu satın almak için tekrardan harekete geçebilir deniyor. Böyle dünyanın güzel yerlerine göz dikiyorlar, el atıyorlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi Hürmüz krizi, tabii İran krizi, büyük bir belirsizlik. Küresel ekonomiye yankılarını herkes sürekli tartışıyor. Avrupa Birliği de aynı şekilde zaten Ukrayna Savaşı'ndaki militarist tavırlarıyla kendi kendilerini Rusya'nın ucuz enerjisinden ettikten sonra stratejik yenilgiye uğratma Rusya'yı hedefiyle savaşı devam ettirmekte hala da kararlılar. Ama bir yandan Hürmüz krizi çıkınca iyice köşeye sıkıştılar. Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü Eva Hrinčiová açıklama yapmış. 100 günlük Orta Doğu Batı Asya çatışmasının maliyeti enerji alanına 47 milyar euronun üzerinde bir rakam çıkmış efendim. Yani alınan enerji kıtlığı yaşanmadı, miktar aynı diyor ama bedel yükseldi. Sömürgeci Avrupa, biliyorsunuz o sermayeyi dünyayı sömürerek biriktirdi vaktiyle Avrupalılar. Bol bol paraları var tabii ki ama tabii işler yavaş yavaş onlar için de çok iyi gitmiyor böyle böyle bu krizlerle. Yani bir şekilde biz başarılı olduk, arz güvenliğini sağladık, biraz da pahalıya sağladık demeye getirmiş. Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları toplantısı oldu. Buradan bir yandan da İran'a sopa sallıyor Avrupa Birliği. Kaya Kallas, militarist dış politika şefi,
Hürmüz de geçişleri, bu arada Amerikalılar geçişleri engelliyor. Resmi anlamda İran denetim rejimi, yani bizim İstanbul Boğazı'nda Kaya Kallas hanımefendi istedi diye Türkiye'nin istemediği gemilerin geçebilmesi gibi bir durum. Yani kıyaslama yaparsak. Neyse. İran vatandaşları ve bazı şirketlere yönelik Avrupa Birliği yaptırım politikası. Gördüğünüz gibi Avrupalılar zaten yaptırım dışında pek de bir politikaları yok Avrupa Birliği olarak. Seyir özgürlüğü kapsamında seyir özgürlüğünü engelleyen, tabii gemilere baskın düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri. En başta Hürmüz'ün dışını tıkayan onlar. Şimdi G7 zirvesi olacak. Fransa'da Evian Le Brun Bain, doğru söylemiyorum, muhtemelen yanlış telaffuz ettim ama neyse, Fransızca bilmiyorum. Hürmüz Boğazı gündemi baş gündemlerden birisi olacak G7'nin. Bu zirvede iddiaya göre tabii Hürmüz'de mayınlar meselesi. Avrupalı liderler mayınları temizlemek için çok uluslu misyon planı yapıyorlarmış. Özellikle İngilizler, Fransızlar son dönemde sürekli Amerikalılarla temastalarmış ve planı netleştirip Trump'ın onayını istiyorlar. Ne olacak peki, ne yapacak bu Avrupalılar? Efendim, Kızıldeniz'de başlattıkları Gazze Savaşı'ndan sonra meşhur Aspides operasyonu, biliyorsunuz misyonu, hiçbir şey yaramadı tabii. Aspides kimse anmıyor bile, Avrupalıların herhangi bir başarı söz konusu değil. İşte bu Aspides, başarısız Aspides misyonunu Hürmüz'e genişletip orada mayın temizleyeceklermiş. Yani İranlılar şöyle iki tane füze sallasalar bu Avrupalılar arkalarına bile bakmadan kaçarlar bana sorarsanız, ama böyle iddialı bir takım işlere niye kalkışıyorlar onu anlamak zor. Dün aktarmıştım, İngiltere'de bir nükleer denizaltı sıkıntısı var. Yok çalışan, yok. Hangi donanmayla koskoca Amerika Birleşik Devletleri varken Hürmüz'de Avrupa Birliği ne yapacak, ne yapabilir zaten? Amerikalılar da, yorumcular küçümsüyorlardı yardım ederiz dediklerinde. Siz kim oluyorsunuz ki? Siz nesiniz ki? Koskoca ABD donanması varken ABD ne ki? Diye haklı olarak tabii ki tepki göstermişlerdi. Evet, şimdi bu arada şeyi de belirtelim. Hani Avrupalılar Trump Hürmüz'de bize yardım etmiyorsunuz dediğinde de reddetmişlerdi. Hani sanki böyle ilkesel bir red varmış gibi sunanlar oldu. Yalan tabii, yani öyle bir şey. Avrupa Birliği'nin öyle bir ilkesi de pek yok. Doğrusunu söylemek gerekirse, ya da ben göremiyorum. Gören varsa somut olarak ilkelerini önümüze koyabilirler elbette. NATO zirvesi yaklaşıyor maalesef 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Türkiye'nin Bloomberg Haber Ajansı'na bu haftaya başlarken NATO için yeraltı yakıt boru hatlarını Çorlu'dan İncirli'ye bağlayacağı bir genişletme planı, yakıt güvenliğini genişletme, 10 bin kilometrelik bir sınır ötesi ağ. Güzel borular yaparsınız da içindeki yakıtı nerelerden nasıl getireceksiniz? Rusya'yı dışlayıp ondan sonra Hürmüz'de de İran'la da kriz çıkarttıktan sonra bunlar pahalı işler tabii diye, tabii yine de Türkiye'nin jeopolitik konumundan faydalanıyorlar bunlar, savaşçı politikalarını devam ettirmek için. Bunu da çok dikkat çekici bir biçimde gözümüze giriyor. Karadeniz'den Akdeniz'e her yeri militarize ediyorlar. NATO'ya da yakıt boru hatlarını bizim üstümüzden geçirmeye kalkışıyorlar. Ne işimiz var bizim bu yakıt boru hatlarıyla diye doğrusu benim aklıma düşüyor. Ama ben NATO'dan haz eden bir insan değilim. Türkiye'nin NATO'suz daha iyi bir ülke olacağı kanaatindeyim. Benim görüşüm bu şekilde. Ayrıca işte Romanya'yla da bağlantılı projeler tabii var. Hepsi zirvede konuşulacak. Öncesinde Güney Kıbrıs'ta AB Savunma Bakanları toplantısı, burada da Türkiye karşıtlığı damgasını vurmuş gözüküyor. Böyle Türkiye'ye yalakalık yapıyorlar Avrupalı liderler son dönemde bir yandan. Bir yandan da Güney Kıbrıs tabii orada denklemi biraz değiştiriyor. Çok enteresan tabii, Yunanistan, Fransa ve Hollanda Savunma Bakanlarını taşıyan uçakların Türkiye tarafından taciz edildiğini iddia ediyorlar. Ne işi var Türkiye'nin o uçakları taciz etmeye diyeceksiniz. Anlayamadım doğrusu, ama Ercan Havaalanı Kontrol Kulesi'nin tersizle Güney Kıbrıs yetkililerinin iddiası bu. Uyarıldığı, radyo paraziti yaptığı 3 Avrupa devletinin uçağı. Ercan'dan 2 F-16 savaş uçağı belirli bir mesafeden takip etmiş
taciz etmişler zavallı Yunanlıları, Fransızları ve Hollandalıları iddialarına göre. Ayrıca başka Nefkoşa'da toplantılar sırasında da yaşandığını öne sürüyorlar. İletişim Başkanlığı Ankara'dan açıklama yapmış. 7 Haziran'da diyorlar ki Yunanistan Güney Kıbrıs rotasında uçan 6 hava trafiğinden 4'ü KKTC hava sahasını ihlal etti. Bu yüzden KKTC'de konuştu. Nöbet tutan 2 Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırıldı. Yani siz kalkıp bizim hava sahamızı ihlal ediyorsunuz, ondan sonra taciz diye bağırıyorsunuz diyor İletişim Başkanlığı. Evet, işte bu ihlaller bitmez tabii bir şekilde. Fransa bu arada Güney Kıbrıs böyle Türk tacizinden yakınıyor. Ondan sonra Fransız askerlerini sanki yeterince ABD, İngiliz askeri yokmuş gibi ne işe yarayacaklarını doğrusu çözemiyorum ama kuvvetlerin statüsü anlaşması imzalayacak Politico gazetesinin haberi bu dünkü. Askeri koordinasyon, ortak tatbikatlar, personel değişimi, savunma sanayi, işbirliği Fransız güçlerin insani amaçlarla adada bulunması. Ne gibi bir insani rol üstlenecek Fransız askerleri Kıbrıs'ın güneyinde, Güney Kıbrıs'ta bilmiyorum doğrusu ama gerçekten çok acayip. Evet, gördüğünüz gibi fırsatını buldukları anda cici laflar eden Avrupalılar birazcık zafiyet gösterildiği anda tepenize binerler. Bana sorarsanız uzak durmakta fayda görüyorum. Benim naçizane yine kanaatim. Evet, bu arada Venezuela dün çok az bahsetmiştim. Devlet başkanı, geçici başkan, çünkü Amerikalılar Maduro'yu kaçırdılar biliyorsunuz 3 Ocak'ta. Resmen adam kaçırdılar yani. Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da Dolmabahçe ofisinde bir görüşme yaptılar. Tabii Maduro döneminde Türkiye Venezuela ilişkileri gayet iyiydi. Altın, petrol, tabii başka tartışmalı konular da vardı. Bunu da unutmamak gerekiyor. tabii ortak bir komisyon toplanmasına karar vermişler. Enerji, ticaret ve yatırımlarda işbirliğini arttırma konusunda, madencilik, altyapı, sağlık, teknoloji vesaire hepsini ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirmişler. Artık tabii Trump yönetimi Delsin Rodriguez'le ilgili pek çok iddia var. İşbirlikçi diyenler var. Hayır, öyle değil, imkansız bu diyenler var. Ailesini ve geçmişini tanıyanlar. Son tahlilde benim kanaatim işbirlikçi olmadığı ama Amerika'nın bu korkutucu askeri müdahalesi ve adam kaçırması karşısında ülkesini bir iç savaş ve savaşa sokmak istemediği için tavizler vermek durumunda kaldığı benim kanaatim bu. Ama dediğim gibi farklı görüşler elbette var. Evet efendim, gelelim Ukrayna krizine. Rusya, tabii geçen hafta St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndaydım, ben aktarmaya çalışmıştım size oradaki gelişmeleri. Dün Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasında tekrardan bir özetlemiştim. Radyomuzda canlı yayınlanmıştı zaten. Evet, taviz verdi Rusya, onu yaptı, bunu yaptı. Hiçbir iddianın hiçbirisi doğru değil tabii ki. Cephede Konstantinovka, Zaporojye hattında Orehov bölgesinde Ukrayna ordusunun durumu vahim. Vahim olduğu için de Zelenski bir yandan mektuplar yazıyor, Putin'le buluşmak için yalvarıyor. Bir yandan küstah ifadeler kullanıyor ve Rusya Federasyonu da böyle bir diplomasiyi kabul etmiyor. Bir yandan dronlarla sivil avlıyorlar Rusya'da. Diğer yandan daha sonra misilleme hedefi olunca Trump'tan hava savunma sistemi dileniyorlar. Mektuplar yazıyor Zelenski. Gerçekten dramatik durum aslında. Tabii Avrupalılar da drone teknolojisiyle Rusya'yı yıpratması için Kiev'e büyük bir destek veriyorlar. Bu dronlar savaşı kazandıracak nitelikte mi? Değil. Ama olsun, ne kadar yıpratırsak diyorlar. Rusya'da Kremlin sözcüsünün son açıklamasında dondurulmuş süreç vurgusu var. Henüz Putin'le Trump arasında bir telefonda planlanmıyor. Dimitri Peskov, bunların iyi hazırlanması, öyle pat diye tabii acil hat açık bir şey olursa konuşulabilir ama iyi hazırlanması gerekiyor diye vurguladı. Arabuluculuk sürecinin ama duraklatıldığını söyledi. Sergey Lavrov'u dün aktarmıştım. Amerikan politikalarının ki Marco Rubio da Senato'da kendi ifade etmişti. Biz tarafsız değiliz.
Ukrayna'nın tarafındayız demişti, açıkça onlara silah veriyoruz diye dile getirmişti geçen hafta. Rusya'ya bir takım şartlar koşarak ara buluculuk girişimlerinde bulunulduğunu söyledi Dmitri Peskov. Bunun mantıksız ve yanlış olduğunu, zaten kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupalı ülkelerin de ara buluculuk rolünden zaten çok uzak olduklarını, barışçı müzakerelerden ziyade savaşın sürdürülmesine odaklandıklarını söylemiş Dmitri Peskov. Evet, tabii bu drone savaşının arkasında tamamen Avrupa Birliği var efendim. Hatta o dronları Ukrayna'nın kendisi bile üretmiyor benim anlayabildiğim kadarıyla, dinlediklerimden. Avrupa'da parçaları üretiliyor, bir takım atölyelerde belki içeride birleştiriliyordur, çeşitli iddialar var bu konuda. Ama Ukrayna'nın böyle bir kapasitesi, sanayisi zaten kalmış da değil. Dolayısıyla Ukrayna'yı kullanarak drone savaşlarında el üstünlüğü elde etmeye çalışıyorlar. Sonra o dronların ardından Rusya bir misillemede bulunuyor ve gerçekten dronlar diyelim, bir rafinerinin küçük bir bölümüne zarar veriyor. Birkaç günde, bir haftada onarılıyor ama Ukrayna'daki tesis ortadan tamamen kalkıyor. Çünkü güçlü sistemlerle vuruluyorlar. Dronların çoğunu hava savunma sistemleri vuruyor Rusya'da. Aradan bir iki tane sızdığında da büyük bir çöküntüye de yol açmıyor ama bunlar Batı medyasında sanki zafere gidişmiş gibi aktarılıyor. Tıpkı geçen gün, dün benzetmeyi hatırlatmıştım. Berlin düştüğünde Almanlar, Alman ordusunun, Nazi ordusunun Moskova önlerinde olduğunu zannediyorlardı diye aktarmıştım size. Tabii bunların Rusya'ya bedelleri yok değil, var mutlaka. En başta insani kayıplar, BM Güvenlik Konseyi'nde bir oturum yapıldı. Vasili Nebenzia, Rusya'nın daimi temsilcisi, 25-31 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ordusunun bombardımanları sonucunda 3 çocuk, 35 Rus sivilin hayatını yitirdiğini, 182'sinin yaralandığını söyledi. Bazen rafinerilere rast geliyor sızabilenler ama pek çok apartman dairesi, yoldan geçen araçlar, sıradan sivil insanların hayatını yitirmesine yol açıyorlar. Nebenzia, BM Genel Sekreterinden Zelenski rejimi militanları öyle ifade etmiş kendisi. Militanlarının Starobelsk'te 21 çocuğun öldürüldüğü katliam olmuştu ve Yanakiyevo buradaki sivillere karşı işlediği suçları kararlılıkla kınamasını talep etti. Sessizlik, laf cambazlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen suçların doğrudan değerlendirilmesinden kaçınmak sivillere karşı terör politikasını teşvik etmeye eşdeğer dedi. Rusya Federasyonu Ukrayna'nın askeri ve tamamen savunma sanayisi, askeri sanayisiyle bağlantılı tesisleri, nokta atışı, hassas nokta atışları hedef aldığını, asla sivilleri hedef almadığını Ruslar söylüyorlar. Zaten kendi halkları sayılır diyebiliriz rahatlıkla. Evet, özellikle de doğu bölgeleri tabii, hani Lvov'u falan hariç tutarsak eğer. Avrupa Birliği bir yandan çıkmazda Rusya'yla ne yaparız, ne ederiz, kim görüşür, Merkel mi görüşür, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in sözcüsü Stefan Cornelius öncü rol üstlenmeye hazır oldukları söylemi, nasıl üstlenecekler yani, çok şüpheli. Merz'in bu arada temsiliyet oranı zaten şaibeli, %15'e onay oranı, %15'e onaylanmama oranı, Almanya'nın içinde %77'ye çıkmış, 15'e düşerken onay oranı. Sanayisizleşme, kitlesel göç, efendim Rusya ile savaş, muhalefete uygulamalar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, Merz hakkında en ufak yorumda bulunan yaşlı başlı insanları içeri tıkıyorlar. Gerçekten Türkiye'de bunları haberleştirmiyor kimse ama çok acayip şeyler dönüyor. Zannedersem 2000'lerin başındaki gibi bir Avrupa var filan zannediyor Türkiye kamuoyu. Külliyen yalan tabii. Ben size Jacques Bauer örneğini vermiştim. Bir BM yetkilisi, eski İsviçreli NATO subayı, hayatında bir kere bile Rus medyasına konuşmamış ama konuştuğu yalanı üzerinden mahkemeye de çıkmadan, yani yargılanma, kendini savunma hakkı da verilmeden bütün varlıklarına el konuldu. En son bir ay sonra, bütün bu işlemlerden sonra da
500 euroluk bir insani yardım bağlandı. Çünkü yiyemiyor, içemiyor. Keşke hapiste olsaydım, hiç olmazsa bana bakarlardı diye yorumunu duymuştum. Yani en azından sahte mahkemeye çıkanlar bile kendilerini savunabiliyorlar. Jacques Bau, mahkemeye çıkma hakkı bile yok. Böyle bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Tabii ki kitlesel yapmıyorlar bunu ama dünyanın zaten eleştirilen bölgelerinde de bunlar kitlesel olmuyor. Seçerek yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir Avrupa Birliği var artık. Böyle ifade özgürlüğüymüş, şuymuş, buymuş, geçiniz. Evet, ve Ermenistan demokrasi taşıyıcısı Avrupa'nın para bastığı. Tabii Ermeni seçimlerinde AB yanlısı Paşinyan'ın çıkması için Avrupa Komisyonu derhal kesenin ağzını açmıştı. Jeopolitik çıkarları için tabii ki, demokrasi, insan hakları için değil. Ve Paşinyan'ın partisi beklediği gibi birinci parti çıktı. Pazar günkü seçimde 7 Haziran'da 16 siyasi partinin yarıştığı seçimlerde ve tabii bir takım şaibeler iddiaları var. Öncesinde zaten demokratik bir seçim olduğunu söylemek zor. Muhalefet temsilcilerini açıkça hapse tıktılar. Avrupa Birliği artık muhalefet temsilcilerini hapse tıkan ülkeleri rahatlıkla destekleyebiliyor. Herhangi bir ilke olmadığı için, jeopolitik çıkarları olduğu için. Agit efendim Paşinyan'ı kınamış, muhalefete karşı ağır baskı altında yapılan bu seçimlerin ardından 23 sayfalık bir ön bulgular ve sonuçlar raporu AGİT yayınlamış. Bazı durumlarda başbakan muhalefet adaylarını soruşturma ve şirketlerine el koymakla açıkça tehdit etti. AB ve ABD liderlerinin Paşinyan'ı desteklemesi zaten açıkça dış müdahale olarak, başka nasıl göreceğiz tabii, o da ayrı bir şey. Seçim mitinglerine katılma baskısı yapıldığı, çok sayıda iddia olduğunu belirtiyor raporda. Ayrıca oy amaçlı çeşitli sosyal ve ekonomik önlemler, muhalefet adaylarının tutuklanması, destekçilerine soruşturma açılması ve korku ortamı yaratıldığı tanımı AGİT raporunda yer alıyor. Evet, bugün gelen habere göre Ermenistan İttifakı'nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan seçim sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı. Tabii ne kadar bu itiraz mümkün olacak bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi nezdinde sonuçlara resmen itiraz etmesi bekleniyor. Bütün bunları Batılılar anıyorlar mı? Anmıyorlar. Çünkü orada Kafkasya'dan bir hamle yapma planları var. Emperyalizmin Kafkasya'ya sokulması planları var. Maalesef bunlardan bir barış beklemek zor. Paşinyan'ın Türkiye dahil Azerbaycan'a barış vaatlerini son derece dürüst bulanlar var. Ben bulmuyorum şahsen, benim kanaatim bu. Şimdi Profesör Barış Dostlar'la konuşuyoruz. Az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar hocamız var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Çok teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum sizi ve izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi. Sağ olun Ceyda Hanım dostum.
1: Çok sağ olun hocam. Şimdi tabii ben bu arada bir haftadır Peterburg'daydım. Böyle dünyadan biraz daha uzak, Rusya'nın özel koşulları. Gerçi oraya dünya akmıştı. Pek çok etkinliği takip etme fırsatı buldum. Ama tabii Orta Doğu'da, Batı Asya'da, İran'da, Kafkasya'da pek çok gelişme var. Onları biraz değerlendirmek istiyorum sizlerle. NATO zirvesi yaklaşıyor 7-8 Temmuz'da. Avrupalılar Güney Kıbrıs'ta buluştular. Bir takım gelişmeler var böyle. Bir yandan Türkiye'ye açıkçası biraz kaba olacak ama sürekli yalakalık yapıyor Batılılar. Diğer yandan da tabii NATO zirvesi ev sahipliği öncesi Türkiye'den beklentiler var. Türkiye'nin etrafındaki ortam sıkıntılı. Pazar günü tabii İsrail ile İran arasında yeniden bir kapışma oldu. Amerikalılar kendilerine Trump arabulucu pozisyonuna almaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ne kadar doğru bu? Ondan emin değilim. Önce İran'dan başlayalım. Amerikan yönetimi sıkıntılı. Netanyahu'yla da papaz olduğu deniyor. Çıkarına uymuyor deniyor ama işte Amerika'da İsrail casusluk yapıyormuş hocam. Gerek var mı bunlara bilmiyorum doğrusu ama İran kilidini açamadı ne yaptılarsa Amerika ile İsrail. Bir yandan da bu işi uzatıyorlar gibi döngüler halinde. Siz nasıl görüyorsunuz son durumu? Bu gelişmeleri nasıl anlıyorsunuz? Yani İran'a yönelik yeni hamleler beklemeli mi? Gerçekten Amerika farklı bir pozisyon alabilir mi? Trump şimdi bir de NATO zirvesi için Türkiye'ye de gelecek. Artık bir aydan az zaman kaldı. Türkiye İran'ın önemli bir komşusu. Bize bir takım roller düşebilir mi? İnsan bir tabii huylanıyor hocam. Ne dersiniz? Son olarak nasıl bir yerdeyiz şu an?
2: Şimdi hemen sorunuzun son bölümünden başlayayım Ceyda Hanım. Elbette eğer emperyalizm, ABD emperyalizmi, onun yancısı olan Avrupa emperyalizmi, Avrupa'nın ötesinde asıl ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO, 7-8 Temmuz'da da Ankara'da bir NATO zirvesi var. Eğer Türkiye'ye böyle övgüler düzüyorsa bundan elbette bizim huylanmamız, bizim bundan elbette pirelenmemiz, kaygılanmamız, şüphelenmemiz gerekir. Çünkü meseleyi emperyalizm ihtiyaçları açısından kavramakta fayda var. Sorunuzun gelenin diğer bölümüne, İran'da neler oldu? ABD saldırganlığı artı İsrail katliamcılığı İran'da umduğunu bulamadı. Umduğunu bulamamasının pek çok sebebi var. Birincisi İran'ın direnci, İran'ın mukavemeti, İran'ın coğrafyası, İran'ın savaş deneyimli ordusu, İran'ın teknolojik altyapısı. Yani gerek menzil anlamında, gerek sayı anlamında, gerek teknoloji anlamında İran'ın füzesinin, İran'ın roketinin batılı uzmanların tahminlerinden daha fazla olması. İkincisi ABD emperyalizminin ekolojik hakimiyetinin, hegemonya kabiliyetinin uzunca bir zamandır gerilemekte olması. Üçüncüsü ve elbette şu, İsrail ABD olmaksızın sadece ABD'nin diplomatik desteğiyle, istihbarat desteğiyle, teknolojik desteğiyle, mali desteğiyle değil, bunlarla beraber, bunları içerecek şekilde ama asıl sahada da, muharebe meydanında da ABD olmaksızın İran'ı yenemez. Bu defaten görüldü. Zaten dikkat ederseniz Epstein dosyaları üzerinden de ABD müesses nizamını rehin almış olan İsrail müesses nizamı, İsrail istihbaratı hep ne diyordu? Senin de diyordu sahada varlığın gerekiyor. Aksi halde muharebe meydanında İran'a karşı İsrail tek başına bir şey yapamaz. Bu da görüldü. Ve bir diğer gören daha var. Hani Almanya'nın İsrail karşısındaki geleneksel ezikliğini, İkinci Dünya Savaşı'ndaki o Yahudi soykırımından kaynaklanan tarihsel kompleksini dışarıda tutarsak eğer, artık İsrail batıda, Atlantik'in her iki yakasında da eskisi gibi kolaylıkla savunulan ve dokunulmayan bir devlet değil. Yani İsrail'in en azından kamuoyunda sokaktaki vicdanlı insanlar, ahlaklı insanlar, insani hassasiyeti, duyarlılığı yüksek olan bireyler nezdinde eski dokunulmazlığı, eski masumiyeti, eski mağduriyeti kalmadı. Atlantik'in her iki yakası da artık daha fazla sorgulanan, daha fazla eleştirilen bir İsrail. Bütün bunlardan dolayı evet, ABD barbarlığı emperyalizmi artı İsrail siyonizmi İran'da umduklarını bulamadılar. Çünkü İran'ın bir Irak olmadığı, İran'ın bir Suriye, İran'ın bir Libya olmadığı da zaten defaten görüldü. Evet, İran yoruldu, yıprandı, hırpalandı. Gerek siyasi, gerek dini, gerek askeri anlamda çok önemli üreticilerine saldırılar sonucu kaybetti. Ama İran rejiminin kişilere bağımlı olmadığı, bir kurumsal hafızasının, bir kurumsal hiyerarşisinin olduğu, katledilenin yerine hemen bir yenisinin geldiği ve bir kez daha müsecel halde görüldü.
1: Evet. Peki hocam, Amerika ile İsrail, yani Trump'ın bu krizde biraz sanki pazar günü paniklemiş imajı vardı. Evet. Yani Netanyahu'yu durdurmaya çalıştı yeni bir sıcak aşama ile ilgili. Bu yani samimi bir durum mu? Yani Trump rasyonel bir bakış açısıyla bu krizi bitirme olasılığı var mı? Yani çünkü yeniden bir 2-3 haftalık bir takvim verdi anlaşma için. Artık 28 Şubat'tan bu yana kaç hafta oldu tabii, yani öyle bir sıkıntı var ama böyle bir olasılık görüyor musunuz?
2: Birincisi, Trump'ı zorlayan belli koşullar var. Petrol fiyatlarından tutun da ülkedeki enflasyona kadar ve en önemlisi elbette Kasım ayında kongrenin her iki kanadında, yani gerek senato gerekse temsilciler meclisinde yapılacak olan ara seçimler. Orada bir büyük gerilim, Trump'ı kalan siyasi hayatında, kalan başkanlık takviminde topal ördek durumuna düşecektir. Bu Trump'ı elbette endişelendiriyor. İki, ABD müesses nizamı içinde de belli ki bir bilek güreşi var. Hani cumhuriyetçiler, cumhuriyetçilerin kendi içindeki magacılar, magacıların kendi içinde yaşadıkları çatlaklar da belli ki Trump'ın biraz elini zayıflatıyor. Bir diğeri şu, ABD'nin İsrail'deki etkisi, ABD'nin İsrail siyaseti, bürokrasisi, silahlı kuvvetleri, medyası, meslek örgütleri üzerindeki etkisi ne denli yüksekse, ne ölçüde nüfus sahibi ise bunun tersi de geçerli. İsrail'de ABD'nin siyaseti, bürokrasisi, iş dünyası, medyası, akademisi, düşünce kuruluşları üzerinde bir o kadar güç, nüfus sahibi. Ve İsrail her seferinde ABD'deki her iki partiye de, gerek cumhuriyetçi gerek demokrat ana akım partileri diyor ki bizim Orta Doğu'daki ajandamızda pek çok madde olabilir. Bir Kürt devletinin kurulmasından tutunuz da Rusya'nın ve Çin'in bölgedeki etkinliğini geriletmeye kadar. Suudi Arabistan ve liderlik ettiği Körfez'deki Arap ülkelerinin, Arap rejimlerinin güvenlik endişelerinden tutunuz da efendim İran'da bir rejim değişikliğine, hatta becerebilirlerse bir sınır değişikliğine kadar. Petrol, doğalgaz enerji kaynaklarından tutunuz da bunların hangi güzergahlar üzerinden dünya pazarının açılmasına kadar. Ama bütün bu maddelerin en tepesinde ABD'deki her iki parti içinde bağımlılık derecesinde bağıtlayıcı olan, vazgeçilmez olan kırmızı çerçeve nedir? İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının temini ve tahkimidir. Dolayısıyla ABD İsrail işlerine bu özel zaviyeden bakmak lazım. Hani her ne kadar son yıllarda uluslararası ilişkiler literatüründe benim gibi biraz bu işlere meraklı sosyal bilim öğrencileri böyle patron devlet, yanaşma devlet gibi kavramlara tanıklık etsek de bizler, ABD-İsrail ilişkileri yeryüzündeki iki devlet arasında görüp görülebilecek en özel ilişkileri tanımlarlar. Hani ABD'nin yeryüzünde iki stratejik ortağı vardır. Biri dünyada diplomasinin, emperyalizmin ve istihbaratın kitabını yazmış olan İngiliz emperyalizmi, bir diğeri de İsrail siyonizmidir elbette. O bağlamda ABD-İsrail ilişkilerinde hani şu andaki mevcut liderler Trump, Netanyahu arasındaki uzlaşmayı, ayrışmayı, itiş kakışı, sonra tekrar barışmayı bu zaviyeden görmek gerekir. Ben yeniden hani geçtiğimiz haftalardaki bir 40 günlük savaş ya da geçtiğimiz yıllardaki bir 12 gün savaşı gibi bir savaş beklemeyenler dedim Ceyda Hanım dostum. Ama süreç hani Hürmüz ekreninde, Hürmüz civarında karşılıklı olarak roketlerle, bombalarla, füzelerle devam edebilir mi? Evet, bu da ihtimal dahilinde.
1: Evet, biraz uzatarak İran'ın yıpratma stratejisi sanıyorum uygulanıyor ama o da ne kadar garantisi, başarısının garantisi çok da yokmuş gibi. Peki hocam, bir yandan da tabii Türkiye şimdi NATO zirvesi diye başladık. İran'da bunlar olurken tabii İran'ın kuzeyi Azerbaycan, Azerbaycan'ın İran'la yakın ilişkileri var ama onlar tabii bazı şeyleri dengeliyorlar. İlk başta bir takım krizler, bu sahte bayrak operasyonları gündeme gelmişti. Daha sonra insani yardım da gönderdiler, her şeyi dengelediler. Kafkasya'daki durum da biraz karışık. Ermenistan üzerinden aslında tabii Nikol Paşinyan'ın Soros'cu bir operasyonla başa getirildiği dönem oldu. Daha sonra tabii bunun köprülerin altından çok sular aktı. Dağlık Karabağ Savaşı, büyük kayıpları Ermenistan'ın. İçeride son derece böyle bölge ülkeleriyle barış yanlısı bir Paşinyan var. Azerbaycan, Türkiye baktığımızda. Ama projede Batı var sanki. Siz nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de samimi buluyorlar. Bölgede hem Ermenistan'la Azerbaycan, hem Ermenistan'la Türkiye arasında çok büyük bir barış fırsatı olduğunu düşünenler var. Nasılsa proje Amerika'nın projesi, ama Trump Zangezur oldu, Trump yolu oldu. Yani AB de var tabii, seçimler öncesinde para verdi, para vaat ettiler daha doğrusu hemen Avrupalılar. Seçimler tartışılıyor tabii, bir takım iddialar var, pek de demokratik geçmediğini söyleyenler var, tutuklananlar, muhalifler. Yani bu arada Batılılar da artık böyle demek ki çok da umurlarında olmasa gerek, ifade özgürlüğü, muhalefet vesaire. Türkiye'de çok naif bir bakış açısı varmış gibime geliyor benim, ama bilmiyorum, katılır mısınız, siz nasıl görüyorsunuz? Kafkasya'dan bir huruç hamlesi mi yapılmaya çalışılıyor, yoksa barış mı yapılmaya çalışılıyor? Ne dersiniz?
2: Ben Türkiye'deki bu 7 Haziran seçimlerindeki katılım kabaca %60'a yakındı ve Paşinyan'ın partisi %50 dolayında bir oy aldı. Buna ilişkin bu iyimserliği çok gerçekçi bulmayanlardanım. Neden? Şundan. Hani Paşinyan'ı belki bir tipik Ermeni siyasetçi, Ermenistan siyasetinin çok şahin kanadından, çok milliyetçi kanadından, çok Rusçu kanadından göremeyiz. Tam tersi konumlanmış bir isim. Ben buna bir cumhuriyetçi, efendim bir kemalist, bir sol cumhuriyetçi, bir iddiatçı zaviyeden bakmanın ötesinde Paşinyan'ı kimin aktörü, Paşinyan'ı kimin oradaki uzantısı olarak bakmak zaviyesinden Türkiye'deki bu iyimserliğin çok gerçekçi olmadığını düşünenlerdenim. Paşinyan'ın bu batı bağlantıları, bu batıcı tutumu asıl bizim işkillenmemizi gerektiriyor. Yoksa hani Paşinyan son yıllarda hayali Ermenistan'dan vazgeçin dedi kendi taraftarlarına. Gerçekçi olalım dedi. Hatta son birkaç yıldır Türkiye'de bile özür diliyoruz.com ekibi var ya, hani bu yetmez ama evetçiler var ya, hani bu iletişim yayınları, birikim dergisi çevresi var ya, onların bile tepkisini çekercesine Paşinyan artık sözde soykunup iddialarını dillendirmiyor. Tamam, bize açısından İyi. Ama bizlerin asıl endişe verici olan Paşinyan'ın ABD emperyalizmi artı Avrupa emperyalizminin elinde bir maşa olması. Yoksa şimdi gerçekçi olalım, yani kabaca nüfusu 3 milyon dolayında olan, evet, efendim yüz ölçümü işte 29.7 bin kilometre kare olan, iktisadi olarak son derece bağımlı, içerideki nüfusunun yarısından daha fazlası Rusya'da yaşayan ama emekçi olarak, ama müteşebbis olarak bir Ermenistan'dan bahsediyoruz. Şimdi İran'la 44 kilometre sınırı var ama asıl büyük bağımlılığı ihracatının kabaca %90'ını yaptığı kime? Rusya'ya karşı. Ama Paşinyan, ki 2018'de gelmişti ve şimdi 3. dönemine başlayacak, çok büyük bir Rus nefretiyle geldi. Belli ki ABD ve Avrupa tarafından fazlasıyla narkozlanmıştı geldiği günlerde. Yani ne ülkesinin iktisadi gerçekliği, ne Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı, ne Rusya'nın tarihsel olarak, siyasal olarak Ermenistan'ın sivil askeri güvenlik bürokrasideki etkisinden bir haber bir Paşinyan vardı o zamanlarda. Ne zaman ayakları suya ermeye başladı Nikol Paşinyan'ın? Karabağ'da dayak yediği zaman. Çünkü anladı ki hani Rusya Azerbaycan'ı durdurmadığında, dizginlemediğinde Azerbaycan Ermenistan'ı perperişan ediyor. Rusya Azerbaycan'ın elini kolunu tutup dur arkadaş buraya kadar demediğinde, Azerbaycan'ın sadece savunma bütçesi Ermenistan'ın toplam bütçesinden daha fazla. Yani nesnel olarak durup Ermenistan lehine değil ve Paşinyan biraz gecikmeli de olsa, biraz rötarda da olsa bunu bir parça anladı. Tamamen anladı demiyorum, dikkat. Bir parça anladı. Hı. O yüzden hani yaptığı açıklamalarda son dönemlerde biraz daha ılımlı mesajlar verdi. Batı desteğini arkalamakla beraber. Ne dedi? Seçimden sonra dedi, ben dedi ilk dedi yurt dışı resmi ziyaretimi dedi Moskova'ya yapacağım. Peki ondan sonraki ziyaret nereye? Brüksel'e. Brüksel neresi? Hem NATO emperyalizminin hem Avrupa emperyalizminin başı konumda. Yani o bağlamda ben Paşinyan'ın gerek Azerbaycan'a gerekse Türkiye'ye verdiği ılımlaşma, normalleşme, ilişkileri en iyi düzeye çıkarma çabalarına karşı Paşinyan arkasını aldığı Batı desteğinden dolayı bu dediklerini yapamaz diye düşünenlerdenim. Paşinyan eğer bu denli Batı'nın güdümünde olmasaydı, bu denli Batı'nın yörüngesine girmeseydi, Paşinyan belki Azerbaycan ve Türkiye konusunda dediklerini yapabilirdi. Ama Paşinyan'ın bu dediklerini yapmasını engelleyecek en önemli unsur ABD ve AB güdümünde olmuş bir politik faktör. Ha, bir de elbette İran'daki gelişmelere baktığımızda ki iki ülkenin 44 kilometre sınırı var. Az evvel de anlaşmaya çalıştım. Şimdi Türkiye ile husumet içinde, Azerbaycan ile husumet içinde, Gürcistan'la ilişkileri hani bizim Anadolu'daki güzel deyimimizde Ceyda Hanım dostum, şekerrek. Biraz yan oturuyorlar. Değil mi? Gürcülerle Ermeniler. E şimdi Rusya'yla da gerilim yaşadım da geriye kalıyor bir tek İran. E 44 kilometre sıra sahibi olduğu İran şu anda kendi derdinde olduğunda, kendi derdinde olduğundan Erivan'la, Erivan'ın istediği, beklediği, arzuladığı ölçekte ilgilenecek bir durumda değil. Meryem'den Azerbaycan'a gelelim. Azerbaycan, Türkiye ilişkilerini, İran ilişkilerini, Rusya, ABD ilişkilerini daha dengeli, daha istikrarlı sürdürüyor. Bir, iki, atlamamak durumundayız. Bakü'nün İsrail'le çok güçlü ilişkileri var. Hem siyasi anlamda çok güçlü ilişkileri var. Azerbaycan'ın Ermenistan, pardon düzeltiyorum, İsrail'le hem diplomatik anlamda çok güçlü ilişkileri var. Hem de askeri anlamda çok güçlü ilişkileri var Azerbaycan'ın İsrail'le. Dolayısıyla yani şu anda bütün dengeler Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Azerbaycan'ın lehine iken, bölgesel gelişmeler Azerbaycan'ın lehine iken, iktisadi gelişmeler Azerbaycan'ın lehine iken, kendisi bir enerji zengini ülke olmayan Ermenistan, enerji nakil koridorlarından da dışlanan bir ülke olarak, ki mesela Gürcistan'da enerji zengin değildir ama en azından hani enerji nakil koridorlarında, enerji boru hatlarında Gürcistan bir parça pay sahibi olur bölgesel dinamiklerden dolayı. Hani Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan bildiğimiz üzere. Şimdi Ermenistan bunu da yapmadıktan sonra ne yapabilir? Yani o bağlamda Paşinyan kendince mantıklı olarak diasporanın, Ermeni diasporasının ki ABD'den Kanada'ya, Fransa'dan Avustralya'ya çok örgütlüdürler. Elbette bir Yahudi diasporası kadar olmamakla beraber bulundukları ülkelerde ses getirebilirler. Ama diasporanın Erivan üzerindeki bu etkisini de kırmaya çalışıyor kendince mantıklı olarak. Ama unutmayalım ki diaspora Batı'nın güdümünde olduğu için, memleket hasretinden dolayı, Erivan özleminden dolayı değil, Batı başkentlerinin, Berlin'in, Paris'in, Londra'nın güdümünde olduğu için, Washington'un, Brüksel'in güdümünde olduğu için diasporanın sesi çok kuvvetli çıkmaktadır. O yüzden Paşinyan'ın ıskaladığı ya da göremediği temel meselelerden bir tanesi budur.
1: Evet. Yani bölge ülkelerinin tabii yani böyle kilometreler, millerce uzaklıktan birilerinin biçimlendirmesi yerine tabii bölge ülkelerinin kendi aralarında doğal olarak ticaret daha kolay yapılacak. Yani Amerika ile ticaretiniz tabii bu kadar burnunuzun dibinde ülke değil mi? Yani alışverişi gidip işte ne bileyim nerede yaşıyorsanız, Beşiktaş'ta yaşıyorsanız gidip avcılardan yapmıyorsunuz alışverişi, değil mi? Ticareti vesaire. Böyle enteresan bir dünyaya dönüşüyor ve Batılılar tabii bölgeye girdikleri zaman kendi jeopolitik çıkarları için girdikleri için söz konusu ülkenin çıkarlarından çok kendilerini düşündükleri için ortalığı alt üst edip hasımlar tanımlayıp iş yaptıkları için tabii bu tarz politikacılar da o politikalara yöneldiklerinde işler elbette karışıyor. Peki şey söyleyeceğim, Türkiye'nin tepkisini de son olarak sorayım size. Yani şimdilik temkinli bir biçimde Paşinyan'ın seçilmesini olumlu karşılamış görünüyor Ankara. Yani Trump mesela çok sevindi. Marco Rubio zaten Trump yolu yani adını Trump yolu adını verdiler. Uluslararası barış ve refah için Trump yolu diyorlar bu Bizim Zangezur oldu Trump yolu. Bilmiyorum, Trump yolu olunca oradan bir barış çıkabilir mi emin değilim doğrusu ama.
2: Elbette çıkmaz.
1: İşte çıkacağını zannedenler var yani çok sayıda.
2: O yüzden ben onlardan değilim, ne mutlu onlardan değilim. Çünkü biraz tarih bilgimiz var çok şükür. İki, biraz iktisadi siyasi derdi rahmetli Atilla İlhan Usta'm ruhu şad olsun. Biraz ekonomi politik bilgimiz var. Bir de tabii biz hayata cumhuriyetçi perspektiften bakıyoruz. Biz kuvay milliyetçi insanlarız. Böyle benim aramın hep açık ola geldi bu sol liberal cehalet. Biz, neyse ki bizim mahalleye hiç uğramadı. Neden şundan? Birincisi, şimdi Ermenistan enerji zengini bir ülke değil. Yüksek teknoloji ihtiva eden ürünler üreten bir ülke değil.
1: Evet.
2: Kıymetli madenler, nadir elementler açısından zengin bir ülke değil. Bir sanayi ülkesi değil. Ermenistan eğer Avrupa Birliği ülkesi olursa, Avrupa Birliği'ne ne katar? Bir şey katmaz. Bir büyük pazar mıdır? Hayır efendim, değildir. Taş çatası 3 milyonluk bir yoksul pazardan bahsediyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin Ermenistan'ı üye alması, Avrupa emperyalizminin Kafkaslara daha fazla abanmak, şimdikinden daha fazla yüklenmek istediğini anlatır bize.
1: Hı hı.
2: Ermenistan şimdi aklından elbette NATO üyeliği de geçebilir. 3 milyonluk bir ülke. Küçücük 29 bin küsür kilometre karelik bir ülke. NATO'ya ne kadar ordusu mu var? Savunma sanayisi mi var? Neyi var Allah aşkına? Ama Ermenistan'ın NATO'yla daha sıkı olması bize neyi anlatır, bize neyi gösterir, bize neyi kanıtlar? ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO'nun Kafkaslar'da şimdikinden daha fazla bulunmak istediğini, Orta Asya'ya, Hazar Adası'na şimdikinden daha fazla abanmak, kullanmak istediğini bize anlatır. Yani meseleye o zaviyeden bakmak lazım. Şimdi ne istiyor? Avrupa Birliği üyeliği istiyor. Peki sen Avrasya Ekonomik Birliği'nden çıkmayı göze alıyor musun? Bunu sormak lazım.
1: Evet.
2: Tamam, kolektif güvenlik örgütünden çıktın, eyvallah. Peki NATO seni üye yapmazsa ne olacak? Şimdi bu sorulara sormak gerekiyor. Türkiye'nin tutumuna gelince, şimdi Türkiye'nin öncelikli şartı ne? Öncelikli şartı Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi. Evet, Paşinyan her ne kadar hükümet eğleyecek çoğunluk elde etti ama anayasal çoğunluğu, anayasayı değiştirecek sandalye sayısını elde edemedi. Azerbaycan'da diyor ki, Ermenistan anayasasından diyor, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin Ermeni tacizini, Ermeni taleplerini ayıklayacaksın, çıkaracaksın. Ama öyle bir anayasal çoğunluk elde edemedi Paşinyan. Elbette evet. Türkiye'nin çok haklı olarak sözde soykırım iddialarına ilişkin Ermeni tezlerinin de geri çekilmesi. Hatta Asala terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımıza ilişkin bir özür beklentileri vardır. Ama Türkiye'nin şu anda kısa vadedeki beklentileri bunlar değil de Azerbaycan'a ilişkin toprak talepleri. Bu anayasayı ne yaparlar? Bugün için zor görülüyor Paşinyan'ın iskemle sayısının anayasayı değiştirmesi. Ama eğer önümüzdeki günlerde muhalefetin de çok haklı olan seçimlerdeki baskı, seçimlerdeki şaibe iddiaları sokaklara taşar ise, Ermenistan siyasetinde o beklenen, Türkiye'de bu yetmez ama evetçilerin, Türkiye'de de bu özür diliyoruz.com ekibinin bu iletişim yayınları, bu birikim dergisi, bu FETÖ artıklarının beklediği o Ermenistan'daki ılımlılaşma, normalleşme, istikrar, bunun da bir an evvel en kısa sürede Azerbaycan'la ve Türkiye'yle ilişkilere yansıması, o biraz zaman alır. İşte o kadar ilerlemeyebilir. Neden? Şundan. Çünkü Ermenistan Batı etkisine çok açık bir ülke.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok haklısınız tabii. Ben ilk 1994 yanılmıyorsam Terpetrosyan döneminde gitmiştim. Sonraki süreçte de 10 kere gidişim var zaman içerisinde ve Batı STK'larının pıtrak gibi nasıl bittiğini biliyorum. Doğrusu acayip bir şey inşa ettiler. Hani gözlerimle görmüştüm ve hissedilir dönüşümleri de hatırlıyorum. Haklısınız çok. Bakalım daha tabii umarım iyi yönde ilerler. Sadece şüphelerimizi dile getiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Barış Hocam.
2: İyi
1: çok
2: güzel, iyi yayınlar diyorum Ceyda Hanım.
1: Sağ olun. Peki. Evet. Bugünlük bu kadar Eksen'den efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle buradayız. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacak. İngiliz bilim insanları kanser tedavisinde çığır açacak devrim niteliğinde bir aşı geliştirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Türkiye oyun kurucu bir aktör haline geldiğini herkese gösterdi diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi askeri harekatların Türkiye'nin güvenlik stratejisini kökten değiştirdiğini ve yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.
4: Irak ve Suriye harekatlarımız ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik politikasının ötesinde stratejik bir vizyon olduğunu da belirtti.
4: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde

0: İlde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 10 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacak. Bakan Fidan'ın zirvede yapacağı konuşmada Türkiye'nin Balkanlar'da bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde işbirliğinin artırılmasını desteklediğini vurgulayacağı belirtildi. Bakan Fidan'ın ayrıca Balkanların yalnızca bölgesel değil, daha geniş coğrafyanın istikrar ve güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayacağı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Guterres açıklamasında bölgedeki durumdan derin endişe duyduğunu belirterek Lübnan, İran ve Gazze'de sağlanan ateşkeslerin tam olarak korunması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri diplomatik çabaları zayıflatabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. İş gündemle devam ediyoruz. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasıyla ilgili yeniden açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli İbrahim Kazmacı Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Böylelikle olayda haklarında gözaltı kararı verilen tüm şüpheliler yakalanmış oldu. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheli tutuklandı. 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hakimlik 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. İngiliz bilim insanları kanser tedavisinde çığır açacak devrim niteliğinde bir aşı geliştirdi. Oxford Üniversitesi ve Moderna işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil aşı, genetik risk taşıyan kişilerde bağırsak ve yumurtalık kanserini daha başlamadan durdurmayı hedefliyor. Geliştirilen aşı, öncelikli olarak Lynch sendromu adı verilen kalıtsal bir rahatsızlığa sahip kişileri korumayı hedefliyor.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 13.755 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 37 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.484, çeyrek altın 10.575, tam altın 42.210, atı altını da 43.173 lira.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu sıralarda %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş yolunun oldukça yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hassa, Seyrantepe ve Mahsak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Ben her sıkıya geldiğinde tarafsızlık maskesini takıp güç odaklarına yaranmaya çalışan gazetecilerden değilim. Beni yıllardır tanıyanlar, bilenler, izleyenler, okuyanlar, dinleyenler bilir ki rantla, mevkiyle ya da hiçbir güç odağıyla işim olmaz. Ama adalet, kadın, çocuk, doğa ve hakikat olduğunda gözümü kırpmadan kavga verdiğimi de bilirler. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Özgür Özel'i de çok dikkatli takip ettim. Kemal Kılıçdaroğlu üstüne giydiği buttan gömleğinin düğmelerini de yanlış iliklemiş. Kendi içinde birçok çelişki barındıran konuşmasında bir dava sahibi gibi değil de bir görev üstlenmiş kişi gibiydi. Dinlemeye gelenler de bir tuhaftı. Sanki oraya ait değilmiş gibi. Şimdi şöyle dedik, yani Kemal Kılıçdaroğlu konuşması, duruşu, önce meclise gelmeye için dünden beri büyük bir yoğun bir çaba harcandı. Mecliste grubu konuşmasını yapacaktı. Sonra Özgür Özel ısrarlı bir şekilde mecliste olacağını söyledikten sonra genel merkeze konuşmaya karar verdi. İşte o konuşmaya karar verdiği andan itibaren oradaki durumu, konuşmanın metni, içeriği, vücut dili gerçekten biraz tuhaftı. Hani dediğim gibi böyle bir dava sahibi kişi değil de daha çok bir görev üstlenmiş kişiydi. Hani orada bulunanlar da oraya ait değilmiş gibiydi. Bunları daha çok konuşacağız ama Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor, nasıl bir görev üstlendi soruları da yanıt bekliyor. Butlan kararı olmadan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir deneyimli isim var şimdi canlı yayınımızda. Sayın Fikri Sağlar. Alo. Alo. Şimdi Fikri Bey'e tekrar ulaşalım. Fikri Sağlar'la konuşacağız. Çünkü burada yani mesele sadece CHP'nin iç meselesi olmaktan çıktı. Ama CHP'de ne oluyor? Bundan sonrasına ilişkin nasıl bir süreç devam eder? Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşmamız lazım. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu portresini daha net bir şekilde ortaya koymak lazım. Evet, eski Devlet ve Kültür Bakanı, eski milletvekili Fikri Sağlar şimdi canlı yayınımızda. Sayın Sağlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Sizle daha önce de konuştuk. Orada çok dikkat çekici ifadeler kullandınız. Çok da tepki gördünüz ama bugüne geldiğimizde haklısınız diyen çok var mı? Ya da mesele haklı olmak değil. Zaten soracağım onu. Bugüne
3: Mustafa biraz Bey, geçtiğimiz bayram son belki 5-6 yılda aldığım tebriklerin en fazla olduğu ve tebriklerin sonunda da çok haklıymışsınız Kemal Kılıçdaroğlu diye bitirdikleri bir bayram oldu. Yani binlerce diyebilirim yurttaşım Türkiye'nin her tarafından hem bayramı kutladılar hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerimin ne kadar doğru olduğunu şimdi fark ettiklerini açıkça söyleyenler de oldu. 2017-16 Nisan referandum, Hilali referandumdan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim düşüncelerim açıktı. O düşüncelerinden dolayı da beni ihraç etmeye kalkmıştı. Malumunuzdur.
0: Evet.
3: Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim söylediklerim yeni değildir. Söylediklerim yıllar öncesinden gelen bir noktaya dönmüştür. Yani bir bakıma seviniyorum. Nihayet ne oldu ortaya çıkmıştır. Bu da ayrıca bir başka beni üzen bir nokta. Keşke ortaya çıkmasaydı. Ben Kemal Bey'in Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili çok kötü faaliyetler gösteren bir anlayışın, siyasal bir anlayışın devam etmesi adına oynadığı rol için üzülüyorum. O da ayrı bir mesele ama bu bir görev, Kemal Bey'e verilmiş olan bir görev, o da o görevi yerine getiriyor.
0: Şimdi biraz daha bunu açalım. Bugünkü konuşmayı ben de takip ettim. Bütün ayrıntısıyla o konuşmadan onu dinleyenler nasıl dinliyor, neler söyleniyor. Bir şöyle bir sakillik vardı konuşmada. Konuşmanın içerisinde kendi bir sürü çelişki barındırıyordu. Ama bir taraftan da o bir akışkan üslupla konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş, sanki ezberletilmiş cümleleri söyleyen bir isim var gibiydi. Dinleyenler açısından da biz niye buradayız der gibi bir durum vardı. Sürekli selfie çekenler, fotoğraf çekenler konuşurken Kemal Bey. Söylediklerinden de şöyle bir durum var. Hani şimdi bir mahkeme süreci var. O mahkeme sürecinde bir takım iddialar var. Sanki onların hepsi doğruymuş gibi konuştu. Ama bir taraftan da özellikle işte İran Savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki olan ve emperyal ülkeleri olan bakış açısı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor diye sordu. Oysa konuşan kişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Butlan'la da olsa. Siz izleyebildiniz mi, görebildiniz mi?
3: Yani ben de izledim, görüntüleri de baktım. Görüntülerde salonun yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Yarısı da gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevenler, insanlardan oluşmuş. Ama partiyle ilişkisinin ne kadar olduğu, mesafede olduğunu anlayamadığım insanlardı. Birkaç tanıdığım insanlar vardı, onların biraz suratları asıktı. Onu gördüm. Yani o konuşmalardan da çok da hoşnut olmadıkları belli. Şimdi Kemal Bey, sizin de doğru teşhis ettiğiniz gibi bir kere süren İBB davası diyelim ya da İBB olayı, dosyası ne derseniz sanki savcısı gibi davranan bir konuşma yaptı. Yani işte yer altında, parkelerin altında milyon eurolar falan filan diyerek de bazı şeyleri de açtı. Bu gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı konumunda bulunan bir insana yakışmayan ve biz bunlardan arınacağız, işte pavyonlarda para dağıtanları bu partiden atacağız gibi sözler söylüyor. Bu sözler İBB davasında ortaya konulan iddialar ama hiçbir zaman belgelenmeyen iddialar. İşte gizli tanıkların ifadelerine dayanarak açılmış olan iddialarda gizli tanıkların vazgeçtikleri iddialar filan. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu biraz evvel söylediğim gibi İBB davasının sanki Ekrem İmamoğlu'na karşı bir savcı gibi davranan bir noktadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni koruyan bir noktada değildi. Tabii bizim yani bunu niye yapıyor? Butlan meselesiyle ilgili iş başına nasıl geldiyse o iş başına gelenlere verdiği sözü yerine getiriyor anlayışım bende daha çok ortaya çıktı. O nedenle ben sıkıntılı bir konuşma yaptığını ve bu sıkıntılı konuşmayla da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yarar getirmeyeceği, aksine daha büyük zararlar da vereceği düşüncesindeyim. Yani partinin bölünmesine katkıda sunacak. Böylelikle bugün Cumhur İttifakı'nın devam etmesi, Sayın Bahçeli'nin bir sene önce bu terörden arınmış bir Türkiye sözlerini gündeme getirirken ikinci hafta ağzından kaçırdığı anayasa değişikliği yaparak Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse ölene kadar bu işin başında tutalım mealen sözlerini hatırlattı hemen bana. Dolayısıyla sanki anayasa değişikliği için bir hazırlık var. Zaten 39
0: milyon... Ya buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği bence, üzerine...
3: Bence öyle. Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen işte nedir? Merhametli monarşi ve benzeri, yani demokrasi olmayan, hak özgürlüklerden uzak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine karşı oluşturulmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm. Yani konuşmalarından onu anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine alenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı yapmış birisi, 13 yıl boyunca genel başkan olarak sokağa çıkmayan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemden ucube bir rejime geçmesine müsaade eden, neredeyse mühürsüz oy pusulalarını kabul ederek ve meşrulaştırarak anayasa ve yasaya aykırı bir hareketi meşrulaştırarak Cumhuriyet'in var olan ilkelerinin sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi aracılığıyla yok edilmesine neden olan bir anlayışı sergilemişti. İşte bu devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ve yani bir ben kurultay yapacağım sözünü söyledi, ama o sözü söylerken de çok da samimi olduğunu zannetmiyorum. Yüzü ifadesi, vücut dilinden onu yakından tanıyan, ben 3 defa parti meclisinde beraber bulundum, hep de listesini delerek girdiğim için benim bu sözlerimi, buna benzer sözlerimden dolayı beni partiden ihraç etme noktasındaki kararını da gördüğüm için pek samimi bulmadım. Uzatacaklardır işi. Yani Kasım ayında bir baskın erken seçim yapılmasını planlıyordur belki bugünkü iktidar. O planlanan noktaya götürülmesi, CHP'nin elini kolunun bağlı olarak götürülmesi bugün ilk provasıydı. Sağduyulu hareket edildi. Meclis başkanının ve özellikle Özgür Özel'in sağduyulu hareket etmiş olması bence çok önemliydi. Bir olay geçmedi ama şunu gördük ki bir yapı başka türlü hazırlanıyor.
0: Evet, şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu 11 Mayıs 2016'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. O konuşmayı biz size de dinletmek istiyorum. Akışımın içerisinde sonradan vardı ama bu konuşma çok önemliydi. Bir beraber dinleyebilir miyiz?
3: Tabii.
1: Darbe hukukuyla beraber ele alacaksak anayasayı değiştirelim. Söyledim. Darbe hukuku kalsın, biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? Başkanlık sistemini getireceğiz. Nasıl bir başkanlık sistemi? Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Bir kişi konuşacak, istediği adam hapse girecek. Neymiş? Böyle başkanlık sistemi. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net.
0: Şimdi bu konuşmada bu kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz sözü kalsın hafızamızda. Bugün de diyor ki topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki diye bir sosyal medyadan da mesaj yayınladı. Bu toptaki 11 Mayıs 2016'daki konuşma Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayattaki en sert konuşmasıydı. Sonra o mühürsüz oyları kabullenmeye kadar geldi bu konuşma. Burada oldu bir kırılma, ne olduysa.
3: Çok yorulmayın. O olaylar içerisinde ben de vardım. Yani meclisteydim. Siz Odalar Borsalar Birliği'ndeki bu konuşmayı aktardınız. Bize yaptığı gruptaki konuşmayı gayet iyi biliyoruz. Ve onun sonrasında ben size şöyle söyleyeyim. Hatırlayacaksınız, mühürsüz oy pusalarıyla Agit'in de tamamen kurmaca, hileli bir referandum olduğunu açıklayan referandum sırasında Kemal Bey ortalıklardan kayboldu. Üç defa Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gidip geldi ve dördüncü defada balkona çıktı, bir konuşma yaptı. Bu üç defa gidip gelirken partililer, bütün diğer arkadaşların olduğu gibi ben de Mersin'den idare ettiğim referandum oylaması sonrasında biz de hayırı çıkarmıştık büyük bir oranda, üstelik de genel merkezdeki Kemal Bey'i aradık ama Kemal Bey'e ulaşamadık. Genel merkezdeki arkadaşlarımıza, genel başkan yardımcılarına sıkı sıkı şunu söyledik. Dedim ki ben, yani sakın genel başkan çıkıp bu referandumu meşrulaştıracak laf etmesin, konuşma yapmasın. Bunu üç defa, ben üç defa en azından, diğer milletvekili arkadaşlarımız da kendi bulundukları illerden arayarak bunu tekrar ettiler. Ne oldu? Dedi ki Kemal Bey, hayır veren de, evet veren de benim için saygındır. Onun üzerine Recep Tayyip Erdoğan meşhur balkon konuşmasını yaptı. Ve şu cümle Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini değiştiren cümledir. Atı alan Üsküdar'a gitti. Üsküdar'a geçti. Şimdi bu böyle büyük bir iddialarla bir şeyler söylüyor. Kemal Bey'in tarzı o. O söylediği hazırlanan bir tuzağın aleniyet kazanmasıdır. Yani şimdi de aynı şeyleri, benzeri şeyleri söylüyor, işte bir halk ayaklanması falan filan. Demek ki öyle bir hazırlık yapılıyor. Yani parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birbirine düşürme doğrultusunda, iç çatışma doğrultusunda bir hazırlık yapıyor. İnşallah, korkarım ki bu iç çatışma Türkiye'yi yaygın hale gelmez. Bunun da hazırlığı yapıyor olabilirler. Çünkü şu anda Recep Tayyip Erdoğan, yani mevcut iktidar, en zayıf olduğu dönemi yaşıyor. Sonrasını anlatayım. Mecliste biz toplandık. Parti meclisi ve milletvekilleri olarak. Ve arkadaşlar dediler ki, bu ne biçim iştir? Nasıl siz mühürsüz oy pusulalarını kabul ettiniz? Biliyorsunuz yasa mühürsüz zarfın bile açılmasına müsaade etmiyor. İçindekiler mühürlü olsa dahi. Yani mühürsüz zarflar ve pusulaları hiçbir zaman kabul etmiyor. Bunu nasıl yaptınız? Niye, bir arkadaşımız kalktı dedi ki, niye biz bu yasa dışı, anayasa dışı kararı, Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne yığılarak proteste etmedik, bu doğru değildir demedik. Söylediği laf şuydu: gitseydik kan dökülürdü. Onun üzerine ben de çıktım, dedim ki ya, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi grupta dediniz ki Sayın Genel Başkan, bu ülkenin rejimini kan dökmeden değiştiremezsiniz dediniz. Biz de size kalktık, ayakta alkışladık. Gitseydik kanımız dökülseydi, sizin kanınız dökülseydi, benim de dökülseydi. Niye gitmedik? Şimdi o gün öyle söylüyorsunuz, bugün niye böyle? İş işten geçtikten sonra rejim değişti. Evet, rejim değişti ve Türkiye bugün ekonomisi çöken, sosyal yaşantısı ortadan kalkmış bir ülke haline döndü.
0: Daha ne dedi size orada, siz bunu söyleyince?
3: Hiçbir şey diyemedi. İşte hiçbir şey diyemedi. Gitseydik kan dökülürdü dedi. Ama bunu söyleyince söz sesini sadece Kemal Bey'in böyle şeyi vardır. Yani siz her şeyi söylersiniz, durur hiçbir şey dinliyormuş gibi, not alıyormuş gibi der. Sonra kızdığı birisi varsa ona laf söyler, ondan sonra geçiştirir gider. Yani cevap olarak başkasını alırsınız. Bizde de o gün verdiği cevap arkasından başka bir şey dönüştü ve bitti. Şimdi bakın, bugün söylediği de çok tehlikeli sözler. Bu sözleri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani Kemal Bey'in sizin biraz evvel sarf ettiğiniz cümlesi gelecekle ilgili
0: topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak kullandığı yani, ifade
3: ben
0: o.
3: Ben bunu kullanmıyorum.
0: Bir de orada şey var Fikri Bey, mahkeme salonlarında da söyledim diyor. Hangi mahkeme? Ben bunu anlamadım bir türlü.
3: Bilemiyorum.
0: Sosyal medyada yani, yayınlandı
3: hangi
0: bu.
3: Hangi mahkemeye düştü ki? Kim onu mahkemeye verdi ki? Onu da bilmiyorum.
0: Yani sosyal medyasında hala duruyor. Sosyal medyadaki mesajı bu. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan da bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması diye devam eden bir konuşma. O mahkeme salonlarını da anlamadım.
3: Yani mahkeme salonları, ben de şimdi düşünüyorum, hafızamı yokluyorum. Yani o kadar da şey değilim. Biraz güçlüdür hafızam. Hangi mahkemeye gitti ve orada söyledi bilemiyorum.
0: Evet, böyle. Son 1-2 dakikam kaldı. Eklemek istediğiniz var mı? Hem bugüne dair hem bundan sonrasına ilişkin.
3: Kurultay hemen yapılırsa, ben kurultay yapacağım dedi. Yani onu oradan hareketle çok da mutlu olduğumu söylemem gerekiyor Kemal Bey'in. Ama yüz ve vücut ifadesine baktığım zaman pek de bunu...
0: Arınmadan yapmayacağım diyor ama.
3: Efendim?
0: Arınmadan yapmayacağım diyor. Temizlemeden, işte arınmadan
3: yapmayacağım. Ben de oraya gelecektim Mustafa Bey. Yani bakarsanız yapmayacağım noktasına geliyor. Yani ben kurultay yapılmasının Türkiye, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bekasını korumak adına son derece önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Kurultay mutlaka yapılmalıdır ve bu sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu olmaktan Türkiye'nin sorunu olmaya geçmemelidir.
0: Fikri Bey, Türkiye'nin... Fikri Bey, bir saniye izin verin, bir jingle girsin, sonra birkaç dakika daha devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fikri Bey, ha, devam edebiliriz. Efendim?
2: Buyurun ama ben de artık benim de şeyim... Ha,
1: şundan şöyle bağlayalım isterseniz. Şimdi bugün bir şey yaşandı mecliste, grup mücadelesi. Özgür Özel grupta konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP genel merkezinde konuştu. Belli ki bu devam edecek. Bunun kurultay olmadan düzelme şansı var mı? Ya da bundan sonrasında aslında bu
2: düzelme şansı şöyle, mutlak butlan olmaktan vazgeçip kayyum olmaktan ben istifa ediyorum demesiyle mümkündür. Düzelme şansı
1: dönebilir mi buradan daha, bu aşamadan? Bu aşamadan sonra bunu yapar mı?
2: Yapmaz. Yani benim bildiğim Kemal Bey yapmaz. Kemal Bey görev adamı.
1: Bir de şu açıdan da bakın, siz tanıyorsunuz kendisini ama bu motivasyonu sağlayan ne olabilir acaba? Yani bütün bunları görmemiş olabilir mi? O kendisine söyle.
2: Kemal Bey bugün değil, siz de hemen bu, yani bugün Kemal Bey'i değerlendiriyorsunuz. Ben diyorum ki 2010'dan itibaren, yani kaset olayından itibaren Türkiye'deki değişime bir bakın. Kemal Bey'in genel başkan olduğu dönemde rejim değişti. Tekrar altını çizerek söyleyeyim de. Evet. Bunu ya hiç kimse unutuyor. Rejim değişti. Türkiye iyi kötü parlamenter demokratik sistemde demokrasi, laik demokratik sosyal hukuk devleti idi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Yani bugün eğer çocuğa yumurta alamıyorsa anne, bunun nedeni bu ucube sistemdir. Peki bu ucube sistem niye değişti? Nasıl değişti? Kimlerin katkısıyla değişti? Dolayısıyla bunlara buradan gelmemiz lazım. Sonuç Türkiye'nin biraz evvel de dedim bekası olan bir noktada. Bakın Mustafa Bey, en son sonu söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Atatürk'ün söylediği çok önemli bir laf var. Benim iki büyük eserim var. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyetin siyasal güvencesi olarak kurulmuş, gençlere emanet etmiş, demokrasiyi, o gün demokrasiye geçmiş ve dolayısıyla padişahlık, padişahtan yana her türlü irticai faaliyetlerin olduğu dönemde bile laikliği kabul etmiş, kademe kademe ilerleyerek laik demokratik sosyal hukuk devletini kurmuş. Şimdi bu devlet yok ediliyor. Bu devletin bütün kurumları, silahlı kuvvetleri, yargısı, eğitim kurumları falan hepsi dağıtıldı, bozuldu ve yeni olan bu ucube sisteme uygun hale getirildi. Bir tek 100 yılı aşkın kurumu olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne istedikleri gibi el atamadılar. 13 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında bu partinin genlerini değiştirmek için uğraşıldı. Örgüt yapısı değiştirmeye çalışıldı. İnsanlar işte bir sürü gerekçeler koydular falan filan. Sanki bir tarafta Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu, tahterevalinin öbür tarafında Recep Tayyip Erdoğan oturdu. Bunun ikisinin ağırlığıyla Recep Bey hep yukarıda kaldı. Şimdi bu noktada yapılmak istenen tek şey, İstenilen noktaya, istedikleri hedefe ulaşabilmek. Türkiye'nin artık adı ne olacaksa, bir sıfat konularak, cumhuriyetin arasında bir sıfat konularak geleceğe hedeflenen noktaya gidebilmek için tek öndeki engel Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlara çıkması, insanların büyük bir coşkuyla Özgür Özel'in önünde toplanması, ona güvenmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sığınması, bu cumhuriyetin elden kaydığını görmelerinden kaynaklanıyor. Onun için bu partiyi de dağıtacaklar. İşte bulunan aparatlar belli. Yani 5000 polisle İstanbul'da il binasına basıyorsunuz. Genel merkeze basıyorsunuz. Bu herhalde dünyada demokrasiyle idare edilmiş olan ülkelerde olmayan birçok şeyi görüyoruz. Tarihte olmayan bir şey, birçok şeyi görüyoruz. Ve herhalde de böyle yaşayacağız. Şimdi söylediğiniz sözlerde daha da kötüsünü yaşayacağız. Recep Tayyip Erdoğan bir şey demişti. Bunlar daha sizin iyi günleriniz demişti, hatırlayın.
1: Evet.
2: Evet, ben size iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Katıldığınız tamam, için ve katkı için. Kültür eski bakanı, eski milletvekili Fikri Sağlar'la konuştuk. Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu konusunda çok net bir tarif yaptı. Zaten daha önceden de çok sert eleştiriler yöneltiyordu. Eleştirinin dozunu da yükseltti ve Kılıçdaroğlu'nun bir görev adamı olduğunu söyledi. O görevde anayasa değişikliğiyle birlikte birilerinin karar verdiği o ılımlı monarşi denilen sistemin en önemli ayağının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve bugün ortaya çıkan tablonun da bunun sonucu olduğunu bize canlı yayında anlattı. Şimdi bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
4: Sence?
1: Şimdi sadece parayı bastıran değil, belli bir makamı elde eden de o çakarlı araç sevdasına tutuluyor. Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan çakarlı araç kullanıyormuş. Sözcü gazetesindeki bir haber bu. Vakfın sivil plakalı aracına çakar taktırmış. Zaten böyle bir hakkı yok. Hiç kimse sivil araca çakar taktıramaz. Yasa diyor ki eğer bir koruma önlemi alınacaksa o koruma verilir. Koruma polislerinin olduğu devlet aracında çakar olabilir diye. Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan çakarlı araç kullanıyor. Hem de sivil araçta. Peki Diyanet Vakfı Genel Müdürü çakarlı araca niye ihtiyaç duyar? İşte o çakarlı araç bir statü belirtisi olduğu için. Yoksa ne Diyanet'le ilgisi var, ne yürüttüğü işle ilgisi var. O çakarlı araç bir statü veriyor. O statüyü kullanıyor. O statü nedir? İşte trafikte terör yaratmak, güvenlik şeridinde hız yapmak. Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların ve bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum diyen Özel, burası seçilmişlerin yeridir. AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet oluyorsa hakkımı helal etmiyorum, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada arınacağız dedi. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu noktada CHP'ye ve Sayın Özgür Özel'e düşen, ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi. anayasa ve kamu hukuku alanının önde gelen isimlerinden 31 hukukçu, istinafın CHP'ye ilişkin ihtiyati tedbir kararının yeni kurultayın toplanmasına engel oluşturmadığını belirterek, partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, Kırıkkale İl Başkanlığına Mekki Varol'un, Zonguldak İl Başkanlığına Orhan Korkmaz'ın, Kocaeli İl Başkanlığına ise Enes Emengen'in atandığını açıkladı. İBB davasının 47. celsesi görüldü. Duruşmada aranın ardından İmamoğlu'nun jandarma müdahalesiyle yalpalayarak düşecek gibi olduğu aktarıldı. İmamoğlu tepki göstererek merdivenden aşağı sen mi ittin beni, sen mi ittin terbiyesiz ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayetine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk yakalandığında siz beni yakalamasaydınız ben teslim olmayı düşünüyordum. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım dediği belirtildi.
1: Ve organik doğal zeka haberleri. Taban fiyat belirlenecek. Kriz var, o yüzden taban fiyat düşük olacak. Tıpkı buğdayda olduğu gibi, çayda olduğu gibi. İşte şuraya bir şey yapılması lazım. Aman yani enflasyon, kriz. Ama bu ne krizin ne enflasyonun vuramadığı yerler de var. Ekonomist İnan Mutlu tabloyu çıkardı. İlk 5 ayda 2026'nın ilk 5 ayında döviz garantili otoyol ve köprü ödemelerine bütçeden 49,6 milyar lira para ödendi. Sadece ilk 5 ay için bunlar. 18 şehir hastanesine ise 63 milyar lira ödeme yapıldı. Yine bu 5 ay için. Hani bir kuruş para verilmeyeceğiz denilen şehir hastanelerine. Şimdi bayramda, hemen geçtiğimiz bayramda şöyle 4000 lira ikramiyecik verildi ya emeklilere. Onun sayısı da 17 milyona yakın emekliye verildi bu para. Bütün bunun maliyeti kaç lira? 57 milyar lira. Sıra sende Kemal.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu. Mehmet Şimşek diyor ki savaş olmasaydı bu yıl enflasyon %20 civarında olacaktı. Acaba öyle mi? Şimdi savaşan ülkeler var. İsrail %1,90 enflasyon. Başka Amerika. Amerika'da ne var? Enflasyon %3,8. Savaşın tarafı olan ülkelerdeki enflasyon bu iken savaş olmasaydı bu yıl %20 civarında enflasyon olacaktı diyor Mehmet Şimşek. Hani yalan da bir yere kadar. Hani bu kuyruklusuna giriyor. Kuyruklu yalan. Devam edelim madem böyle. Avrupa'da enflasyonda ne durumda? Türkiye yıllık enflasyonda %32,40'la birinci sırada. Romanya 9,50. Kosova 7,50. Yani Türkiye'ye Avrupa'da en yakın olan Romanya. Onun da oranı 9,50. Romanya, Kosova, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Hırvatistan gibi ülkeler savaş yok. Onlar neden etkilenmiyor savaştan? Savaş onlara neden uğramadı sorusu duruyor. Şimdi mesela Eylül, hani bu dönem ne var? Savaş var bahanesi. Hadi diyelim ki o doğru. Eylül 2021'de gıda fiyatları dünyada neyse şimdi de öyle fiyat. Yani 5 yılda değişen bir şey yok. Türkiye'deki değişim ne kadar? %729. Gıda enflasyonunda Türkiye birinci değil ama dördüncü sırada %34,86 ile. Birinci sırada Venezuela var, 672. G20 ülkelerinde yine Venezuela birinci sırada, Y720. Türkiye'ye en yakın olan Arjantin, Güney Sudan. Hani savaştan etkileniyor ya ekonomi. Onlar niye etkilenmiyor? İşte. Devam edelim Kemal.
1: Geç

0: Yani savaş olmasaydı bu yıl enflasyon %20 olacaktı. Geçelim bunları ki gerçek değil zaten. Gerçekliği yok. Ama niye böyle oluyor? Dün kiraz örneğini vermiştim. Yani buradaki Manisa kirazını 800 liraya yiyebiliyorsanız aynı kiraz Almanya'da daha uygun fiyata satılıyor. Niye? İşte burada o niye sorusu bulunduğunda bunun yanıtı da ortaya çıkar. Anlatıyorum ya her gün. Bir mekanizma çalışıyor. O mekanizma sadece ranta çalışıyor. O mekanizma hayatın her alanında var. Ekonomi yorumcusu Baki Atılal da ayakkabı üzerinden anlatıyor, dinliyoruz.
1: Arkadaş, adamın orijinal ülkesinde, hadi Çin'i es geçtik, Amerika tarafındaki ülkesinde 2000 liraya satılan ayakkabıyı sen ne vergisi ödüyorsun da bana 22 bin liraya satıyorsun burada? Ne vergisi ödüyorsun? Onu da söyle. Arabada görüyoruz ya, devlete iki tane veriyoruz. Peki burada ne ödüyorsun? Ödediğin ne? Yani bu sebze meyve değil. Adamın kendi sitesinde satış fiyatı var. Dolar bazlı, euro bazlı. Nasıl oluyor ben onun 7 katını burada şey yapabiliyorum? Devlet senden ne vergisi alıyor? O zaman onu gelsin. O tarafa girmediği sürece arkadaş bizden almıyorlar. Standart edebiyat işte. İşçi maliyeti çok yüksek. Sanki hepimiz hizmet sektöründe çalışıyoruz. İşçi maliyeti çok yüksek. İşte rakiplerle mücadele ediyor. Gittiniz Mısır'a, ne oldu? Verimlilik olmadığından geri geliyorsunuz. Çin verimlilik tarafını toparladı. Yanına teknoloji, know-how'ı gerçek anlamıyla kullandı. Rahat bir şekilde gitti. Sayın Hatice Karahan da söyledi işte toplantıda. Diyor ki verimlilik önemli olan, ama verimliliği biz otomasyonu arttırdığımız sürece verimlilik artacak. İstihdam tarafında zayıflama olacak. Onu göreceksin diyor.
2: Mevcut reel sektöre ne olacak o zaman? Yani son dönemde özellikle
1: teknolojiye ayak uyduracaklar. Alttan gelen nesil de teknolojiye göre eğitim alacak. Herkes işletmeci olmayacak ki.
2: Bunun için hazırlık yapıldı mı? Yani daha ya
1: görüntü
2: öncesinde...
1: itibariyle yok. Yapay zeka ile ilgili bir şey görüyor musun sen? Ya ben yapay zeka ile ilgili bir şey görmüyorum. Herkes o tarafa odaklanıyor. Bizde herkes dediğim gibi işletmeci olmayacak arkadaşlar.
0: Buradaki temel mesele işte konuşurken Amerika'da 2000 lira değerinde satılan bir ayakkabı, aynı ayakkabı Türkiye'de 22 bin lira. O 20 bin lira işte mesele. O 20 bin lirayı kim yiyor? Devam edelim.

0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi için gün çok gerilimliydi. Aynı zamanda trajikti de. Çünkü mecliste kim konuşma yapacak? Özgür Özel mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Dünden beri bu bekleniyordu. Sabah saatlerinde Mansur Yavaş'ın da devreye girmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapmaya karar verdi. Özgür Özel de mecliste grup konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu ne demiş, bir dinleyelim.
1: Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorum. Niye böyle konuşuyorsun diye. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu iddia aşamasında bulunan her şeyi gerçek kabul edip hatta bundan arındıracağını, hesap soracağını da söyledi. İhraç edeceğini de sözlerine ekledi. Özgür Özel de meclis grubundaydı. Şimdi Özgür Özel'i dinleyelim.
2: Eski nesil köhneleşen siyaseti geride bıraktık. Yeni nesil bir siyaseti kuruyoruz. Ama bunu yeni nesille kurmuyoruz. 10. yıl marşındaki gibi her yaştan gençlerle birlikte kuruyoruz. Butlancı var orada, 34 yaşında, demokratik olarak örümcek kafa. Nasıl vaktiyle yapılmış olan darbelerden medet umanlar, aman paşam diyenler varsa 30-34 yaşında örümcek kafa butlancı da var. 74 yaşında evden terlikle fırlamış gelmiş, burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmaya gelen gençler de var.
0: Özgür Özel konuşmadan sonra Mansur Yavaş'la birlikte Manisa'ya Ferdi Zeyrek'in anmasına geçti. Mansur Yavaş'ın hem itidale davet eden ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hitap eden mesajından sonra Kılıçdaroğlu kararını değiştirdi. Mansur Yavaş ne kadar etkili olduğu bilmiyorum ama o karar değiştirmeyle birlikte genel merkezde konuşmaya karar verdi. Mansur Yavaş bir hamle daha yaptı. O hamlede Özgür Özel'le birlikte Manisa'ya gitmesi. Şu açıdan önemli, Mansur Yavaş genelde bu tip durumlarda daha çok kendini bir tarafa ait gösterecek reaksiyon yerine durup beklemeyi, daha böyle üst taraftan bakıp öyle konuşmayı tercih eden biriydi. Bugün çok net bir şekilde Özgür Özel'e destek vermiş oldu. Bu desteğin anlamı da Özgür Özel cephesi açısından oldukça önemli. Özgür Özel nerede konuşuyor? Mansur Yavaş'la bir dinleyelim bakalım. Olmadığı yerde alırız Kemal.
3: Değerli arkadaşlar, acımız çok büyük. Çok büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Bugün buraya gelebilmiş olmak, Ferdi Başkanım'la, Ferdi kardeşimle son bayram namazını birlikte kıldığınız Hatuniye Camii'nde, hiç değilse onun seneyi devriyesinde mevlidine katılabilmiş olmak bir nebze olsun yüreğimize su serpti. Bu acı, Ferdi'nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa'mız, hem ailesi, hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz. Acımızı paylaşan herkese, olay duyulduğu anda 3 gün gece gündüz üniversite hastanesinin bahçesinde uykusuz Ferdi için nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugüne kadar da Ferdi Başkanımızın hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu büyük acıyı ve bu büyük dayanışmayı her dakika adım adım takip ettiniz. Burada olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Burada
0: Özgür Özel Ferdi Zeyrek'in anmasında konuşuyor. Şimdi meseleyi biraz şöyle bakalım bugüne. Bugün ne olduğunun bir fotoğrafını çıkarmak lazım ve asıl mesele ne, onu da konuşmak lazım. başlangıçta yolculuğumuzun hemen başında anlatmıştım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun vücut dili, konuşma insicamı ve takındığı tavır böyle bir davanın sahibi kişiden daha çok bir rol üstlenmiş kişi gibiydi. Bunu biraz daha Fikri Sağlı araştı. Yani zaten bu görevi üstlendi, orada bir görevini yapıyor görev adam diye söyledi Fikri Sağlar. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmaya uzun bir süredir hazırlanması lazım. Çünkü yapacağı belliydi. Bir anda ortaya çıkmış, anlık, spontan gelişmiş bir konuşma değil. Ama konuşmanın içeriğinde net bir şekilde hani CHP'nin iç sorunlarına ilişkin oldukça sert bir ifade vardı. Ama geleceğe dair net bir mesaj yok. Mesela kurultay yapacağım diyor ama ne zaman? O yoktu. Belli ki bu böyle sürdürülecek, sürdürmeyi tercih edecek. Yani bu kişisel bir kavganın yanında gerçekten bir şey görev edinip o görevi yerine getirilene kadar da buna ısrarlı bir şekilde devam edecek bir kişi portresi çizdi. Doğal olarak şöyle bir şey var. Eğer bu bir kongre sonucunda oluşmuş bir tablo olsaydı, bütün her şeye rağmen bu kongrenin sonucunda takınılan bir siyasi tavır ya da üstlenilen bir görev olsaydı, kimse bunları eleştiri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleyemezdi. Bir butlan denilen, hiç siyasi, çok partili siyasi hayatında, ülkenin 80 yıllık bu çok partili siyasi hayatında olmayan bir butlanla bu göreve gelip ve var olan bu ortam yaratınca, o yüzden eleştirilerin dozu da arttı. Hatta bu butlanla birlikte değil, bütün Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev yaptığı döneme ilişkin iddialar daha fazla konuşulur oldu. Ya benim açımdan, ben Kılıçdaroğlu'nun hani butlandan sonraki bir tavrının gerçekten sorgulanması, konuşulması gerektiğini, araştırılması gerektiğini de, hatta bunu Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bugün, yarın, hani bu işler biter, yarın tamamen belki siyasetten çekilir ama o zaman bile konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Kayda düşülmesi gerekiyor, kim ne biliyorsa. Çünkü Türk siyasi tarihi açısından bir kırılma anı yaşanıyor. Bu kırılma anının her şekliyle kayıt altında olması lazımdır. Ben karşılaşırsam, ben konuşursam bir yerde her ayrıntısına kadar bunları soracağım ve öğrenmek de istiyorum. Hem de yakın tarihi araştıran bir gazeteci olarak. Devam edelim Kemal. Amerika cephesinde Epstein koalisyonu arasında çatlak oluştu. Artık bu daha da görünür oldu Amerika ve İsrail arasında. Trump, Netanyahu

0: karşılık verdi. Bu son yıllarda oluşabilen en önemli bir paradigma değişiyor. İsrail'e bir başka devleti vurduğu için başka bir devlet karşı çıkıyor ve karşı çıkmakla kalmayıp saldırı düzenliyor. Bu açıdan değişiyor bütün dengeler, paradigmalar bölgede. Bu çok önemli bir durumdu bölge açısından. Şimdi Amerika ile İsrail arasında bu çelişkide her geçen gün artıyormuş gibi görünüyor. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Hukuk devletinde cezaevleri dolup taşıyor. Daha yakın bir zamanda hani kısmi af denilebilecek, öyle demediler adına ama kısmi af olabilecek bir yasa çıktı ve birçok insan cezaevinden dışarıya çıktı. Ama cezaevleri yeniden aradan geçen çok kısa bir sürede kapasitesinin çok üstünde bir kişiye sahip ve birçok yerde, birçok cezaevinde küçük koğuşlarda iki katı, üç katı insanlar bir arada kalmak zorunda bırakılıyor. Bu en azından bir hukuk devletinde doğru olmayan uygulamalardan bir tanesi. O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 226 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1509 gün. Selçuk Kozağaç'ta 3138. Selahattin Demirtaş 3506. Ekrem İmamoğlu 453. Tayfun Kahraman 1509. Murat Çalık 447. İnan Güney 296. Aykut Erdoğdu 372. Ramazan Gülten 442. Osman Kavala 3142. Resul Emrah Şahan 447. Tunç Soyer 348. Oya Tekin 368, Ömer Günel 88, Mine Özer'den 1509, Gürkan Akgün 451, İpek Elif Atayman 445, Hakan Bahçetepe 373 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, mecliste yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili 1509 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Kaç gün kaldı Kemal, hatırlıyor musunuz? Perşembe akşamı başlıyor. Ya bir gün kaldı. Bir 24 saat sonra Dünya Kupası başlayacak. Ama Dünya Kupası, Kupanın İzi programında da uzun uzun bu zamana kadarki Dünya Kupası'nda neler oldu anlatıldı. O sorunlu Dünya Kupaları, kavgalı Dünya Kupaları konuşuldu ama bu Dünya Kupası'nda adı konmamış büyük bir ırkçılık da yaşanıyor. Yani futbolcular formalarında no racism diye ifade, yani ırkçılığa hayır ifadesinin sloganını taşısalar da Amerika'da Amerika'nın ırkçı tavırları ve davranışları birçok ülke için ırkçılık boyutlarını aşar hale geldi. Mesela Özbekistan milli takım oyuncuları New York'ta Hollanda ile oynayacaklar hazırlık maçı için geldiklerinde sıkı güvenlik kontrollerine tabi tutuldu. Polis ekip otobüsünden inen kafileye dedektör köpekler ve metal dedektörleriyle tek tek arama yaptı. Bu güvenlik protokolünün o kadar yoğun uygulanmasıyla dakikalarca futbolcular aramaya tabi tutuldu. Yani başka ülkelere de aynı şekilde devam ediyor. Senegal milli takımı için de aynı şey yapıldı. Senegal milli takımının

karşılanışı ve aranması da yine aynı şekildeydi. İranlı futbolculara Amerika'da kamp yapamıyorlar. Kamp yeri verilmiyor orada. İranlı futbolcular Meksika'da kamp yapmak zorunda ve saatlerce seyahat edip orada maçlara katılmak zorunda bırakılıyor. Iraklı futbolcuya 6 saat sorgu yapıldı. Yine Somalili hakeme vize verilmedi ki o Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti kendisi, ama buna rağmen Amerika Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ı ülkeye kabul etmedi. Yine İspanya'nın futbol yıldızı Lamine Yamal ABD'de vize sorunları nedeniyle yaşayabilir diye haberler çıktı. Bunun nedeni de Netanyahu Yamal'ın kutlama sırasında Filistin bayrağı taşımasından nedeni Amerika'ya giriş izni verilmemesi için Amerika'ya talepte bulundu. Lamine Yamal'ın İspanya milli takımında bu şekilde yer almaması, ABD'ye vize verilmemesi çok başka sonuçlar doğurur. Şu ana kadar yapılan bu ırkçı tavırların çok üstünde bir reaksiyon olabilir. Çünkü İspanya kupadan çekilirse bu sefer bambaşka bir durum ortaya çıkar. Zaten şu ana kadar yapılanlara, İran milli takımına yapılanlara, Iraklı futbolcuya yapılanlara, Senegal'e, Somalili oyunculara yapılan bakıldığında bu duruma çok sert tepki gösterilmesi gerekiyordu. Özellikle UEFA'nın buna müdahale etmesi gerekiyordu. Ama iş Amerika olunca onlar yapılmadı. Lamine Yamal'la ilgili durum da bu. Şimdi hakem, Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın kabul edilmemesi yetmiyor. Mesela 100 tane Faslı taraftar da ABD'ye gitmek için başvurdu. Bu taraftarların %99'u da reddedildi. Efsane futbolcu Eric Cantona, o da diyor ki bir olayı bahane edip Rusya'nın bütün UEFA'dan men edilmişti. Ama şimdi diyor İsrail neden korunuyor madem böyle bir gerçeklik varken? Soykırım yapan devlet FIFA ve UEFA'dan derhal men edilmeli. Ama bu men süreci bir türlü gerçekleşmedi ve yapılmadı diye söylüyor Eric Cantona. Yani Dünya Kupası daha başlamadan bu ırkçı yaklaşımlarla çok tartışılıyor. Özellikle İranlı futbolculara yapılan ve kamp alanı Amerika sınırları içerisinde barındırılmaması başlı başına ciddi anlamda bir büyük sorun. Bakalım bu duruma daha tepki gösteren başka ülkeler ya da futbolcular ya da teknik direktörler ya da başka isimler olacak mı? Onu da göreceğiz birkaç gün içerisinde. Devam edelim Miko.

0: Kürt.
1: Şu aşamada en sıkıntılı günler yaşayan isimlerden birisi de Numan Kurtulmuş oldu. Çünkü Numan Kurtulmuş'un mecliste göstereceği tavır Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel açısından da önlem, nasıl bir karar vereceği önem taşıyordu. Aslında Numan Kurtulmuş bu işi birazcık beklenen bir Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu tavrı göstermedi. Ya bunun nedenlerini birkaç gün önce de söylemiştim. Hani puzzle'ın parçalarını birleştiriyoruz ya birlikte. O puzzle'ın parçalarında aslında bu Numan Kurtulmuş'un kendi kişisel bir inisiyatifi olduğunu düşünmüyorum. Ama gelişen bir sürecin sonucu olduğunu söyleyebilirim. Şundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu bence bekleneni karşılamadı. Mutlak butlandan sonra bekleneni karşılayamadı. Çünkü burada asıl mesele anayasa değişikliği ise Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden milletvekili sayısı 20'yi zor buluyor. Şimdi böyle bir durumda bu butlan gibi çok büyük Türk siyasi hayatına açısından da çok önemli, çok partili siyasi parti tarihi açısından ise korkunç bir karar olan butlan gibi bir şeyi göze aldığınızda bunun karşılığını mutlaka almak ister bunu göze alanlar. Ama bunu göze alırken de o karşılığın verilmesi lazım. O karşılık olmadı bence. Bundan dolayı bu bugün meclisteki konuşmadan vazgeçip genel merkeze gitme, oradaki o konuşmayı da Tayyip Erdoğan'ın aynı saatlerde konuşması vardı. O yüzden birçok kanal vermedi. Neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine toplantı yapıyormuş gibi durumda kaldı. Bunlar hep hesaplanır Adalet ve Kalkınma Partisi tarafında. Semboller önemlidir Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bu ayarlamalar da önemlidir. Eğer bu istenilen karşılanmış olsaydı, diyelim 100 milletvekiline ulaşılmış olsaydı, o konuşma mecliste yapılması da sağlanmaya çalışılırdı. Ya da genel merkezde de yapılıyorsa bütün kanallardan canlı yayınlanması sağlanırdı. Ama dediğim gibi bir butlandan oluşan bir soğuk hava var. Bu çok açıkça ortaya konmuş değil. Ama bu soğuk hava dalgasını yaratan beklentinin karşılanmaması. Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması daha vardı. Yani CHP genel merkezine polis girmesinin de CHP'ye değil Türkiye'ye zarar verdiğini de söyledi. Bütün bunları bu anlattıklarım çerçevesinde dinleyebilirsek ve o puzzle'ı parçalarını yerleştirebilirsek fotoğrafı daha net görürüz. Numan Kurtulmuş gazeteci Aytunç Erkin'e de konuştu. Orada da bu ikinci çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ben diyor Ankara dışındayım ama döndüğüm zaman diyor İbrahim Kalın'la, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la ayrıntılı bir şekilde bu gelişmeleri birinci elden ele alacağım diyor. Tekrar inisiyatif alacağını söylüyor çözüm sürecine ilişkin. Sürecin Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğunu da söylüyor ve uluslararası birçok resmi ziyaretlerde herkesin bunu kendisine sorduğunu da belirtiyor. İşte bak, başlangıçta planlanan silah bırakma takvimine uyulması halinde sürecin daha erken tamamlanacağını da söylüyor Numan Kurtulmuş. 15 Temmuz'a kadar bir gizli bir takvim var bu konuda. O yasaların en azından çıkması için ve yasanın gündeme getirilmesi için. O yasalarda ne olacak şu anda kimse bilmiyor. Ama bu yasayı hem DEM Parti bekliyor, hem Abdullah Öcalan bekliyor, hem de Türkiye o yasanın içeriğinde ne var onu bekliyor. Şu anda bilen sayısı çok az. İşte Numan Kurtulmuş biliyor mu şu anda onu bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan biliyor, Devlet Bahçeli biliyor, Barak biliyor, belki değil çoğunlukla Trump da biliyor ama onun dışında bilen sayısı bir de Abdullah Öcalan biliyordur, başka da kimse bilmiyor şu aşamada. Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi, aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet.
0: anasını satayım, içimden geldi.
1: Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un hiç komik olmayan seksist, acayip fıkrasının yankıları devam ediyor. Bir taraftan da bu şiddet gösterisi de devam ediyor. Yine Koç'a bağlı iştiraklerden birisinde bir kurşunlama oldu. Orada durumdan vazife çıkaran bir sürü insanlar var. Ona da dikkat çekeyim. Ama dün de söyledim, konuştuk. Rahmi Koç'un fıkrasında komik hiçbir şey yok. Ama gülenler vardı. İşte zengin olunca gülünüyor. Aynı fıkrayı bir fakir anlatsa kimse gülmez. Ama zengin olunca çok komikmiş gibi geliyordu. O gülenlerden bir tanesi de eski başbakanlardan Binali Yıldırım'dı. Binali Yıldırım tepkileri görünce hemen şöyle bir açıklama yaptı. Ben orada ne dediğini anlamadım, dedi. Anlamadan gülmüş. İşte benim kastettiğim de o. Anlasa da gülecektin. Fıkrayı duysan da gülecektin. Ama tepkiler olunca hemen ondan çark edip ben orada ne dediğini anlamadım tarafına geçti. Ya da şöyle, ben fıkraya gülmedim de diyebilirdi. Rahmi Koç'a güldüm dese bu daha kötü zaten, oradan çıkamaz. Onu diyemezdi zaten. İşin içinden çıkamıyorlar ama dediğim gibi berbat bir fıkra ve ondan sonrası gelişen her şeyde yine aynı, hani başka birisi olsa orada Rahmi Koç'un yerinde aynı şekilde, aynı tonda bir o fıkrayı anlatmış olsaydı başı belaya girerdi. Rahmi Koç olunca koruyucuları çok her taraftan, gazetecileri de koruyucusu çok, şeyi çok, işte o Koç İmparatorluğu denilen yapının onursal başkanı olmak öyle bir şey. Ama dedim ya, eskiden belki de hiç sorun olmayacak bir şey, şimdi sorun haline geliyorsa işte o da değişen teknolojiyle birlikte insanların tepkilerini, reaksiyonlarını gösterecek alanların sosyal medyanın olması, yoksa yaygın medyada kimse doğru düzgün eleştiremez bile, çünkü çok güçlü bir reklam potansiyeli var Koç grubunun. Yine çok konuşulan isimlerden biriydi, bak adı da unutuldu geçti, pazar gününe kadar en çok konuşulan, en çok Google'da aranan isimlerden biriydi Hakan Safi. Kendi gitti, adı da kalmadı yadigar. Öyle bir dönem. Ama o seçim sürecinde, Aziz Yıldırım'a kaybettiği seçim sürecince harcanılan para söyleniyor. 20 milyon euro harcamış bütün bunlar için. Yani bir de zaten orada öyle bir hale gelmiş ki, inandırmışlar ki seçimi kazanacağına. Öyle bir hayal kırıklığı yaşıyor ki, daha ne yapayım, daha da seçime girmem gibi laflar da söylüyor. O anlaşılan futbolcular da hani Fenerbahçe yönetimine ben anlaştım alın bu koşulları da denmedi. Her şey kendi başkanlığı içinmiş belli ki. Para para para para dışında hiçbir şey de söylememişti zaten. Ama Fenerbahçe'de paranın bu kadar geçerli olmadığını da bir anlamda görmüş oldu. Ama yine de ben bu 20 milyona biraz daha çene yormak istiyorum ya. 20 milyon euro harcıyor sadece seçim için. Ve şimdi o 20 milyon lira çöpe gitti. Hani o 20 milyondan nasiplenenler, o 20 milyondan pay alanlar asıl mesele. İşte onları da konuşmak lazım. Onlar ne kadar Fenerbahçeliydi, ne kadar Fenerbahçe'yi düşünüyordu. Ya çünkü çok büyük para, 20 milyon. Devam edelim Kemal.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça sıcak bir gündü. Mecliste hem aynı anda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olsaydı o sıcaklık derecesi daha da yükselecekti, hararetle yükselecekti. Ama yine de CHP içerisinde öyle bir tartışma, öyle bir ortam yaratıldı ki hani artık bundan sonra o birlikte mücadele edenlerin bir araya gelmesi biraz zor gibi. Şimdi dinleyelim bakalım o anlarda neler yaşanmış CHP'liler arasında.
3: etkin, hain.
4: Olmaz bak biz...
3: Hain, hain.
4: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
4: partinin
3: birlikte...
4: Partinin masalarında. Hain
3: benim
4: olamaz.
3: Benim dedemin mal varlığı bu partiye gömüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
4: Diyemezsin onu.
3: Hain.
4: Diyemezsin.
3: Hain.
5: Yapma işte.
3: Hayır, tamam. Hayır.
5: Tamam.
3: Hayır.
5: Tamam. Tamam.
3: Kalleş.
5: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
3: Hep hain. Hep kalleş.
5: Tamam. Tamam.
3: Yapma. Mutlanya seni.
5: Tamam yapmayın.
1: Bence durumu en iyi anlatan anlardan birisiydi bu. Nasıl bir anda birlikte masalarda büyüttüm diyen, o masalarda büyümüş birisiyle masalarda büyüttüm diyen birisinin karşılık konuşması ve aynı şey için mücadele eden insanların şimdi birbirine acayip bir şekilde düşman hale gelmesini, birlikte mücadele ettiklerinden daha çok birbirlerinden nefret ediyorlar. Yani bu Türkiye'nin aslında 38'den sonra nasıl bir ülke olarak tasarlandığının da göstergesi açısından da çok önemli. Yani zaman zaman bu videoyu kullanacağım, zaman zaman bu videoyu iyi dinlemek lazım. Çünkü bir anda nasıl oluyor da insanlar birbirlerinin boğazına çökecek hale geliyorun çok iyi bir göstergesi bu. Ben de şimdi ilk kez dinledim burada yayında. Yayından önce dinlemiyorum sesleri biliyorsunuz. İlk kez dinledim ama bu kadar iyi günü anlatan bir özet çok zor bulunur. Devam edelim Kemal.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
1: Hafızaya geleceğim ama Kemal bir şey söyle. Sen bu iki konuşmayı da takip edebildin mi bugün? Seninle hiç konuşamadık bugün yayına kadar da. Bakabildin mi? Ne gördün? Merak ediyorum. Seçim. Nasıl bir seçim? Şey mi? Kurultay değil. Genel seçim mi? Yok. Kurultay'da aday olacak. Hani belki bilmiyorum ben kurultay'da aday olur mu? Sen öyle bir şey de hissetmişsin. Ama şöyle bir durum vardı. Yani Kılıçdaroğlu'nun o tavrı, davranışı aslında şöyle Fikri Sağlar'la konuşurken dinlettim ama belki şimdi radyoyu açanlar açısından da önemli. Bu 11 Mayıs 2016'ya gidelim ve orada Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş onu bir dinleyelim.
10: Darbe hukukuyla beraber ele alacaksak anayasayı değiştirelim. Söyledim. Darbe hukuku kalsın, biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? Başkanlık sistemini getireceğiz. Nasıl bir başkanlık sistemi? Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Bir kişi konuşacak, istediği adam hapse girecek. Neymiş? Böyle başkanlık sistemi. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net.
1: Sonra o başkanlık seçimi oldu. O başkanlık seçiminde mühürsüz oylar kullanıldı. Kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi buna tepki koymadı, itiraz etmedi. Biraz önce onun bütün ayrıntılarını Fikri Sağlar anlattı. Başka birçok isimden dinlemiştim ben onu ama Fikri Sağlar'ın kendi ağzından ilk kez mi burada söyledi bilmiyorum. Ona yayından sonra tekrar bakarım. Fikri Sağlar bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sorduğunu ve ya ne yapalım kan dökülmesine fırsat mı verelim diye söylediğini söyledi. Dökülseydi gerekirse siz de böyle söylediniz. Kanımızı dökmeden bu gerçekleştiremezsiniz demiştiniz. Neden şimdi bu tavır değişikliği diye sorduğunda buna sessiz kaldığını ve hiçbir şekilde buna karşılık vermediğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İşte bu 11 Mayıs 2016'dan sonra Belki bir değişim olduysa, bu devlet aklı diye bir şey söyledi ya Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu ekibinin önemli isimlerinden birisi. O devlet aklı denilen şey her neyse, orada bu Kılıçdaroğlu'yla bir temas sağlamış olabilir, kurmuş olabilir ya da orada başka bir şeye ikna edilmiş olabilir. Çünkü benim gördüğüm en sert konuşmalarından bir tanesiydi bu. Henüz başkanlık sistemi daha anayasa değişikliği referandumu olmamıştı. Az bir zaman kalmıştı. Ama bütün buna bu kadar sert en üst perdeden konuşup sonra bu kadar sessiz kalıp hükümsüz oyları kabul etmek. Atilla Kart'ın burada anlattı canlı yayında itiraz dilekçesini görmemek, onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bütün çabalarını yok sayıp geri çevirmesi ve şimdi Atilla Kart'ı avukatlıktan azletmesi, hepsi peş peşe konduğunda bir portre çıkıyor. İşte dedim ya, bütün bunlara çok açık ve samimi bir şekilde yanıt verilmesi lazım. Bugün ya da yarın bunun sorulması lazım. Türkiye tarihi açısından çok önemli günler yaşanıyor. Kırılma anları yaşanıyor ve bunların mutlaka bir yanıt bulması lazım. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar.
7: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de mutlak butlan kararın ardından grup toplantısı gerilimi yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Özgür Özel kurultay için tarih verdi. Kılıçdaroğlu koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'de mutlak butlan kararın ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki grup toplantısı gerilimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özel'in 13.30 için CHP grup toplantısında konuşacaklarını duyurmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sabah erken saatlerden itibaren partililer ve vatandaşlar toplanmaya başladı. Meclisin Dikmen ve Çankaya giriş kapılarından giriş yapmaya çalışan partililer arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Olaylar üzerine polis ekipleri meclis girişlerinde geniş güvenlik önlemleri alırken çevik kuvvet ekipleri kapılara konuşlandırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'sa meclis önündeki gerginliğin ardından güvenlik önlemi olarak CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaptı. Yavaş, meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur ifadesi kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'de grup toplantısında Özgür Özel'e aklı selim çağrısında bulundu. Bahçeli, CHP'de iki ayrı yön iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızda ifadelerini kullandı.
2: Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır.
1: Mecliste artan tansiyonlardan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden geri adım geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce yaptığı sağduyu çağrısına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yayımlayarak tarafları sükunete davet etti. Kılıçdaroğlu destekçilerini saat 14'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmekten vazgeçmesiyle bugün grup toplantısını yine Özgür Özel düzenledi. Özel kürsüde kurultay için tarih verdi.
3: Tedbir var, kurultay yapamayız diyenlerin kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı, o kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım dedi.
4: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,86 değer kaybederek 13.741 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 32 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.454, çeyrek altın 10.523, tam altın 42.002, ata altını ise 42.974 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir, Elmalı ve Kavacık'ta yoğunluk olduğunu gözlemliyoruz. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
5: Çin gemileri Hürmüz sularına girip çıkmaya devam ediyor. Diğerlerinin işlerimize karışmamasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündedir ve boğaz bize açıktır dedi. Tabii ABD şimdi yalanlıyor. Öyle bir şey olmamıştır söz konusu bile değildir falan diyor ama hangi birine inanacağız ki? Yani o kadar çok yalanladıkları şey doğru olduğu çıktı ki o yüzden yalancı çobana dönmüş durumdalar efendim. Köyleri de yanıyor, kimse de inanmıyor. Tablo da böyle. Görüyoruz ABD'nin durumunu. Orada da bir yangın var.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
7: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. Hey! 2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Asamoah Gyan'ın penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Saha içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ardı arda 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Finalse oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile topu Jabulani ile vicdanı Gana Uruguay ile siniri Fransa isyanıyla ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı işler dışarıdan bakınca çok cazip görünür. Güç, makam, ihtişam. Ama perde arkasında ne var bilir miyiz? İşte tam da böyle durumlar için söylenir. Demokles'in kılıcı gibi tepende duruyor. Peki kimdir bu Demokles? Kimin kılıcıdır bu? Neden bu kadar tehditkar durur? Gelin Demokles'in hikayesine kulak verelim. Milattan önce 4. yüzyılda Sicilya'da bir şehir devleti vardı. Siracusa'yı. Bu şehrin başında Dionysios adında güçlü ama sert bir kral otururdu. Savaş meydanlarında cesur, saraydaysa kural tanımazdı. Adaleti temsil ettiğini göstermek için yanında hep bir kılıç taşırdı. Ama bu kılıç sadece gösteriş değil, gerektiğinde kelle de alırdı. Kralın hizmetinde bulunan sadık bir nedimi vardı. Demokles. Demokles, krallığın ihtişamına hayran kalır, fırsat buldukça kralın kulağına fısıldardı. Ah efendim, ne büyük bir nimet bu taht. Ne kolay, ne keyifli bir hayat. Bu övgülerden sıkılan Dionysios bir gün ona döndü ve dedi ki, madem öyle diyorsun Demokles, yarın benim yerime sen otur tahtıma, bir günlüğüne kral sensin. Demokles bu teklifle sevinçten havalara uçtu. Bir günün beyliği beyliktir dedi içinden. Ertesi sabah geldi, süslü tahtına oturdu. Fakat kafasını kaldırınca başının tam üstünde incecik bir at kılına bağlı bir kılıç gördü. Ha düştü, ha düşecek. Demokles bir günde anladı ki tahta oturmak kolay da o tahtta ölüm korkusuyla yaşamak işte asıl mesele buymuş. Ne bir karar alabildi o gün ne bir tebessüm edebildi. Gün bittiğinde kral sordu. Nasıl, krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap verdi. Haşmet mi yap? Krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. İşte o günden sonra kolay görünen ama altına büyük riskler taşıyan her durum için denir ki Demokles'in kılıcı gibi tepemde duruyor. Taht bazen süslüdür ama onun üstündeki kılıcı görmeden oturulmaz. Bir deyimin izinde geçmişe gittik, bir hikayenin gölgesinde bugünü konuştuk. Kelimelerin sadece laf olmadığını, her lafın bir yolu, her yolunda bir hatırası olduğunu hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşanlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
0: Üretici Nafiz Deniz Seçer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Nafiz Deniz Seçer köy köy gezerek zeytin fidanı dikiyor. Seçer'in hedefi 1 milyon zeytin ağacı. Üretici Nafiz Deniz Seçer projesini canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Aslında bu çok uzun bir macera. Yani yaklaşık 12-13 yıldır böyle çorak arazilere, ağaçsız ormanlara gönüllü olarak ağaç diken bir bireyim. Ama hep böyle gönlümüzün bir tarafında zeytin ağacı da vardı. Yani bu zamana kadar çok binlerce de zeytin ağacı dikmişliğim vardır. Herhalde en büyük temellerinden bir tanesi Ege'li olmak. Bir tarafta Madra Dağları, bir tarafta Kaz Dağları. Yıllarca orada maden projeleri, aramalar, kesilmeler. Hep böyle aklımızda olan ya artık şu zeytin ağacının kıymetini bir tık daha öne çıkaralım dediğimiz nokta işte 1-2-3 ay önce falan başladı diyebilirim. Yani aslında uzun bir serüven ama sonucu zeytin ağacına bağlandı diyebilirim. Yeni sezonla birlikte tüm Türkiye'ye böyle ufak ufak yayılmış olacağız diyebilirim.
3: Her yerde yetişebilen bir ağaç mı zeytin?
2: Yani çok kuvvetli, çok güçlü bir ağaç. Fakat her yerde yetişebilir demek de doğru olmaz. Sonuçta zeytin bir meyve ağacı ve kısmen de bakım ve ilgi isteyen bir ağaç. Ben bu cümleleri kurduğumda bana karşılıklı olarak şey derler ya işte dağın içinde bir avuç toprak olmayan yerden fışkırmış ve asırlar boyunca orada yaşamış bir ağaç. Evet, tam da kesinlikle aslında öyle de bir ağaç. Fakat onların hepsi bizim delice dediğimiz ata ağaçlar, yani yabani zeytinler. Fakat bugün akıllandırıp hasat için, meyve için dikilen zeytin ağaçları kısmen daha çok ilgi isteyen, bakım isteyen ağaçlar ve biz fidan halinde diktiğimiz için yani onu bir bebek gibi düşünün. İlgi istiyor, su istiyor, bakım istiyor. O yüzden uygun coğrafyalarda, uygun arazilerde dikilmesi onun açısından, büyümesi açısından daha sağlıklı oluyor. Ama ben zeytinin de büyümediği bir arazi görmedim. Yani çok beğenmediği topraklarda biraz daha kısır oluyor. Meyvesi az oluyor. Çok verime yatmıyor ama çok da kuvvetli bir ağaç diyebilirim yani. Ağaçadam.com üzerinden doğa severler zeytin ağacı sahipleniyor. Sahiplenme sistemi sonrasında sistem o kişiye özel bir sertifika üretiyor ve bir numara atıyor arka tarafta. Bu sahiplenen zeytinleri biz az önce bahsettiğim gibi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Dikim süreci ve ilk bakım süreçleri tamamen ben ve benim ekip arkadaşlarım tarafından yönetiliyor. Biz ihtiyaç sahibi çiftçimizin arazisine o ağaçları diktikten sonra tüm yükümlülüğü, sorumluluğu ve bakım aşamasını çiftçimize devrediyoruz. Bu aşamada çiftçi tarafından yani arazi sahibinden hiçbir ücret, herhangi bir beklenti, hiçbir şey alınmıyor.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan üretici Nafiz Deniz Seçer, 1 milyon zeytin ağacı dikme hedefini canlı yayında anlattı. 12-13 yıldır çorak arazilere gönüllü olarak ağaç dikiyorum. Hedefimiz 1 milyon zeytin ağacı diyen Seçer, doğaseverler zeytin ağacı sahipleniyor, biz çiftçilerin arazisine dikiyoruz. Tüm dikim ve ilk bakım sürecini biz üstleniyoruz. Çiftçilerden hiçbir ücret talep edilmiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
2: Kurultay toplanır. Kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hayvel'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Otoriteyi kötüye kullanan, kendini yasa yerine koyanlar hep oldu. İşte bu tipler için halkın ağzında çoktan yerini almış bir deyim vardır. Ali Kıran Başkesen. Deyimin kökeni Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanır. Ormanların korunması için çıkarılan bir fermanda şöyle yazar. Ormanlarımdan bir dal kıranın başını keserim. Bu sert ifade halk arasında evrilerek Ali Kıran Başkesen şekline dönüşür. Buradaki Ali gerçek bir kişi değil, zamanla şekil değiştiren, belki de kafiyeye uygun hale gelen bir ektir. Deyim zamanla halk hikayelerinde zorbalık yapan haydutlar, kendini kanun yerine koyan kabadayılar için kullanılır hale gelir. Günümüzde de gözü kara, sert, acımasız davrananlar için eleştirel bir benzetme olarak söylenir. Ali Kıran Başkesen gibi davranıyor. Bir padişah fermanı deyime dönüştü, halka yasa gibi yerleşti. Bugün Ali Kıran Başkesen deyimini ve ardındaki tarihi inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 2002 Güney Kore, Japonya. Kupanın izinde sıradaki durağımız Asya ülkeleri. 2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin en özel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü kupa ilk kez Asya kıtasında oynandı ve yine ilk kez iki ülke birlikte ev sahipliği yaptı. Finalde Brezilya Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki 5. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2002 yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Boba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. 'Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıra dışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finaline yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı. Alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihini en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takımı olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu, klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonluğu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Tarih 9 Haziran 1870. Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın 11 yaşında boya fabrikası işçiliğinden dünyaca tanınan yazarlığa doğru giden yolculuğu şöhretinin zirvesindeyken sona erdi. En büyük eserleri arasında gösterilen Oliver Twist'ten yola çıkarak Charles Dickens'ı anlayabiliriz aslında. Oliver Twist, yetimhanede büyüyen bir çocuğun hayat hikayesiydi ve kendi zorluklarla dolu yaşamıyla çokça benzerlik barındırıyordu. Dickens, kalabalık ve yoksul bir ailede doğarak hayatı 1-0 geride başladı. Tam beraberliği yakalamışken maç erkenden, henüz 58 yaşındayken sona erdi. Yakın arkadaşlarını arada sırada en sevdiği sihirbazlık numaralarını yapmak için topluyordu. Bu şekilde biraz olsun yaşadığı sorunlardan uzaklaşabiliyordu. Ancak arkadaşlarını toplayıp yaptığı küçük bazlı sihirbazlık gösterileri onu ölümden uzaklaştıramadı. Dickens 7 Şubat 1812'de İngiltere'de dünyaya geldiğinde nasıl bir hayatın içinde doğduğundan haberdar değildi. Babası donanmada katiplik yapıyor ancak aldığı maaş ve ev nüfusu birbirine ters orantıyla ilerliyordu. 8 kardeşten en büyük ikinci çocuk olan Dickens henüz 12 yaşındayken borçlar yüzünden babasını hapishaneye gönderdi. Ayakkabı cilası fabrikasında çalışmaya başladı. Erken yaşta hayata atılmanın zorluklarını yaşadı. Aile geçindirdi, kardeşlerine baktı. 3 yıl fabrikada çalıştıktan sonra okula döndü. Burada okuyarak kendine aydınlık bir gelecek inşa edemeyeceğini fark etti ve döneminin yüksek önem verilen mesleklerinden birini stenograflığı öğrenmeye başladı. Küçük yaşta girdiği hukuk bürosunda stenograflık yapıyor, yani dikte edilen her şeyi yazıya akıtıyordu. Yazmaya olan ilgisi burada ilerledi ve kısa makaleler yazmaya başladı. Victoria çağının sanayi devrimiyle gelen acı ve sıkıntılı durumlarını anlatan en iyi yazarın yolu önce bir fabrikadan, sonrasında da hukuk bürosundan geçmiş oldu. Sonrasında gazetecilik yaptı, haftalık çıkan bir dergiyi yönetti, profesyonel olarak tiyatroyla ilgilendi ve yaptığı işler döneminde dikkat çekti. 1837 yılında kaleme aldığı Bay Pickwick'le tanınmaya başlayan yazarın yaşadığı ilk ev, günümüzde Dickens Müzesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Eserlerinde gerçekçi ve mizahi bir dil kullanan Dickens, Tolstoy ve George Orwell başta olmak üzere pek çok yazarın ilgisini çekti ve övgülerinin adresi oldu. Yazdığı İki Şehrin Hikayesi kitabı dünya tarihinde 200 milyondan fazla satan tek kitap oldu. Yaşamı boyunca 15 roman, 5 uzun öykü ve yüzlerce de kısa öyküyle birlikte makaleler kaleme aldı. Ayrıca çocuk hakları, işçi hakları, eğitim gibi konularda çeşitli çalışmalara katıldı. Amerika'ya giden yazar burada da Daily News gazetesini ve Household dergisini çıkardı. 9 Haziran 1870'te yaşamını yitirdiğinde geride kayda değer birçok eser, on binlerce seven, çeşitli yayın kuruluşları ve küçükken yaşayamadığı refahın tadını bıraktı. Mezarı Londra'da da olsa eserleri dünyanın dört bir yanında.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren

0: bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku depolamak mümkün mü? Hafta içi yoğun tempo nedeniyle az uyuyanlar, hafta sonu uzun uyusalar bile kendilerini dinlenmiş hissetmeyebiliyor. Bu durum uyku depolama sorusunu gündeme taşıyor. Ancak son dönemde bilim dünyasında farklı bir yaklaşım tartışılıyor. Uyku bankası yöntemi. Yapılan bilimsel araştırmalara ve bazı bilim insanlarına göre uyku depolamak etkili bir teknik olabiliyor. Beynimiz ihtiyaç duyduğu kaynakları daha sonra kullanmak amacıyla biriktirebiliyor. Bazı araştırmalar önden alınan uykunun zihinsel ve fiziksel performansı koruyabildiğini öne sürerken bazı uzmanlar uykunun depolanabilir bir kaynak olmadığını savunuyor. Uyku depolama kavramı ilk kez 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneylerle gündeme geldi. Askerler üzerinde yürütülen bir çalışmada katılımcıların bir bölümü bir hafta boyunca her gece yaklaşık 10 saat uyurken diğer grup 7 saatle sınırlandırıldı. Ardından her iki grupta ciddi şekilde uykusuz bırakıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Önceden daha uzun süre uyuyan askerlerin uykusuzluk döneminde daha dikkatli olduğu, görevlerde daha az hata yaptığı ve normal uyku düzenine daha hızlı döndüğü gözlemlendi. Bu bulgular uykunun belli ölçüde ön hazırlık işlevi görebileceğini düşündürdü. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda bu fikri kısmen destekledi. Gece vardiyası öncesinde birkaç gün boyunca daha uzun uyuyan sağlık çalışanlarının vardiya süresince daha iyi odaklandığı ve daha az bilişsel düşüş yaşadığı görüldü. Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar verdi. Daha uzun uyku süreleri reaksiyon hızı, karar verme ve fiziksel toparlanma üzerinde olumlu etki yarattı. Basketbolcularda şut isabeti artarken tenisçilerde servis performansı yükseldi. Bazı dayanıklılık sporlarındaysa hata oranlarının azaldığı raporlandı. Buna rağmen tüm bilim insanları uyku depolamanın mümkün olduğu konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlara göre vücut fazla uykuyu stoklamak yerine yalnızca geçmişteki uyku eksikliğini telafi ediyor. Yani kişi daha çok uyuduğunda aslında borcunu ödüyor olabilir ama geleceğe yatırım yapmıyor. Bu görüşü savunan araştırmacılar, performanstaki iyileşmenin doğrudan uyku biriktirmekten mi yoksa sadece dinlenmiş olmaktan mı kaynaklandığının net biçimde ayrıştırılamadığını söylüyor. Uyku sırasında vücut ve beyin adeta bakım moduna geçiyor. Hücre onarımı, hormonal denge, bağışıklık sistemi ve hafıza süreçleri bu dönemde aktif hale geliyor. Gün içinde beyinde biriken atık maddeler uyku sırasında temizleniyor, öğrenilen bilgiler düzenleniyor ve öncelik sırasına alınıyor. Uzmanlara göre çoğu yetişkin için ideal uyku süresi gecede 7 ila 9 saat. Bunun altına uzun süre düşüldüğünde dikkat, motivasyon ve öğrenme kapasitesi ciddi şekilde zarar görebiliyor. Özellikle yeni bilgi öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşimlerde belirgin düşüşler yaşanabiliyor. Eleştirel yaklaşanlara göre uyku, birikim hesabından çok kredi kartına benziyor. Borç birikebiliyor ama fazlalık depolanamıyor. Bu yüzden önceden iyi uyudum, şimdi az uyusam sorun olmaz düşüncesinin riskli olabileceği vurgulanıyor. Uzmanların büyük çoğunluğu tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla uyumak kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem kronik uykusuzluğu telafi eden kalıcı bir çözüm değil. Uzun vadede düzenli ve yeterli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel şartı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.
2: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın izi. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Fethi Yılmaz.
2: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
3: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara, belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler: biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken, değil mi, bu tarihi araştırırken
2: çok şaşırdım.
3: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
2: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
3: Tabii ki.
2: Yabancı
3: tabii ki.
2: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
3: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
2: çok.
3: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
2: gideceğiz,
3: buna
2: inşallah.
3: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
2: başlayalım.
3: Vaktimiz de dar.
2: O
3: FIFA'nın tarihiyle istersen.
2: Başlayalım.
3: Biraz
2: o
3: başlayalım.
2: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi, sizleri harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
3: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece: Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
2: Burada
3: var.
2: Bir şey söyleyeceğim ben.
3: Tabii
2: şimdi
3: ki.
2: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
3: Kesinlikle.
2: Ve bu yani, 7 ülke arasında yok.
3: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
2: Evet.
3: Fransız bir gazeteci.
2: Robert Guérin.
3: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
2: Yok.
3: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
2: kuralsızlıkları anlamında da diyebiliriz
3: tabii
2: aslında.
3: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
2: evet.
3: Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
2: Olur.
3: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında O zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
2: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
3: Evet.
2: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
3: Evet.
2: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
3: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
2: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
3: Evet.
2: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
3: Tabii
2: FIFA.
3: Ki.
2: Yani.
3: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki.
2: Tabii
3: baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası Hı-hı. o zaman bir Dünya Kupası Hı-hı. yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. Hı-hı. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
2: Başına gelenler.
3: Çok baş...
2: Şimdi biz bildiğimiz için tabii ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
3: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
2: zenginlikler gerçekten.
3: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Hı hı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor.
2: Evet.
3: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
2: Olur. Konuş.
3: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
2: Tabii.
3: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
2: Tabii.
3: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
2: Burada
3: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
2: o
3: lütfen.
2: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
3: Başlayalım.
2: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor dene diyor, ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde evet. olsun diyor. Evet. Çok acayip bir şey.
3: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü, yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
2: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani, gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için. Nereden baksanız bir buçuk ay, hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
3: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
2: Yok.
3: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
2: Çok uzak.
3: Çok
2: nasıl
3: uzak.
2: Gideceğiz?
3: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
2: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
3: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
2: Tabii ki.
3: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
2: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
3: Aynı diyecek. Anda iki maç yapılmış
2: aynen,
3: çünkü.
2: Evet.
3: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
2: gerçekten
3: bu.
2: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
3: Niye gelemiyor? Sen söyle.
2: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
3: Gemiyi kaçırıyor
2: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
3: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
2: aynen
3: ülke.
2: Öyle.
3: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
2: Evet.
3: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
2: O çok acayip bir şey.
3: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
2: Mahalle maçı gibi.
3: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
2: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devre yok kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
3: Tabii. Böyle bir işte durum Uruguay var. Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani. Bir mucizesi de varmış bunun
2: ve
3: yani.
2: Beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
3: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
2: Ya da takım eksik.
3: Ya da takım eksik olacak.
2: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
3: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
2: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
3: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor, tabii. Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler ya bir nevi bir savaş da var orada.
2: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
3: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
2: Yok.
3: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
2: şahane.
3: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
2: Tamam.
3: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
2: Tamam.
3: İstersen
2: zaman
3: ilk bilgiyi ben vereyim.
2: Olur.
3: Sonra sen gel.
2: Siz başlayın o zaman.
3: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
2: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
3: Ama kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
2: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
3: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
2: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
3: Maç o anlamda da tehlikeli yani. O anlamda da tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü bilmiyorduk diyor.
2: Değil mi?
3: Yani tablo böyle.
2: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
3: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
2: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
3: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
2: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
3: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydir. Şimdi o dönemin,
2: o dönem için tabii doğru.
3: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
2: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
3: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
2: doğru.
3: Bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
2: İlk Dünya Kupası'na. İlk Dünya Kupası'na. Bu kadar Kupası'na. Da önemli bir şeye katılamamak.
3: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
2: Evet, bu irade de çok başarılı.
3: Ama ona rağmen olmuyor.
2: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
3: evet.
2: Cezayı da sen çekiyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
3: Tabii zaten
2: olursan.
3: Bu bilerek yapılıyor yani, bilerek zaten yani. Bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
2: Vazgeçtim ben, gelmesin bu.
3: Anlatabiliyor muyum?
2: Acaba yani, mı demiştim
3: hani
2: ama yok.
3: Hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
2: Götürür. Hem de ne götürür.
3: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben bunu çok güldüm okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
2: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben maçın... duşa girmiştim.
3: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor yani.
2: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
3: evet.
2: Kupası halen de.
3: Hala.
2: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
3: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. Eleme oynayan da tek takım yani evet. Turnuvaya katılmak için eleme oynayandık tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması, hı-hı, daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
2: O Uruguay küsüyor ya.
3: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
2: Öyle de anlatacağım ama dur.
3: Ya mesela Uruguay, hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım, değil mi, başvuruya, evet, katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor. Yani hani,
2: evet,
3: yani
2: bize gelmediniz.
3: Tabii bayağı şey, yani bize niye geldi? Bize gelmiyorsunuz oraya. Halbuki tam bir mahallet. Oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada, evet, değil mi? Evet. Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
2: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
3: Küsmüş yani. Gelmedi.
2: Küsmüş sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Hele bir görmeyin.
3: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor, yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya, hı-hı, çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani, hı-hı, kupanın o nasıl diyeyim, futbolun, hani bugün futbol sadece futbol değildir, evet, sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri, evet, denebilir.
2: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
3: Ve rejimin de, kendi rejiminin de gösterisi, hani, hı-hı, güç gösterisi haline de gösterisi getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum, hı-hı, ama hani çünkü her Dünya Kupası'da şimdi mesela bir tane 2026 işte, hı-hı, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa, yani ne bileyim taça dair, hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur, tabii, üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki, yani futbol o kadar fazla değişmiş ki, çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
2: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
3: Tabii. En kritik olanlarını, aynen, seçmeye öyle çalıştık.
2: Az önce aktardınız, Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
3: Çok şükür.
2: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde, hı-hı, Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
3: Aynen.
2: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır, yani oynanmadın sayıyor seni.
3: Evet.
2: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
3: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
2: evet,
3: oluyor.
2: Çok doğru.
3: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım, yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani kimin aklına geldi, ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
2: Vur kır parçala, bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
3: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii, şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte, hı-hı, mesela faşist selamları verince,

0: diyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
1: Hep varmış ama işte.
0: Ama bunun sebebi belli.
1: Bunun sebebi çok net belli. Hı. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş arada. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
0: Siyasi yapı var.
1: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri. Geçelim mi? Daha geçelim. Eklemek istediğin var mı senin?
0: Yok hayır, bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa uzunları kısa anlatırız.
1: O zaman sende.
0: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
1: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincero Morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii, final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğine bakar mısın?
0: Tabii
1: yani.
0: Ki.
1: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
0: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
1: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
0: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
1: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
0: sayılsa,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Olimpiyat
1: biraz o Fenerbahçe'nin
0: sayılsa,
1: yıldız şeyine
0: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse orada yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
1: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
0: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
1: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
0: Ceplerine
1: ya
0: para
1: gel
0: koymuş.
1: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani. Aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
0: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
1: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında, bürokrasisinde evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
0: Şimdi
1: tarihi rekor var
0: rekor,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
0: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
1: Kaçarın yokmuş Monti.
0: Yok.
1: Gerçekten
0: ama
1: ya.
0: Ama kaçmış ikisinden de.
1: İkisinden de
0: kurtarmış
1: gerçekten.
0: Yani helal olsun.
1: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani hani. Bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
0: Tabii yani.
1: Yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
0: Gülüyoruz aslında ama hani.
1: Tabii ki.
0: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
1: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsettiğim.

0: gitmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali, futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış, evet. İşte. Biraz beraberlik önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor
1: bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok, şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Maalesef öyle.
1: Ve işte bakın, hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934, evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup, evet. Falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar tabii, ya tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, otel masraflarını tabii, falan tabii. İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza, turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya, o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
1: yani,
0: falan da
1: var. Ne kadar
0: o
1: imkansızlıklardan bahsettik işte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
0: tabii
1: başarı.
0: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada.
0: Tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına hani biz de hakemlerle
1: şimdi söyledik
0: değil.
1: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii. Resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan öncekiler, evet. Hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'e tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası, evet. Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar, yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski o zaman Hint Adaları, evet. Diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
0: 38'de bu kural artık evet. Belirlenmiş.
1: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol goller geliyor.
0: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet vuruşunu sen anlat. Anlatayım. Ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki Dünya Kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani.
1: Evet.
0: Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla
0: şortu neredeyse
1: değil.
0: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin, sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanya'sı tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı evet. lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle, ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Meydan savaşı da olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş, İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır,
0: Brezilya'da, aynen, Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
1: Çıkacakken çıkamıyor.
0: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası
0: formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek
1: bu?
0: Bir kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı hı. Brezilya'da olduğu için hı hı. Artık koşullar biraz iyileşsin be. Evet. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın hı hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım hı hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final bir şey maçı bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Ya. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet, bir son 5 dakika, 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var. Ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim. Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Hmm. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Vedayı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
0: 1950'ye
1: bitmedi.
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: kalın,
0: hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Epstein koalisyonu diye anılıyor ABD-İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını da düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
2: Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kalp krizi aslında geliyorum diyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, kalp krizinin çoğu zaman aniden gelişen bir durum gibi algılansa da bazı hastalarda aylar öncesinden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Abacı, kalp krizinin çoğu zaman kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Kalp krizinin bazı hastalarda önceden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Abacı, özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarının önemli bir uyarı olabileceğini anlattı. Abacı, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu ağrı çoğu zaman göğsün ortasında baskı ya da sıkışma şeklinde hissedilir. Özellikle eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen göğüs ağrıları, kalp damarlarında darlık olabileceğinin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Bazı hastalarda ağrının çeneye, sol kola, omuza veya sırta yayılabildiğine dikkat çeken Abacı, bununla birlikte nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler de kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmayabileceğine işaret eden Abacı, özellikle diyabet hastalarında sessiz kalp krizi olarak adlandırılan durumun görülebildiğini kaydetti. Abacı, diyabeti olan bazı kişilerde kalp krizinin belirgin göğüs ağrısı olmadan da gelişebildiğini aktararak, bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde bazı risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirten Abacı, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo kalp krizi riskini arttıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması kalp sağlığını korumada oldukça önemlidir değerlendirmelerini yaptı. Abacı, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek, özellikle eforla ortaya çıkan ve tekrarlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Kalp krizi her ne kadar aniden gelişen bir durum olarak bilinse de aslında aylar öncesinden vücutta çeşitli belirtilerle sinyal verebiliyor. Özellikle eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi geliyorum diyen uyarıların erken fark edilmesi hayati önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yazar Adil Karagöz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Yazar Adil Karagöz, 46 yıldır hem hatıralarını hem de Türkiye'de yaşananları tek tek kaleme alıyor. Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Adil Karagöz, çocukluğunda başladığı günlük tutma işini nasıl tutku haline getirdiğini anlattı. Yazar Adil Karagöz şunları söyledi.
2: Yazar Adil Karagöz 46 yıldır günlüğüne Türkiye'de yaşananları yazıyor. Şimdi canlı yayınımızda. Sanırım 46 yıldır günlük tutuyor musunuz? Doğru mu?
3: Evet, doğrudur.
2: Kaç yaşındasınız?
3: 1981'de başladım.
2: Yani
3: 11 yaşımda diyenler, çünkü eskiden yaşlar hastane kayıtları olmadığı için küçük yazılıyormuş.
2: Şöyle bu günlüğe geri dönüp hiç bakıyor musunuz zaman zaman? Ya da
3: mutlaka bakıyorum, zaman zaman bakıyorum, ne olmuş, neymişiz, neler yaşamışız, aile hayatı.
2: Neler yaşamışsınız? İşte, böyle birkaç tane örnek sayabilir misiniz yeni baktıysanız?
3: Ya şu anda yok ama mesela birkaç şey söyleyebilirim. Yani kendi hayatımdan, işte Türkiye gündeminden, işte çevremden, doğumlar, ölümler, ondan sonra düğünler, ekonomik veriler, sportif faaliyetlerdeki başarılarımız gibi şeyleri yazıyorum. Mesela kendi hayatımla ilgili saçıma ilk ak düştüğünü yazmışım. Ondan sonra işte bir pantolon almışım, onu yazmışım ilk başladığım zamanlarda. İşte daha sonra ilk trene binişimi yazmışım. İlk olarak şey diyorum bunları. İlk kitabımın yayınlanışını yazmışım. Böyle değişik şeyler var.
2: Bugün ne yazdınız günlüğünüze?
3: Bugün daha yazmadım. Mesela sizinle canlı yayına katıldığımız yazacağım. Bir farklı olarak bu var. Yıllık hedeflerimi yazarım her yılbaşı. O hedeflerimi yıl sonu gerçekleştirebilmiş miyim? Gerçekleştirebilmemiş miyim? İşte her ay sonunda bir özet çıkartırım. Yaklaşık bir 12 bin sayfa yazmışım. Uzunluk olarak sayfaları bir araya, raprakları bir araya getirdiğiniz zaman yanlış hesap yapma diyorsam 1,5 kilometreye yakın olmuş. Bir Guinness Rekorlar kitabı okumuştum. Guinness Rekorlar kitabına işte bir kişi 55 yıl günlük tutarak rekor kırdı diye. Ben bu rekoru kırarım diye kendime bir hedef koymuştum ama ondan sonraki yıllarda bu rekorları kıranları oldu. Bizim de şu anda 46 yıl oldu. Ömrümüz el verirse 56 olur, 66 olur, 76 olur bilemeyiz ama bakarsın ömrümüz el vermez. Bir gün sonrası için de garantimiz yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yazar Adil Karagöz, 46 yıldır her gün tuttuğu günlüğün hikayesini canlı yayında anlattı. Günlük tutmaya 1981 yılında 11 yaşındayken başladığını söyleyen Karagöz, ilk pantolon aldığım günle saçıma ilk ak düştüğü günü bile yazmışım diye konuştu. Karagöz, günlük yazmaya devam ederek Guinness Rekorlar kitabına girmek istediğini de belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güzellik uzun yıllar boyunca kusursuzlukla aynı anlama geliyordu. Ancak artık mesele güzel görünmek değil, akılda kalmak. Hatta bazen dağınık, tuhaf görünmek. Dijital çağın ilk dönemleri kusursuzluğun altın çağıydı. Filtrelerle pürüzsüzleştirilmiş ciltler, aynı yüz hatları, birbirine benzeyen estetikler. Sosyal medya güzelliği ironik şekilde daha tek tipleştirici hale getirdi. El Ele dergisinde yer alan yazıya göre artık kusursuz görünmek şaşırtmıyor, etkilemiyor, hatta sıkıcı bulunuyor. Yeni jenerasyon bu tek tip estetiğe karşı daha mesafeli. Aşırı düzenlenmiş yüzler yerine mimikleriyle yaşayan, kusurlarıyla var olan yüzler daha çekici hale geliyor. Bugün güzellikte asıl lüks kusursuz görünmek değil, gerçek görünmek. Bu yeni çağda güzellik yüzeysel bir beğenilme halinden çıkarak daha derin bir çekim alanına dönüşüyor. Bu çekim alanının yarattığı şey artık simetri değil, karakter. Belki hafif asimetrik bir gülüş, belki göz çevresindeki doğal çizgiler, belki de kurallara uymayan bir stil. Bunlar artık düzeltilmesi gereken detaylar değil, kimliğin bir parçası. Bu değişim moda dünyasında da hissediliyor. Eskiden mükemmel olarak tanımlanan yüzlerin yerini artık daha özgün ve alışılmadık yüzler alıyor. Yeni estetik izleyicide hayranlık uyandırmaktan çok meraklandırmayı hedefliyor. Bu yeni dönem sadece bir güzellik trendi değil, aynı zamanda kültürel bir duruş. İnsanlar artık sadece güzel görünmek değil, gerçek görünmek istiyor. Post-pretty estetiğinin en dikkat çeken yanı bilinçli dağınıklık. Bu yaklaşım mükemmelliyetçiliğin katı sınırlarını kırıyor. Kusursuzluk baskısı uzun süre bireylerde yetersizlik hissini tetikledi. Sürekli daha iyi görünme arzusu bir noktada yorucu hale geldi. Kendini olduğu gibi gösterebilmek işte bu yeni dönemin en güçlü lükslerinden biri. Artık tek bir doğru yok, tek bir ideal yok. Herkesin kendi estetik dili, kendi çekicilik kodu var. Artık güzellik bir sonuç değil, bir ifade ediş biçimi. Güzellik uzun yıllar boyunca ulaşılması gereken bir hedef olarak tanımlandı. Kusursuz cilt, hatasız simetri. Ancak bugün bu tanım köklü bir değişim geçiriyor. Post-pretty olarak adlandırılan bu yeni dönem güzelliğin tek boyutlu değil, çok katmanlı bir ifade biçimi olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar. Bugün 9 Haziran 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran çatışması, İsrail'in İran'a saldırısı Amerika ile birlikte bir süredir dondurulmuş bir haldeydi. Bu hafta sonu pazar günü Lübnan üzerinden kriz yeniden patlamıştı. Bu sefer İran İsrail'i vurdu. İsrail yanıt verdi. Amerika'nın karışmadığı söyleniyor. Trump Netanyahu'yla ilişkilerinde sıkıntı olduğu iddiaları var. Ama bir yandan da tabii Hürmüz gerilimi de devam ediyor. Aktaracağım son gelişmeleri. Pakistan teskin etmeye çalışıyor. Ortalığı diyebiliriz. Hürmüz'de de Amerika'nın çeşitli İran gemilerine saldırıları devam ediyor. Başka şeyler de var tabii dünyada. Gelişmeler de var. Arnavutluk halkı Flamingo devrimi deniyor. Trump ailesinin inşaat projesi ya da eğlence yeri projesi protestolarla sarsılıyordu. Durdurmak zorunda kaldı Arnavut yönetimi. Avrupa'da da enerji sıkıntısı var. G7 toplantısında Trump'tan Hürmüz krizinde Avrupa'nın rol oynamasını bekledikleri, onay bekledikleri haberleri geliyor. Avrupalılar Güney Kıbrıs Rum yönetiminde buluştular savunma bakanları toplantısında. Hem İran'a yaptırımlar hem Rusya'ya. Rusya'nın tabii açıklamaları var. Rusya'dan Avrupa'nın barış odaklı olmadığına yönelik olarak özellikle son drone savaşları Avrupa'nın desteğiyle yürütülüyor, finansmanıyla. Ve tabii Kafkasya'da Ermenistan seçimleri yapıldı, beklendiği gibi Paşinyan sandıktan çıktı. Anayasal çoğunluk değil belki ama tek başına hükümet kurabiliyor. Ancak tabii AGİT'ten eleştiriler var ve muhalefet de seçimleri mahkemeye taşıyor. Ermenistan'ın Paşinyan yönetimi altındaki politikaları tartışılıyor tabii ki. Batı'nın Kafkasya'da yeniden bir nüfus harekatına girişmesinin karşılığı olarak aktaracağım, konuşacağız. Tabii aynı zamanda Asya'dan da notlar var. Bugün Batı Asya'daki durumu, Kafkasya'ya uzanan hatta Profesör Barış Dostlar'la konuşacağız programın son bölümünde efendim. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden X'ten canlı yayın var. Radyo Sputnik TR'yi takip ederseniz web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var ve Telegram kanalı aynı şekilde arkadaşlarım hem canlı yayın linkleri hem kayıt linklerini paylaşıyorlar. Buradan da takip edebilirsiniz. Kaçıranlar kayıt linklerinden de daha sonra program sonunda takip edebilirler. Diyelim başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, pazartesi fırtına yeniden kopmuştu. Amerika, İsrail, İran cephesinde Trump'ın Netanyahu'yla telefon konuşması, anlaşmazlık olduğu, Lübnan'a özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik İsrail saldırıları bardağı taşırdı. Sembolik dendi, boş bina dendi ama İran bu sefer ateşkes anlaşmasının Lübnan'ın bir parçası olduğunu söyleyerek İsrail'in askeri tesislerine saldırıda bulundu. İsrail yanıt verdi. Aktaracağım birazdan durumu. Amerika'nın bu işe karışmadığı söyleniyor ya da Yani tabii doğrudan Amerika vurmamış olabilir ama İsrail'in İran'ı, Amerika'nın yardımı,

0: istihbarat yardımı vesaire olmadan vurma olasılığı da doğrusu çok zor. Yine de siyasi anlamı müzakereler devam ederken Amerikan yönetimi kendisini bir sanki saldıran taraf değil, arabulucuymuş pozisyonuna sokması diyebiliriz belki. Trump dün akşam arka arkaya açıklamalar yaptı, sosyal medya paylaşımları yaptı. Yeniden İran'la anlaşmanın son aşamasında olduklarını iddia etti. İki haftaya zafer biçti. Nasıl olacak bilmiyorum. Daha önce de çünkü 28 Şubat'tan beri devam eden bir süreç, NBA finallerinin final maçı dönüşünde gazetecilere umutlu konuştu. Çok güçlü bir anlaşmanın son aşamasındayız. 2-3 hafta yeniden bombalarsak Hürmüz Boğazı aylarca açılmaz. Daha çok insan ölür. Ben bunu istemiyorum dedi. Hürmüz'ü bombalamak yeniden böyle bir vurgu yaptı. Tabii bir anlaşmanın yakın olduğunu hesaplıyor, düşünüyor Trump, ama tabii biz de bu kaçıncı diyoruz. CNN televizyonu bu konuda bir hesap da yapmış. Ateşkes öncesinde, yani 8 Nisan'dan önce dahil olmak üzere, Donald Trump en az 37 kez bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemiş. Tabii bu birazcık Trump'ın bu kilidi açamamasının çaresizliğine yoruluyor. Kısmen finans piyasalarıyla oyunda oynanmıştı, spekülasyonda yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Tabii İsrail medyası İran'a, İran dün saldırıları bir noktadan sonra şimdilik bu aşamada durdurduğunu duyurmuştu. İsrail de aynı şekilde. Trump ve Netanyahu arasında problem olduğu söyleniyor. Sosyal medyadan Amerikan Başkanı açıklama yaptı. Hem İsrail hem İran'ın acil ateşkes yapma niyetinde olduğunu söyledi. Son müzakereler cehalet veya aptallığın engel teşkil ettiği şartlarda devam ediyor dedi. Abluka nihai anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacak dedi Hürmüz Boğazı'nın çıkışına. Aynı zamanda Kanal 12'ye İsrail'de konuştu. Netanyahu'nun durumu yeniden savaşa dönüştürülmesi halinde İran'a karşı yalnız bırakılacağı konusunda kendisini uyardığını söyledi İsrail medyasına. Burada yani dediğim gibi Trump kendini sanki bir tarafsız arabulucuymuş, anlaşma yapmaya çalışıyormuş gibi kodluyor. Sky News televizyonuna da tekrardan İsrail İran'a savaşmaz zannetmiyorum gibi açıklamalar yaptı. Bir Amerikalı yetkili Axios haber sitesine konuşmuş ve Netanyahu'nun tabii siyaseten ayakta kalmak için hakkında yolsuzluk davaları var, savaşa devam istiyor. Trump ise Amerikan siyasetinde hayatta kalmak için savaşın bitmesine ihtiyacı var diyorlar. Evet, yani görünen tablo ara seçim senesi. Aslında rasyonel akıl böyle, ama öte yandan da bu bir anlamda yenilgiyi kabul etmek manasına geliyor. J.D. Vance bu arada Amerikan Başkan Yardımcısı, İsrail'in hoşuna gitsin ya da gitmesin ABD'nin İran nükleer anlaşmasını sürdüreceğini söyledi. J.D. Vance başkan inanıyor dedi, bence haklı dedi, çözüm bulabiliriz dedi. ABD'nin çıkarlarına en iyi bu hizmet eder dedi. Evet, böyle bir görünüm var. Bu sefer kriz tabii Lübnan ateşkese en başta İran'ın koşulu Lübnan'ın katılmasıydı, ama aslına bakarsanız İsrail hiçbir zaman buna uymadı. Lübnan'ın güneyi, Litani Nehri'nin kuzey hattı, hatta Beyrut'ta vuruldu, çok sayıda insan hayatını yitirdi. Bir süredir sadece, son birkaç haftadır Dahiye'ye Trump'ın izin vermediği, Beyrut'un güneyindeki Şiilerin yoğun yaşadığı Dahiye semtinin vurulmasına Trump'ın izin vermediği haberleri vardı. İşte pazar günü İsrail bu hattı aştı ve bu yüzden de İran'ın misillemesi geldi diyebiliriz rahatlıkla. Evet, şimdi Netanyahu tabii dün akşam ilk defa bir güvenlik kabinesi toplantısı yaptı. Ardından İsrail'e nükleer saldırıyı önlemek için tarihi hava saldırıları düzenledik diye de bir açıklama yaptı. Nereden çıkıyor şimdi İran, nereden ne zaman İsrail'e nükleer silahla saldırı yapacak onu bilmiyorum tabii, ama Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Hizbullah'ı tamamen ezip geçiyoruz dedi. Biford Kalesi meşhur, o kaleyi de ele geçirmişti 10 gün kadar önce. her zamankinden daha zayıf iddiasında bulundu Hizbullah. Aslında tabii Lübnan bombalanıyor ama sahada Hizbullah'ın gerilla savaşında İsrail'e kök söktürüp asker kayıplarını arttırdığı haberleri de vardı. Tabii misilleme yaparsa direniş, Beyrut'u vuracağız diye de İsrail Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. İsrail medyası şu anda Trump'ın isteğiyle İran'a saldırıların durdurulacağını ama Lübnan'da İsrail operasyonlarının devam edeceğini, hatta Dahiye'nin de hedef olacağını açık açık yazıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı kanattan İtamar Ben-Gvir hatta Hizbullah'a karşı psikolojik savaş önerdi. Lübnanlı kadın ve çocukları kaçırmayı önerdi. Artık iyice gördüğünüz gibi meseleyi abartmış durumdalar. Muazzam bir akla hayale gelmeyen bir takım yöntemlere işi vardırabiliyorlar, önerilere vardırabiliyorlar. Tabii devam ediyor her şey. Zorunlu tahliye emirleri yayınlıyor İsrail ordusu. Sayda ve Sur kentlerin çevresi, dumanlar yükseliyor buradan. Lübnan Sağlık Bakanlığı can kaybı sayısını en son 3637 olarak açıkladı. 2 Mart'tan bu yana, yani İran Savaşı'nın başlamasından sonra yan cephe olarak Hizbullah da harekete geçmişti. 3637 can kaybı, 11188 yaralı var. Lübnan hükümeti Amerika arabuluculuğunda İsrail'e görüşmeye başlamıştı. Tabii Lübnan'da iç savaş tehlikesi, dün de Musa Özurlu ile konuşmuştuk, böyle bir tehlike yaratıyor bütün bu gelişmeler. Tabii yaklaşık onlar da bir saldırılarla ilgili gelişmeleri hesaplamalar, kitaplamalar ne oldu şimdiye kadar? 17 Nisan ateşkes, Lübnan ayağında da göğe bir ateşkes vardı ama uygulanmamıştı. 3500 hava saldırısı İsrail Lübnan'a düzenlemiş. Lübnan'ın açıklaması bu şekilde. 407 kontrollü yıkım. Lübnan'ın güneyindeki bütün köyler yerle yeksan edilmiş vaziyette ve dediğim gibi 3637 insan hayatını yitirdi. Lübnan hükümeti bu arada son dönemde ABD arabuluculuğu ile İsrail'le görüşmeler başlayınca paralel olarak kendilerini süreçten çıkartmaya çalışıyorlar. Biraz zor bir iş tabii ama İran'ı daha çok sorumlu tutuyor Lübnan Cumhurbaşkanı. İsrail ateşkese uymuyor ama İran işte koz olarak kullanıyor deniyor. Aslında burada iki tarafın da koz olarak kullandığı söylenebilir bir anlamda. Bir tarafı müttefik tabii İran açısından, onu belirtmek gerekiyor. Joseph Aoun Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail'le temaslarda ilk aşamada saldırmazlık ve düşmanlığın sona erdirilmesini hedeflediklerini söyledi. Daha önce İran'ı çok sert eleştirmişti. Tabii Lübnan'ın nüfusu yaklaşık yarıya yakını Şiilerden oluşuyor. Parçalı mezhep ayrımlarına dayanan bir görüntü var ve dolayısıyla böyle bir kapışmada hedef oluyor. Bunu Lübnan hükümetinin İsrail'le uzlaşarak bu işten çıkmasının bir yolu olabilir mi? Çok ihtimal vermiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Hatta Trump bu işe Suriye'yi de katmaya çalışıyor. Dün aktarmıştım. Ahmet El Şara iyi adam, bize yardım eder demişti Donald Trump. Hemen ardından tabii Lübnan Başbakanı Mikati de Şam'a gidip dikkat çekici bir görüşme yapmış Şara'yla. Evet, Hizbullah'a karşı bir savaş başlatmak mı hedefleniyor sorusu tabii buradan çıkıyor. Bir yandan Gazze'de de bütün Gazze kapatıldı yeniden ve Hamas'a saldırıları devam ettiriyor BM'nin tepkilerine rağmen İsrail'e. Şimdi bu tabii işin Lübnan'la bağlantılı ya, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz ablukası var. Amerikalılar işte bir Amerikalı yetkili CBS'le konuşmuş. Biz İsrail-İran son kapışmasında rol oynamadık diyor. Herhangi bir İsrail'i de korumadıklarını İran füze sistemlerinden iddia etmiş Amerikalı yetkili. Dolayısıyla hani o arabuluculuk pozisyonu bu şekilde çekildiğini görüyoruz. Amerikalıların tabii artık bugün itibariyle ortalık sakin, dünden beri daha doğrusu uçuş kısıtlamaları hava sahasını yeniden açtı İranlılar, bunu belirtmek lazım. İsrail'de de Ramat David hava üssü Lübnan saldırılarında kullanıldığını söyledikleri Ramat David hava üssünü İranlılar vurmuştu uydu görüntüleriyle. Yani hepsini düşürdük dedi İsrail ama uydu görüntüleri yayınlanıyor açıkçası. Bunun dışında tabii Ensarullah güçleri Yemen'deki, onlar da Tel Aviv'e bir takım füzeler göndermiş durumdalar. Tabii İsrail'de İran'da batı ve orta kesimlerini vurmuştu. Bir Karun petrokimya tesisi vurulmuştu, aktarmıştım dün size. Bu saldırılarda en az 15 İranlının yaralandığı aktarılıyor. Ayrıca 2 üst düzey askeri yetkilinin de hayatını kaybettiği bugün itibariyle İran tarafından duyuruldu. Evet, Pakistan bu olup bitenler arasında yeniden devrede. Başbakan Şahbaz Şerif Amerika-İran barış görüşmelerine atfen taraflara itidal çağrısı yaptı. Aynı zamanda Lübnan Genelkurmay Başkanı ağırlıyorlar. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın açıklamaları var. Ne sahayı ne müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan çıkacaktır diyor Pezeşkian. Yani İran'da bu sıcak aşamayı devam ettirmeye çok da istekli bir görüntü çizmiyor doğrusu. Tabii yine de askeri kanat Hatemil Enbiya karargahı, yani devrim muhafızlarıyla İran ordusunu birleştiren ortak karargah oluşturulmuştu bu krizde. Onlar, onun sözcüsü artık moda, popüler bir isim oldu Zülfikari, İbrahim Zülfikari. Onun açıklamaları var ve Lübnan'a saldırılar eğer devam ederse güçlü karşılık vereceğiz diye de uyarıyor. Yani caydırıcılık tesis etme bağlamında İran bu sefer İsrail'i Lübnan dahiye saldırılarına misilleme olarak vurdu. İlk vuran oldu. Tabii başarılı olduğunu onlar söylüyorlar. Tabii yeni stratejik doktrin bir nevi bu İsrail'e misilleme. Yani artık saldırıya uğramayı beklememek, müttefiklerin saldırıya uğraması karşısında harekete geçmek diye belki özetlenebilir. Bunu da İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Larijani dile getirmiş. Yani sadece Lübnan'ı savunmak amacıyla yapılan bu misilleme öyle tek seferlik bir şey değil. Askeri karşılık değil, aynı zamanda stratejik bir doktrinin resmi ilanı diye ifade ediyor. Savunma politikasında Tahran'ın yeni bir dönemin kapısının artık aralandığını da söylüyor. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibov'un da açıklamaları oldu. Aslında açıkçası savaş diyorsanız savaş, barış diyorsanız, müzakere diyorsanız müzakere diyor ve güven inşası sıkıntısına dikkat çekiyor. Kağıt üzerinde ateşkes var, uymuyorsunuz, ateşkes ihlal ediyorsunuz, deniz ablukası uyguluyorsunuz. Yani dolayısıyla biz de bu şekilde yanıt veriyoruz diyor Galibov. Yanıtsız da bırakmadıklarını, sadece askeri alanda da kalmadıklarını, diplomasiyi de işlettiklerini özetle dile getirdi. Evet, tabii Kızıldeniz'de Babülmendeb'e, Hürmüz Boğazı'ndan Babülmendeb Kızıldeniz'in girişine uzanan hatta direniş cephesi olarak yeni bir güvenlik kuşağından bahsediyor İranlılar şu anda. Hatemil devrim muhafızları, pardon, kara gücü, Kudüs gücü komutanı İsmail Kani bunu açıkladı. Babülmendeb, yani Babülmendeb'e Hürmüz'den Fars Körfezi'nden Basra'yı kastediyor. Kızıldeniz'e kadar uzanacağını bunun söyledi. Ve tabii Umman karasuları, Hürmüz Boğazı, İran ve Umman'ın karasularında ve düzenlemeleri İran'la Umman'ın kendilerini yöneteceği, buranın bir uluslararası su yolu olmadığının da altını çiziyorlar. En son bugün Amerika'nın bir Apache tipi helikopteri efendim Hürmüz yakınlarında bilinmeyen bir sebeple düşmüş durumda. İki pilotu da Amerikalılar kurtarmışlar. Bir detay yok henüz de. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Trump da açıklama yaptı. Kimse yaralanmadı. Pilotlar iyi dedi. Ama tabii Hürmüz'deki tırmanışı da ihmal etmemek lazım. O da yani Lübnan yüzünden İran-İsrail kapışması var ama Amerika'nın Hürmüz ablukası da Hürmüz Boğazı'nın dışındaki ablukası da devam ediyor ve abluka devam ederken oradaki bir takım tankerlere de Amerikalılar saldırıyorlar. CENTCOM en son Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Niye boş bir petrol tankerini vuruyorlar onu anlamış değil doğrusunu söylemek gerekirse. Hareket kabiliyeti ve işte İran'a gidişinin engellendiğini söylüyor. 13 Nisan'da bu abluka başlamıştı. 7 gemi hedef alınmış. Uyarılara riayet eden 134 gemi rotasını değiştiriyor. İnsani yardım taşıyan 42 geminin geçişine de izin verdik diye de bir iddiaları var Amerikan tarafının. Sadece bu değil tabii yani bir Hintli denizcilerin bulunduğu Marivex isimli bir petrol tankerine de Umman açıklarında saldırı düzenlendi. Amerika düzenlemiş saldırıya açıkça denizcilerin kendileri anlatıyorlar. Umman yakınlarında olay gerçekleşiyor. İran'la da doğrudan alakası yok. Yangın çıkıyor ve gemi batıyor diye alarm durumu alev oluyor gemi. Aynı zamanda tabii sorumluluğu da Amerikalılar üstlendi. İran limanına gitmeye çalıştığı gerekçesini dile getiriyor Amerikan tarafı. Ablukayı delme gerekçesini. Bir Hindistan Denizcilik Bakanlığı devreye girdi. Onlar olay meydana geldiği zaman Hindistan'dan Umman'a yüksüz bir seyir durumu vardı. Dolayısıyla hani İran limanları falan gibi bir gerekçe doğru değil diyor Hindistan Denizcilik Bakanlığı. Neyse sonuçta 24 denizciyi kurtarmışlar. Umman yetkilileri Hindistan yetkilileriyle koordineli olarak tahliyeyi gerçekleştirmişler. İşin nükleer program tartışmalarında da İran geri adım atmış değil. Amerikan yönetimi yeni bir hamle yaptı. İran'ın yüksek oranda zenginleştirmiş uranyumunun akıbetini belirlemek için yönetim kuruluna Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Birleşmiş Milletler'e bağlı. Bunlara başvurmuşlar ve Amerika bir üye ülkelere dayatılacak bir taslak hazırlıyor. Reuters haber ajansı bu taslağı görmüş. İran'a nükleer madde muhasebesi ve denetim altındaki nükleer tesislere ilişkin ajansa kesin ve net bilgi sağlaması yönünde çağrı yer alıyor. Gecikmeden erişim talep ediliyor. Tabii ortada anlaşma yokken İranlılar bu tarz denetimlere ne kadar açık olacaklar? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı barış inşasında da bir aygıta dönüşemiyor. Maalesef bu krizde tam tersi aslında İran saldırılarının geçen sene Haziran ayında da yani bir yıl oldu. Onun da önünü açan raporu zaten Mario Grossi öncülüğündeki Atom Enerjisi Ajansı yapmıştı. Bunu da anımsamak gerekiyor. Evet bir de tabii Trump'ın bütün bu krizin çözümünde Körfez hattına tehdit niteliği taşıyan İbrahim anlaşmaları resti diyelim. Yani eğer Körfez ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa Amerika İran'ı vuracak, İran da Körfez'i vuracak. Dolayısıyla hepiniz İbrahim anlaşmalarına katılın anlamında bir çıkışta aktarmıştım size. Ama çok başarılı değil. Çünkü karşılıkta bulmadı. Kimse bu anlaşmaları genişletmekten bahsetmiyor. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bölgede ayrı bir konumda. Çok tabii Endonezya gibi ülkeler daha geniş çerçevede bunu reddettiler. Körfez ülkeleri daha çok sessiz kalmayı tercih etti. Bunun da altını çizmek lazım. Suudiler falan tabii Suudi yorumcular tepki gösterdiler böyle bir tehdit karşısında. Dolayısıyla Trump'ın bu hamlesi de çok karşılık bulmadı. Filistin meselesi çözüme kavuşturulmadan Suudi Arabistan'ın İsrail'e böyle İbrahim anlaşmaları çerçevesinde normalleşmeye gitmeyeceğini bölgedeki en etkili ülke tabii Suudi Arabistan, herkes onlara bakıyor. En azından Trump'ın bu hamlesinde bir sonuç çıkmış değil. Evet. Yani Lübnan temelli İran-İsrail kapışması, Hürmüz çıkışındaki kedi fare oyunu diyelim. Bu tankerlerin engellenmesi tabii bütün dünya ekonomisini yakından ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. Dünya önümüzdeki aylarda sıkıntılar çekecek. Sadece petrol, enerji kaynakları, doğalgaz değil tabii ki, helyumdan işte gıdaya kadar pek çok alanda tedarik zincirleri sorunları dönüp dolaşıp ekonomiyi vuracak, herkes bunun farkında. İşin bir de tabii artık yaklaşıyor, bugün 9 Haziran Dünya Kupası, bu yıl 2026 Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da 3 ülke paylaşıyor. İran futbol ulusal milli futbol takımı hak kazanmıştı gitmeye. Ama bir sürü sıkıntı var. Futbolculara ittir kaktır izin verildi, teknik kadroya izin verilmedi derken İranlı taraftarları da bilet tahsisini iptal ettikleri haberleri geliyor. Yani maçlarını izleyemeyecekler. Gerçekten büyük bir ayrımcılık var burada. Ama ayrımcılık sadece İran'la alakalı değil. Örneğin Senegal milli takım oyuncularının Amerika'ya varışlarında havaalanı pistinde güvenlik taramasından geçirme görüntüleri yansıdı ve büyük tepki çekti. Yani İran milli takımı bu arada Trump güvenlik garantisi vermişti. ABD yerine Meksika'ya, Tijuana'ya ulaşmışlar galiba. Meksika'da kampa giriyorlar. Bu Dünya Kupası'nda da bütün bu işler yansıyacak yani. Ve Senegal dışında bir de tabii Somali asıllı Demokrat Milletvekili İlhan Omar'la Trump'ın meşhur kavgası.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Somalililere karşı da bir takım sıkıntılar var. Bir Somalili hakeme de izin vermemişler. Ömer Abdülkadir Artan İstanbul'a geri gelmiş Miami'den. Niye? Yani hakikaten çok acayip. Somali Futbol Federasyonu FIFA ile şeye geçmiş, temasa geçmiş anladığım kadarıyla. Amerikalı yetkililerden henüz bir resmi açıklama yok. Gördüğünüz gibi siyaset dünyası karışık ama yeşil sahalara da yansıyor bu sene herhalde. Dünya Kupası daha bu anlamda sıkıntılı geçecek diyebiliriz. Bir de bir küçük not daha aktarmak istiyorum. O da Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu BM mahkemesi değil ama özel mahkeme, Roma statüsüyle kurulan, tutuklama kararını veren Kerim Han başsavcı hakkında bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Bir kadın yardımcısına yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılmış. Aslında işte 2 yıldır devam eden bir soruşturmaydı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve savcılarının neyi ne kadar tarafsız araştırdığı tabii ayrı bir soru bence. Ama burada açıkça İsrail'e dokunmama mesajı da bu haber barındırıyor. Doğrusu bu gelişme barındırıyor. Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri, Profesör Barış Dostlar hocamızla da konuşacağız. Batı Asya'daki durum birazdan aktaracağım. Ermenistan ayağı da var. Amerika'nın artık dünyada 2000'lerin başındaki görünümü tamamen ortadan kaybolmuş vaziyette. Trump yönetimi ara seçimler öncesi her ne kadar çok pembe bir tablo çizse de ekonomik göstergelerde dünyadaki görünümleri de parlak değil Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hatta kendi içlerinde Amerikalılarla ilgili haberlerde var. Bu arada Associated Press haber ajansı NORC Halkla İlişkiler Merkeziyle ortak bir anket yapmış. Amerikalılar artık ülkelerinin farklı, daha özel, küresel ölçekte üstün, tabii bu Amerikan istisnacılığı hemen hemen Amerikan siyasetinde her yerde var. Hani Amerikalılar her şeyde çok üstünler, öyle bir algılayış var ama artık bu fikri paylaşmıyorlarmış. Sadece 1/4 ABD'nin dünyadaki tüm ülkelerden üstün olduğunu söylemiş. %44'ü diğer bazı ülkelerle birlikte dünyanın en büyüklerinden demişler. %30'u ise ABD'den daha iyi ülkelerin bulunduğunu söylemişti. Son dönemde Çin öne çıkıyor. Çin'e gidenler bambaşka bir yere gittiklerini söylüyorlar. Batı dünyası göçlerle birlikte bir zamanların rüya kentleri, pislik yuvası, çadır kentler, yoksulluk daha görünür olurken Çin tabii herkesi büyülüyor. Ben geçen sene sadece Sincan Özerk Bölgesi, Uygurların da yaşadığı Sincan Özerk Bölgesi'ni görmüştüm. Hakikaten orası da öyleydi ama daha başka yerleri muhtemelen bambaşka. Dolayısıyla Amerika'da da Çin yakından takip ediliyor. Artık Amerikalılar kendi rüyalarının öldüğüne yavaş yavaş hükmediyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Bu arada bu hafta Arnavutluk sarsılmıştı. Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner. Bu aynı zamanda diplomasiyle görevlendirdiği danışman niteliği de olan bir isim. Koruma altında Arnavutluk'ta Sazan Adası. Burada milyarlık bir turizm projesi. Geçen hafta Arnavutluk birbirine girdi. Gerçekten hatta flamingo devrimi oluyor diye. Başbakan Edi Rama, bu Edi Rama da enteresan bir adam. Sürekli böyle AB zirvelerine, Arnavutluk AB üyesi değil ama onlara katılıp diz çöküp kadınların önünde tuhaf hareketler yapan, böyle biraz gösterişçi, tuhaf bir adam gerçekten. Başbakan ve uzun süre direndi ama sonunda çevreciler falan bütün halk ayağa kalktı ve proje müjde efendim protestoların ardından durdurulmuş, başarmışlar şimdilik, ya da şimdilik askıda demek lazım. Tabii lüks tatil köyleri hem doğayı ne kadar orijinal haliyle bıraktıkları zaten Türkiye'de biz tanıklık ediyoruz, hem de burada bu lüks tatil köyüne sadece varlıklı insanlar gidebilecekler. Bir de üstelik Arnavutluk'un sulak alanda, bu ıssız bir ada anladığım kadarıyla, 1.4 milyar euroluk falan bir proje böyle. Çevresel tahribat, efendim yolsuzluk şüpheleri, bayağı bir şiddet olayları. Edirama, bu tuhaf başbakan, endişelenecek bir durum yok, uzmanlar çalışıyor gibi laflar etmişti. Sırbistan'da da benzer bir yatırım geçen yıl vazgeçmişler aynı şekilde. Daha korunaklı ülkeler batı kapitalizmine açıldıktan sonra yağma ve talan daha kolay işliyor. Bu ülkelerde doğalarını korumakta böyle halka protestolarla kendi halklarına düşüyor. O kadar çok tabii bu protestolar gündemi işgal etti ki Brüksel'deki ABD uyarıda bulunmuş. Yani AB sanki böyle projelerle hiç ilgilenmiyormuş gibi bir manzara çizmeyelim tabii. Neticede çok da büyük bir siyasi tepki de göstermedi Avrupa Birliği. Fazla da bu işe bulaşmadılar. Evet. Kushner'in özel sermaye şirketi Affinity Partners öncülük ediyordu bu şeye. Akdeniz fokları, deniz kurbağaları, hassas türlere ev sahipliği yapan sulak alanlar. İnsanlık her yere girip her yeri dönüştürmesi gerekmiyor tabii. Biraz korumacı olmakta fayda görüyorum. Evet, şimdi Trump bu arada, evet, Trump bir de Hint Okyanusu'nda Chagos Adaları'nı, yani Grönland henüz gündeme yeniden gelmiyor. Grönland'ı da almak istiyor Amerika, biliyorsunuz. Chagos Adaları'nı almak istiyormuş. Grönland planı şimdilik çok işlemiyor. Kanada'yı tehdit ediyor. Venezuela, Küba, Panama, bunlarla ilgili Amerikan planlarıyla geçti son bir yıl. 51. eyalet meseleleri Grönland ortaya çıktı. Sonra Amerika ile Britanya'nın ortak üssüne ev sahipliği yapan bu meşhur Diego Garcia, Irak Savaşı'nda 2003'te bu üs kullanılmıştı. Çok iyi biliniyor. Chagos Adaları'nda bu Diego Garcia üssü. Hazine Bakanı Scott Bessent fikri ortaya atmış anladığım kadarıyla. Tabii İngiltere'de de Keir Starmer başbakan zora düşmüştü. Çünkü Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a devretmeyi planlıyor İngiliz sömürgeci İngilizler. Ve Trump da bunu satın almak için tekrardan harekete geçebilir deniyor. Böyle dünyanın güzel yerlerine göz dikiyorlar, el atıyorlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi Hürmüz krizi, tabii İran krizi, büyük bir belirsizlik. Küresel ekonomiye yankılarını herkes sürekli tartışıyor. Avrupa Birliği de aynı şekilde zaten Ukrayna Savaşı'ndaki militarist tavırlarıyla kendi kendilerini Rusya'nın ucuz enerjisinden ettikten sonra stratejik yenilgiye uğratma Rusya'yı hedefiyle savaşı devam ettirmekte hala da kararlılar. Ama bir yandan Hürmüz krizi çıkınca iyice köşeye sıkıştılar. Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü Eva Hrinsirova açıklama yapmış. 100 günlük Ortadoğu Batı Asya çatışmasının maliyeti enerji alanına 47 milyar euronun üzerinde bir rakam çıkmış efendim. Yani alınan enerji kıtlığı yaşanmadı, miktar aynı diyor ama bedel yükseldi. Sömürgeci Avrupa, biliyorsunuz o sermayeyi dünyayı sömürerek biriktirdi vaktiyle Avrupalılar. Bol bol paraları var tabii ki ama tabii işler yavaş yavaş onlar için de çok iyi gitmiyor böyle bu krizlerle. Yani bir şekilde biz başarılı olduk, arz güvenliğini sağladık, biraz da pahalıya sağladık demeye getirmiş. Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları toplantısı oldu. Buradan bir yandan da İran'a sopa sallıyor Avrupa Birliği. Kaya Kallas, militarist dış politika şefi. Hürmüz'de geçişleri, bu arada Amerikalılar geçişleri engelliyor. Resmi anlamda İran denetim rejimi, yani bizim İstanbul Boğazı'nda Kaya Kallas hanımefendi istedi diye Türkiye'nin istemediği gemilerin geçebilmesi gibi bir durum, yani kıyaslama yaparsak. Neyse, İran vatandaşları ve bazı şirketlere yönelik Avrupa Birliği yaptırım politikası, gördüğünüz gibi Avrupalılar zaten yaptırım dışında pek de bir politikaları yok Avrupa Birliği olarak. Seyir özgürlüğü kapsamında seyir özgürlüğünü engelleyen, tabii gemilere baskın düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, en başta Hürmüz'ün dışını tıkayan onlar. Şimdi G7 zirvesi olacak. Fransa'da Evian Le Brun, Bain, doğru söylemiyorum, muhtemelen yanlış telaffuz ettim ama neyse, Fransızca bilmiyorum. Hürmüz Boğazı gündemi baş gündemlerden birisi olacak G7'nin. Bu zirvede iddiaya göre tabii Hürmüz'de mayınlar meselesi. Avrupalı liderler mayınları temizlemek için çok uluslu misyon planı yapıyorlarmış. Özellikle İngilizler, Fransızlar son dönemde sürekli Amerikalılarla temastalarmış ve planı netleştirip Trump'ın onayını istiyorlar. Ne olacak peki? Ne yapacak bu Avrupalılar? Efendim, Kızıldeniz'de başlattıkları Gazze Savaşı'ndan sonra meşhur Aspides operasyonu, biliyorsunuz misyonu, hiçbir şey yaramadı tabii. Aspides kimse anmıyor bile. Avrupalıların herhangi bir başarı söz konusu değil. İşte bu Aspides, başarısız Aspides misyonunu Hürmüz'e genişletip orada mayın temizleyeceklermiş. Yani İranlılar şöyle iki tane füze sallasalar bu Avrupalılar arkalarına bile bakmadan kaçarlar bana sorarsanız, ama böyle iddialı bir takım işlere niye kalkışıyorlar onu anlamak zor. Dün aktarmıştım, İngiltere'de bir nükleer denizaltı sıkıntısı var. Yok çalışan, yok. Hangi donanmayla koskoca Amerika Birleşik Devletleri varken Hürmüz'de Avrupa Birliği ne yapacak, ne yapabilir zaten? Amerikalılar da, yorumcular küçümsüyorlardı yardım ederiz dediklerinde. Siz kim oluyorsunuz ki? Siz nesiniz ki? Koskoca ABD donanması varken ABD ne ki? Diye haklı olarak tabii ki tepki göstermişlerdi. Evet, şimdi bu arada şeyi de belirtelim. Hani Avrupalılar Trump Hürmüz'de bize yardım etmiyorsunuz dediğinde de reddetmişlerdi. Hani sanki böyle ilkesel bir red varmış gibi sunanlar oldu. Yalan tabii, yani öyle bir şey. Avrupa Birliği'nin öyle bir ilkesi de pek yok. Doğrusunu söylemek gerekirse, ya da ben göremiyorum. Gören varsa somut olarak ilkelerini önümüze koyabilirler elbette. NATO zirvesi yaklaşıyor. Maalesef 7-8 Temmuz'da Ankara'da Türkiye'nin Bloomberg Haber Ajansı'na bu haftaya başlarken NATO için yeraltı yakıt boru hatlarını Çorlu'dan İncirli'ye bağlayacağı bir genişletme planı, yakıt güvenliğini genişletme, 10 bin kilometrelik bir sınır ötesi ağ. Güzel borular yaparsınız da içindeki yakıtı nerelerden nasıl getireceksiniz? Rusya'yı dışlayıp ondan sonra Hürmüz'de de İran'la da kriz çıkarttıktan sonra bunlar pahalı işler tabii diye, tabii yine de Türkiye'nin jeopolitik konumundan faydalanıyorlar bunlar, savaşçı politikalarını devam ettirmek için. Bunu da çok dikkat çekici bir biçimde gözümüze giriyor. Karadeniz'den Akdeniz'e her yeri militarize ediyorlar. NATO'ya da yakıt boru hatlarını bizim üstümüzden geçirmeye kalkışıyorlar. Ne işimiz var bizim bu yakıt boru hatlarıyla diye doğrusu benim aklıma düşüyor. Ama ben NATO'dan haz eden bir insan değilim. Türkiye'nin NATO'suz daha iyi bir ülke olacağı kanaatindeyim. Benim görüşüm bu şekilde. Ayrıca işte Romanya'yla da bağlantılı projeler tabii var. Hepsi zirvede konuşulacak. Öncesinde Güney Kıbrıs'ta AB Savunma Bakanları toplantısı. Burada da Türkiye karşıtlığı damgasını vurmuş gözüküyor. Böyle Türkiye'ye yalakalık yapıyorlar Avrupalı liderler son dönemde bir yandan. Bir yandan da Güney Kıbrıs tabii orada denklemi biraz değiştiriyor. Çok enteresan tabii, Yunanistan, Fransa ve Hollanda savunma bakanlarını taşıyan uçakların Türkiye tarafından taciz edildiğini iddia ediyorlar. Ne işi var Türkiye'nin o uçakları taciz etmeye diyeceksiniz. Anlayamadım doğrusu ama Ercan Havaalanı Kontrol Kulesi'nin tersizle Güney Kıbrıs yetkililerin iddiası bu. Uyarıldığı, radyo paraziti yaptığı 3 Avrupa devletinin uçağı. Ercan'dan 2 F-16 savaş uçağı belirli bir mesafeden takip etmiş. Taciz etmişler zavallı Yunanlıları, Fransızları ve Hollandalıları iddialarına göre. Ayrıca başka Lefkoşa'da toplantılar sırasında da yaşandığını öne sürüyorlar. İletişim Başkanlığı Ankara'dan açıklama yapmış. 7 Haziran'da diyorlar ki Yunanistan Güney Kıbrıs rotasında uçan 6 hava trafiğinden 4'ü KKTC hava sahasını ihlal etti. Bu yüzden KKTC ile konuştu. Nöbet tutan 2 Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırıldı. Yani siz kalkıp bizim hava sahamızı ihlal ediyorsunuz, ondan sonra taciz diye bağırıyorsunuz diyor İletişim Başkanlığı. Evet, işte bu ihlaller bitmez tabii bir şekilde. Fransa bu arada Güney Kıbrıs böyle Türk tacizinden yakınıyor. Ondan sonra Fransız askerlerini, sanki yeterince ABD İngiliz askeri yokmuş gibi, ne işe yarayacaklarını doğrusu çözemiyorum ama kuvvetlerin statüsü anlaşması imzalayacak. Politico gazetesinin haberi bu dünkü. Askeri koordinasyon, ortak tatbikatlar, personel değişimi, savunma sanayi işbirliği, Fransız güçlerin insani amaçlarla adada bulunması. Ne gibi bir insani rol üstlenecek Fransız askerleri Kıbrıs'ın güneyinde, Güney Kıbrıs'ta bilmiyorum doğrusu ama gerçekten çok acayip. Evet, gördüğünüz gibi fırsatını buldukları anda cici laflar eden Avrupalılar, fırsatlıya yani birazcık zafiyet gösterildiği anda tepenize binerler. Bana sorarsanız uzak durmakta fayda görüyorum, benim naçizane yine kanaatim. Evet, bu arada Venezuela, dün çok az bahsetmiştim. Devlet başkanı, geçici başkan, çünkü Amerikalılar Maduro'yu kaçırdılar biliyorsunuz 3 Ocak'ta. Resmen adam kaçırdılar yani. Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da Dolmabahçe ofisinde bir görüşme yaptılar. Tabii Maduro döneminde Türkiye Venezuela ilişkileri gayet iyiydi. Altın, petrol, tabii başka tartışmalı konular da vardı. Bunu da unutmamak gerekiyor. tabii ortak bir komisyon toplanmasına karar vermişler. Enerji, ticaret ve yatırımlarda işbirliğini arttırma konusunda. Madencilik, altyapı, sağlık, teknoloji vesaire, hepsini ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirmişler. Artık tabii Trump yönetimi, Delcy Rodriguez ile ilgili pek çok iddia var. İşbirlikçi diyenler var. Hayır, öyle değil, imkansız bu diyenler var. Ailesini ve geçmişini tanıyanlar. Son tahlilde benim kanaatim işbirlikçi olmadığı ama Amerika'nın bu korkutucu askeri müdahalesi ve adam kaçırması karşısında ülkesini bir iç savaş ve savaşa sokmak istemediği için tavizler vermek durumunda kaldığı benim kanaatim bu. Ama dediğim gibi farklı görüşler elbette var. Evet efendim, gelelim Ukrayna krizine. Rusya tabii geçen hafta St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndaydım, ben aktarmaya çalışmıştım size oradaki gelişmeleri. Dün Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasında tekrardan bir özetlemiştim. Radyomuzda canlı yayınlanmıştı zaten. Evet, taviz verdi Rusya, onu yaptı, bunu yaptı. Hiçbir iddianın hiçbirisi doğru değil tabii ki. Cephede Konstantinovka, Zaporojye hattında Orehov bölgesinde Ukrayna ordusunun durumu vahim. Vahim olduğu için de Zelenski bir yandan mektuplar yazıyor, Putin'le buluşmak için yalvarıyor. Bir yandan küstah ifadeler kullanıyor ve Rusya Federasyonu da böyle bir diplomasiyi kabul etmiyor. Bir yandan dronlarla sivil avlıyorlar Rusya'da. Diğer yandan daha sonra misilleme hedefi olunca Trump'tan hava savunma sistemi dileniyorlar. mektuplar yazıyor Zelenski. Gerçekten dramatik durum aslında. Tabii Avrupalılar da drone teknolojisiyle Rusya'yı yıpratması için Kiev'e büyük bir destek veriyorlar. Bu dronlar savaşı kazandıracak nitelikte mi? Değil, ama olsun, ne kadar yıpratırsak diyorlar. Rusya'da Kremlin sözcüsünün son açıklamasında dondurulmuş süreç vurgusu var. Henüz Putin'le Trump arasında bir telefonda planlanmıyor. Dmitri Peskov, bunların iyi hazırlanması, öyle pat diye tabii acil hat açık bir şey olursa konuşulabilir ama iyi hazırlanması gerekiyor diye vurguladı. Arabuluculuk sürecinin ama duraklatıldığını söyledi. Sergey Lavrov'u dün aktarmıştım. Amerikan politikalarının ki Marco Rubio da Senato'da kendi ifade etmişti. Biz tarafsız değiliz. Ukrayna'nın tarafındayız demişti. Açıkça onlara silah veriyoruz diye dile getirmişti geçen hafta. Rusya'ya bir takım şartlar koşarak arabuluculuk girişimlerinde bulunulduğunu söyledi Dmitri Peskov. Bunun mantıksız ve yanlış olduğunu, zaten kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupalı ülkelerin de arabuluculuk rolünden zaten çok uzak olduklarını, barışçı müzakerelerden ziyade savaşın sürdürülmesine odaklandıklarını söylemiş Dmitri Peskov. Evet, tabii bu drone savaşının arkasında tamamen Avrupa Birliği var efendim. Hatta o dronları Ukrayna'nın kendisi bile üretmiyor, benim anlayabildiğim kadarıyla dinlediklerimden. Avrupa'da parçaları üretiliyor. Bir takım atölyelerde belki içeride birleştiriliyordur. Çeşitli iddialar var bu konuda. Ama Ukrayna'nın böyle bir kapasitesi, sanayisi zaten kalmış da değil. Dolayısıyla Ukrayna'yı kullanarak drone savaşlarında el üstünlüğü elde etmeye çalışıyorlar. Sonra o dronların ardından Rusya bir misillemede bulunuyor ve gerçekten dronlar diyelim, bir rafinerinin küçük bir bölümüne zarar veriyor. Birkaç günde, bir haftada onarılıyor ama Ukrayna'daki tesis ortadan tamamen kalkıyor. Çünkü güçlü sistemlerle vuruluyorlar. Dronların çoğunu hava savunma sistemleri vuruyor Rusya'da. Aradan bir iki tane sızdığında da büyük bir çöküntüye de yol açmıyor ama bunlar Batı medyasında sanki zafere gidişmiş gibi aktarılıyor. Tıpkı geçen gün, dün benzetmeyi hatırlatmıştım. Berlin düştüğünde Almanlar, Alman ordusunun, Nazi ordusunun Moskova önlerinde olduğunu zannediyorlardı diye aktarmıştım size. Tabii bunların Rusya'ya bedelleri yok değil, var mutlaka. En başta insani kayıplar, BM Güvenlik Konseyi'nde bir oturum yapıldı. Vasily Nebenzia, Rusya'nın daimi temsilcisi, 25-31 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ordusunun bombardımanları sonucunda 3'ü çocuk, 35 Rus sivilin hayatını yitirdiğini, 182'sinin yaralandığını söyledi. Bazen rafinerilere rast geliyor sızabilenler ama pek çok apartman dairesi, yoldan geçen araçlar, sıradan sivil insanların hayatını yitirmesine yol açıyorlar. Nebenzia, BM Genel Sekreterinden Zelenski rejimi militanları, öyle ifade etmiş kendisi. Militanlarının Starobelsk'te 21 çocuğun öldürüldüğü katliam olmuştu ve Yanakiyevo buradaki sivillere karşı işlediği suçları kararlılıkla kınamasını talep etti. Sessizlik, laf cambazlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen suçların doğrudan değerlendirilmesinden kaçınmak sivillere karşı terör politikasını teşvik etmeye eşdeğer dedi. Rusya Federasyonu Ukrayna'nın askeri ve tamamen savunma sanayisi, askeri sanayisiyle bağlantılı tesisleri nokta atışı, hassas nokta atışları hedef aldığını, asla sivilleri hedef almadığını Ruslar söylüyorlar. Zaten kendi halkları sayılır diyebiliriz rahatlıkla. Evet, özellikle de doğu bölgeleri tabii, hani Lvov'u falan hariç tutarsak eğer. Avrupa Birliği bir yandan çıkmaz da Rusya ile ne yaparız, ne ederiz, kim görüşür, Merkel mi görüşür, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in sözcüsü Stefan Cornelius öncü rol üstlenmeye hazır oldukları söylemi, nasıl üstlenecekler yani, çok şüpheli. Merz'in bu arada temsiliyet oranı zaten şaibeli, %15'e onay oranı, %15'e onaylanmama oranı, Almanya'nın içinde %77'ye çıkmış 15'e düşerken onay oranı. Yani sanayisizleşme, kitlesel göç, efendim Rusya ile savaş, muhalefete uygulamalar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, Mert hakkında en ufak yorumda bulunan yaşlı başlı insanları içeri tıkıyorlar. Gerçekten Türkiye'de bunları haberleştirmiyor kimse ama çok acayip şeyler dönüyor. Zannedersem 2000'lerin başındaki gibi bir Avrupa var filan zannediyor Türkiye kamuoyu. Külliyen yalan tabii. Bense Jacques Bau örneğini vermiştim. Bir BM yetkilisi, eski İsviçreli NATO subayı, hayatında bir kere bile Rus medyasına konuşmamış ama konuştuğu yalanı üzerinden mahkemeye de çıkmadan, yani yargılanma, kendini savunma hakkı da verilmeden bütün varlıklarına el konuldu. En son bir ay sonra, bütün bu işlemlerden sonra da 500 euroluk bir insani yardım bağlandı. Çünkü yiyemiyor, içemiyor. Keşke hapiste olsaydım, hiç olmazsa bana bakarlardı diye yorumunu duymuştum. Yani en azından sahte mahkemeye çıkanlar bile kendilerini savunabiliyorlar. Jacques Bau, mahkemeye çıkma hakkı bile yok. Böyle bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Tabii ki kitlesel yapmıyorlar bunu ama dünyanın zaten eleştirilen bölgelerinde de bunlar kitlesel olmuyor. Seçerek yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir Avrupa Birliği var artık. Böyle ifade özgürlüğümüz, şuymuş, buymuş, geçiniz. Evet, ve Ermenistan demokrasi taşıyıcısı, Avrupa'nın para bastığı. Tabii Ermeni seçimlerinde AB yanlısı Paşinyan'ın çıkması için Avrupa Komisyonu derhal kesenin ağzını açmıştı. Jeopolitik çıkarları için tabii ki, demokrasi, insan hakları için değil. Ve Paşinyan'ın partisi beklediği gibi birinci parti çıktı. Pazar günkü seçimde 7 Haziran'da 16 siyasi partinin yarıştığı seçimlerde ve tabii bir takım şaibeler iddiaları var. Öncesinde zaten demokratik bir seçim olduğunu söylemek zor. Muhalefet temsilcilerini açıkça hapse tıktılar. Avrupa Birliği artık muhalefet temsilcilerini hapse tıkan ülkeleri rahatlıkla destekleyebiliyor. Herhangi bir ilke olmadığı için, jeopolitik çıkarları olduğu için. Agit efendim Paşinyan'ı kınamış, muhalefete karşı ağır baskı altında yapılan bu seçimlerin ardından 23 sayfalık bir ön bulgular ve sonuçlar raporu AGİT yayınlamış. Bazı durumlarda başbakan muhalefet adaylarını soruşturma ve şirketlerine el koymakla açıkça tehdit etti. AB ve ABD liderlerinin Paşinyan'ı desteklemesi ne zaten açıkça dış müdahale olarak, başka nasıl göreceğiz tabii, o da ayrı bir şey. Seçim mitinglerine katılma baskısı yapıldı. Çok sayıda iddia olduğunu belirtiyor raporda. Ayrıca oy amaçlı çeşitli sosyal ve ekonomik önlemler, muhalefet adaylarının tutuklanması, destekçilerine soruşturma açılması ve korku ortamı yaratıldığı tanımı AGİT raporunda yer alıyor. Evet, bugün gelen habere göre Ermenistan İttifakı'nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan seçim sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı. Tabii ne kadar bu itiraz mümkün olacak bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi nezdinde sonuçlara resmen itiraz etmesi bekleniyor. Bütün bunları Batılılar anıyorlar mı? Anmıyorlar. Çünkü orada Kafkasya'dan bir hamle yapma planları var. Emperyalizmin Kafkasya'ya sokulması planları var. Maalesef bunlardan bir barış beklemek zor. Paşinyan'ın Türkiye dahil Azerbaycan'a barış vaatlerini son derece dürüst bulanlar var. Ben bulmuyorum şahsen. Benim kanaatim bu. Şimdi Profesör Barış Dostlar'la konuşuyoruz. Az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar hocamız var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Çok teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum sizi ve izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi. Sağ olun Ceyda Hanım dostum.
0: Çok sağ olun hocam. Şimdi tabii ben bu arada bir haftadır Peterburg'daydım. Böyle dünyadan biraz daha uzak, Rusya'nın özel koşulları. Gerçi oraya dünya akmıştı. Pek çok etkinliği takip etme fırsatı buldum ama tabii Orta Doğu'da, Batı Asya'da, İran'da, Kafkasya'da pek çok gelişme var. Onları biraz değerlendirmek istiyorum sizlerle. NATO zirvesi yaklaşıyor 7-8 Temmuz'da. Avrupalılar Güney Kıbrıs'ta buluştular. Bir takım gelişmeler var böyle. Bir yandan Türkiye'ye açıkçası biraz kaba olacak ama sürekli yalakalık yapıyor Batılılar. Diğer yandan da tabii NATO zirvesi ev sahipliği öncesi Türkiye'den beklentiler var. Türkiye'nin etrafındaki ortam sıkıntılı. Pazar günü tabii İsrail ile İran arasında yeniden bir kapışma oldu. Amerikalılar kendilerine Trump arabulucu pozisyonuna almaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ne kadar doğru bu ondan emin değilim. Önce İran'dan başlayalım. Amerikan yönetimi sıkıntılı. Netanyahu'yla da papaz olduğu deniyor. Çıkarına uymuyor deniyor ama işte Amerika'da İsrail casusluk yapıyormuş hocam. Gerek var mı bunlara bilmiyorum doğrusu ama İran kilidini açamadı ne yaptılarsa Amerika ile İsrail. Bir yandan da bu işi uzatıyorlar gibi döngüler halinde. Siz nasıl görüyorsunuz son durumu? Bu gelişmeleri nasıl anlıyorsunuz? Yani İran'a yönelik yeni hamleler beklemeli mi? Gerçekten Amerika farklı bir pozisyon alabilir mi? Trump şimdi bir de NATO zirvesi için Türkiye'ye de gelecek. Artık bir aydan az zaman kaldı. Türkiye İran'ın önemli bir komşusu. Bize bir takım roller düşebilir mi? İnsan bir tabii huylanıyor hocam. Ne dersiniz? Son olarak nasıl bir yerdeyiz şu an?
2: Şimdi hemen sorunuzun son bölümünden başlayayım Ceyda Hanım. Elbette emperyalizm, ABD emperyalizmi, onun yancısı olan Avrupa emperyalizmi, Avrupa'nın ötesinde asıl ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO, 7-8 Temmuz'da da Ankara'da bir NATO zirvesi var. Eğer Türkiye'ye böyle övgüler düzüyorsa bundan elbette bizim huylanmamız, bizim bundan elbette pirelenmemiz, kaygılanmamız, şüphelenmemiz gerekir. Çünkü meseleyi emperyalizm ihtiyaçları açısından kavramakta fayda var. Sorumuzun gelenin diğer bölümüne, İran'da neler oldu? ABD saldırganlığı artı İsrail katliamcılığı İran'da umduğunu bulamadı. Umduğunu bulamamasının pek çok sebebi var. Birincisi İran'ın direnci, İran'ın mukavemeti, İran'ın coğrafyası, İran'ın savaş deneyimli ordusu, İran'ın teknolojik altyapısı. Yani gerek menzil anlamında, gerek sayı anlamında, gerek teknoloji anlamında İran'ın füzesinin, İran'ın roketinin batılı uzmanların tahminlerinden daha fazla olması. İkincisi ABD emperyalizminin ekolojik hakimiyetinin, hegemonya kabiliyetinin uzunca bir zamandır gerilemekte olması. Üçüncüsü ve elbette şu, İsrail ABD olmaksızın sadece ABD'nin diplomatik desteğiyle, istihbarat desteğiyle, teknolojik desteğiyle, mali desteğiyle değil, bunlarla beraber, bunları içerecek şekilde ama asıl sahada da, muharebe meydanında da ABD olmaksızın İran'ı yenemez. Bu defaten görüldü. Zaten dikkat ederseniz Epstein dosyaları üzerinden de ABD müesses nizamını rehin almış olan İsrail müesses nizamı, İsrail istihbaratı hep ne diyordu? Senin de diyordu sahada varlığın gerekiyor. Aksi halde muharebe meydanında İran'a karşı İsrail tek başına bir şey yapamaz. Bu da görüldü. Ve bir diğer gören daha var. Hani Almanya'nın İsrail karşısındaki geleneksel ezikliğini, İkinci Dünya Savaşı'ndaki o Yahudi soykırımından kaynaklanan tarihsel kompleksini dışarıda tutarsak eğer, artık İsrail batıda, Atlantik'in her iki yakasında da eskisi gibi kolaylıkla savunulan ve dokunulmayan bir devlet değil. Yani İsrail'in en azından kamuoyunda sokaktaki vicdanlı insanlar, ahlaklı insanlar, insani hassasiyeti, duyarlılığı yüksek olan bireyler nezdinde eski dokunulmazlığı, eski masumiyeti, eski mağduriyeti kalmadı. Atlantik'in her iki yakası da artık daha fazla sorgulanan, daha fazla eleştirilen bir İsrail. Bütün bunlardan dolayı evet, ABD barbarlığı emperyalizmi artı İsrail siyonizmi İran'da umduklarını bulamadılar. Çünkü İran'ın bir Irak olmadığı, İran'ın bir Suriye, İran'ın bir Libya olmadığı da zaten defaten görüldü. Evet, İran yoruldu, yıprandı, hırpalandı. Gerek siyasi, gerek dini, gerek askeri anlamda çok önemli üreticilerini saldırılar sonucu kaybetti. Ama İran rejiminin kişilere bağımlı olmadığı, bir kurumsal hafızasının, bir kurumsal hiyerarşisinin olduğu, katledilenin yerine hemen bir yenisinin geldiği ve bir kez daha müsecel halde görüldü.
0: Evet. Peki hocam, Amerika ile İsrail, yani Trump'ın bu krizde biraz sanki pazar günü paniklemiş imajı var. Evet. Yani Netanyahu'yu durdurmaya çalıştı yeni bir sıcak aşamayla ilgili. Bu yani samimi bir durum mu? Yani Trump rasyonel bir bakış açısıyla bu krizi bitirme olasılığı var mı? Yani çünkü yeniden bir 2-3 haftalık bir takvim verdi anlaşma için. Artık 28 Şubat'tan bu yana kaç hafta oldu tabii, yani öyle bir sıkıntı var ama böyle bir olasılık görüyor musunuz?
2: Birincisi, Trump'ı zorlayan belli koşullar var. Petrol fiyatlarından tutun da ülkedeki enflasyona kadar ve en önemlisi elbette Kasım ayında kongrenin her iki kanadında, yani gerek senato gerekse temsilciler

0: İsrail ve ABD'nin siyaseti, bürokrasisi, iş dünyası, medyası, akademisi, düşünce kuruluşları üzerinde bir o kadar güç, nüfus sahibi. Ve İsrail her seferinde ABD'deki her iki partiye de, gerek Cumhuriyetçi gerek Demokrat ana akım partileri diyor ki bizim Orta Doğu'daki ajandamızda pek çok madde olabilir. Bir Kürt devletinin kurulmasından tutunuz da Rusya'nın ve Çin'in bölgedeki etkinliğini geriletmeye kadar. Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği Körfez'deki Arap ülkelerinin, Arap rejimlerinin güvenlik endişelerinden tutunuz da efendim İran'da bir rejim değişikliğine, hatta becerebilirlerse bir sınır değişikliğine kadar. Petrol, doğalgaz, enerji kaynaklarından tutunuz da bunların hangi güzergahlar üzerinden dünya pazarının açılmasına kadar. Ama bütün bu maddelerin en tepesinde ABD'deki her iki parti içinde bağımlılık derecesinde bağıtlayıcı olan, vazgeçilmez olan kırmızı çerçeve nedir? İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının temini ve tahkimidir. Dolayısıyla ABD İsrail işlerine bu özel zaviyeden bakmak lazım. Hani her ne kadar son yıllarda uluslararası ilişkiler literatüründe benim gibi biraz bu işlere meraklı sosyal bilim öğrencileri böyle patron devlet, yanaşma devlet gibi kavramlara tanıklık etsek de bizler ABD İsrail işleri yeryüzündeki iki devlet arasında görüp görebilecek en özel ilişkileri tanımlarlar. Hani ABD'nin yeryüzünde iki stratejik ortağı vardır. Biri dünyada diplomasinin, emperyalizmin ve istihbaratın kitabını yazmış olan İngiliz emperyalizmi, bir diğeri de İsrail siyonizmidir elbette. O bağlamda ABD-İsrail ilişkilerini, hani şu andaki mevcut liderler Trump, Netanyahu arasındaki uzlaşmayı, ayrışmayı, itiş kakışı, sonra tekrar barışmayı bu zaviyeden görmek gerekir. Ben yeniden hani geçtiğimiz haftalardaki bir 40 günlük savaş ya da geçtiğimiz yıllardaki bir 12 gün savaşı gibi bir savaş beklemeyenler dedim Ceyda Hanım dostum. Ama süreç hani Hürmüz ekreninde, Hürmüz civarında karşılıklı olarak roketlerle, bombalarla, füzelerle devam edebilir mi? Evet, bu da ihtimal dahilinde.
1: Evet, biraz uzatarak İran'ın yıpratma stratejisi sanıyorum uygulanıyor ama o da ne kadar garantisi, başarısının garantisi çok da yokmuş gibi. Peki hocam, bir yandan da tabii Türkiye şimdi NATO zirvesi diye başladık. İran'da bunlar olurken tabii İran'ın kuzeyi Azerbaycan. Azerbaycan'ın İran'la yakın ilişkileri var ama onlar tabii bazı şeyleri dengeliyorlar. İlk başta bir takım krizler, bu sahte bayrak operasyonları gündeme gelmişti. Daha sonra insani yardım da gönderdiler, her şeyi dengelediler. Kafkasya'daki durum da biraz karışık. Ermenistan üzerinden aslında tabii Nikol Paşinyan'ın Soros'cu bir operasyonla başa getirildiği dönem oldu. Daha sonra tabii bunun köprülerin altından çok sular aktı. Dağlık Karabağ Savaşı, büyük kayıpları Ermenistan'ın. İçeride son derece böyle bölge ülkeleriyle barış yanlısı bir Paşinyan var. Azerbaycan, Türkiye baktığımızda. Ama projede Batı var sanki. Siz nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de samimi buluyorlar. Bölgede hem Ermenistan'la Azerbaycan hem Ermenistan'la Türkiye arasında çok büyük bir barış fırsatı olduğunu düşünenler var. Nasılsa proje Amerika'nın projesi ama Trump, Zangezur oldu, Trump yolu oldu. Yani ABD var tabii, seçimler öncesinde para verdi, para vaat ettiler daha doğrusu hemen Avrupalılar. Seçimler tartışılıyor tabii, bir takım iddialar var, pek de demokratik geçmediğini söyleyenler var, tutuklananlar, muhalifler. Yani bu arada Batılılar da artık böyle demek ki çok da umurlarında olmasa gerek, ifade özgürlüğü, muhalefet vesaire. Türkiye'de çok naif bir bakış açısı varmış gibime geliyor benim, ama bilmiyorum, katılır mısınız, siz nasıl görüyorsunuz? Kafkasya'dan bir huruç hamlesi mi yapılmaya çalışılıyor, yoksa barış mı yapılmaya çalışılıyor? Ne dersiniz?
0: Ben Türkiye'deki bu 7 Haziran seçimlerindeki katılım kabaca %60'a yakındı ve Paşinyan'ın partisi %50 dolayında bir oy aldı. Buna ilişkin bu iyimserliği çok gerçekçi bulmayanlardanım. Neden? Şundan. Hani Paşinyan'ı belki bir tipik Ermeni siyasetçi, Ermenistan siyasetinin çok şahin kanadından, çok milliyetçi kanadından, çok Rusçu kanadından göremeyiz. Tam tersi konumlanmış bir isim. Ben buna bir cumhuriyetçi, efendim bir Kemalist, bir sol cumhuriyetçi, bir iddiatçı

0: zaviyeden bakmanın ötesinde Paşinyan'ı kimin aktörü, Paşinyan'ı kimin oradaki uzantısı olarak bakmak zaviyesinden Türkiye'deki bu iyimserliğin çok gerçekçi olmadığını düşünenlerdenim. Paşinyan'ın bu batı bağlantıları, bu batıcı tutumu asıl bizim işkillenmemizi gerektiriyor. Yoksa hani Paşinyan son yıllarda hayali Ermenistan'dan vazgeçin dedi kendi taraftarlarına. Gerçekçi olalım dedi. Hatta son birkaç yıldır Türkiye'de bile özür diliyoruz.com ekibi var ya, hani bu yetmez ama evetçiler var ya, hani bu iletişim yayınları birikim dergisi çevresi var ya, onların bile tepkisini çekercesine Paşinyan artık sözde soykırıp iddialarını dillendirmiyor. Tamam, bize açısından iyi. Ama bizlerin asıl endişe verici olan Paşinyan'ın ABD emperyalizmi artı Avrupa emperyalizminin elinde bir maşa olması. Yoksa şimdi gerçekçi olalım yani. Kabaca nüfuslu 3 milyon dolayında olan. Evet. Efendim yüz ölçümü işte 29.7 bin kilometre kare olan. İktisadi olarak son derece bağımlı. İçerideki nüfusunun yarısından daha fazlası Rusya'da yaşayan ama emekçi olarak ama müteşebbis olarak bir Ermenistan'dan bahsediyoruz. Şimdi İran'la 44 kilometre sınırı var ama asıl büyük bağımlılığı ihracatının kabaca %90'ını yaptığı kime? Rusya'ya karşı. Ama evet. Paşinyan ki 2018'de gelmişti ve şimdi 3. dönemine başlayacak, çok büyük bir Rus nefretiyle geldi. Belli ki ABD ve Avrupa tarafından fazlasıyla narkozlanmıştı geldiği günlerde. Yani ne ülkesinin iktisadi gerçekliği, ne Rus enerji kaynakları olan bağımlılığı, ne Rusya'nın tarihsel olarak, siyasal olarak Ermenistan'ın sivil askeri güvenlik bürokrasideki etkisinden bir haber bir Paşinyan vardı o zamanlarda. Ha, ne zaman ayakları suya ermeye başladı Nikol Paşinyan'ın? Karabağ'da dayak yediği zaman. Çünkü anladı ki hani Rusya Azerbaycan'ı durdurmadığında, dizginlemediğinde Azerbaycan Ermenistan'ı perperişan ediyor. Rusya Azerbaycan'ın elini kolunu tutup dur arkadaş buraya kadar demediğinde Azerbaycan'ın sadece savunma bütçesi Ermenistan'ın toplam bütçesinden daha fazla. Yani nesnel olarak durum Ermenistan lehine değil ve Paşinyan biraz gecikmeli de olsa, biraz rötarda da olsa bunu bir parça anladı. Tamamen anladı demiyorum, dikkat. Bir parça anladı. O yüzden hani yaptığı açıklamalarda son dönemlerde biraz daha ılımlı mesajlar verdi. Batı desteğini arkalamakla beraber. Ne dedi? Seçimden sonra dedi, ben dedi ilk dedi yurt dışı resmi ziyaretimi dedi Moskova'ya yapacağım. Peki ondan sonraki ziyaret nereye? Brüksel'e. Brüksel neresi? Hem NATO emperyalizminin hem Avrupa emperyalizminin başı kolunda. Yani o bağlamda ben Paşinyan'ın gerek Azerbaycan'a gerekse Türkiye'ye verdiği ılımlaşma, normalleşme, ilişkileri en iyi düzeye çıkarma çabalarına karşı Paşinyan arkasını aldığı Batı desteğinden dolayı bu dediklerini yapamaz diye düşünenlerdenim. Paşinyan eğer bu denli Batı'nın güdümünde olmasaydı, bu denli Batı'nın yörüngesine girmeseydi Paşinyan belki Azerbaycan ve Türkiye konusunda dediklerini yapabilirdi ama Paşinyan'ın bu dediklerini yapmasını engelleyecek en önemli unsur ABD ve AB güdümünde olmuş bir politik faktör. Ha, bir de elbette İran'daki gelişmelere baktığımızda ki iki ülkenin 44 kilometre sınırı var. Az evvel de anlaşmaya çalıştım. Şimdi Türkiye ile husumet içinde, Azerbaycan ile husumet içinde, Gürcistan'la ilişkileri hani bizim Anadolu'daki güzel deyimimizde Ceyda Hanım dostum, şekerrek. Biraz yan oturuyorlar. Değil mi? Gürcülerle Ermeniler. E şimdi Rusya'yla da gerilim yaşadın mı? Geriye kalıyor bir tek İran. E 44 kilometre sıra sahibi olduğu İran şu anda kendi derdinde olduğundan Erivan'la, Erivan'ın istediği, beklediği, arzuladığı ölçekte ilgilenecek bir durumda değil. Bir yandan Azerbaycan'a gelelim. Azerbaycan Türkiye ilişkilerini, İran ilişkilerini, Rusya, ABD ilişkilerini daha dengeli, daha istikrarlı sürdürüyor. Bir, iki, atlamamak durumundayız. Bakü'nün İsrail'le çok güçlü ilişkileri var. Hem siyasi anlamda çok güçlü ilişkileri var. Azerbaycan'ın İsrail'le hem diplomatik anlamda çok güçlü ilişkileri var. Hem de askeri anlamda çok güçlü ilişkileri var Azerbaycan'ın İsrail'le. Dolayısıyla yani şu anda bütün dengeler Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Azerbaycan'ın lehine iken, bölgesel gelişmeler Azerbaycan'ın lehine iken, iktisadi gelişmeler Azerbaycan'ın lehine iken, kendisi bir enerji zengini ülke olmayan Ermenistan, enerji nakil koridorlarından da dışlanan bir ülke olarak, ki mesela Gürcistan'da enerji zengin değildir ama en azından hani enerji nakil koridorlarında, enerji boru hatlarında Gürcistan bir parça pay sahibi olur. Bölgesel dinamiklerden dolayı. Hani Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan bildiğimiz üzere. Şimdi Ermenistan bunu da yapmadıktan sonra ne yapabilir? Yani o anlamda Paşinyan kendince mantıklı olarak diasporanın, Ermeni diasporasının, ki ABD'den Kanada'ya, Fransa'dan Avustralya'ya çok örgütlüdürler. Elbette Yahudi diasporası kadar olmamakla beraber bulundukları ülkelerde ses getirebilirler. Ama diasporanın Erivan üzerindeki bu etkisini de kırmaya çalışıyor kendince mantıklı olarak. Ama unutmayalım ki diaspora Batı'nın güdümünde olduğu için, memleket hasretinden dolayı, Erivan özleminden dolayı değil, Batı başkentlerinin, Berlin'in, Paris'in, Londra'nın güdümünde olduğu için, Washington'un, Brüksel'in güdümünde olduğu için diasporanın sesi çok kuvvetli çıkmaktadır. O yüzden Paşinyan'ın ıskaladığı ya da göremediği temel meselelerden bir tanesi budur.
1: Evet. Yani bölge ülkelerinin tabii yani böyle kilometreler, millerce uzaklıktan birilerinin biçimlendirmesi yerine tabii bölge ülkelerinin kendi aralarında doğal olarak ticaret daha kolay yapılacak. Yani Amerika ile ticaretiniz tabii bu kadar burnunuzun dibinde ülke, değil mi? Yani alışverişi gidip işte ne bileyim nerede yaşıyorsanız, Beşiktaş'ta yaşıyorsanız gidip avcılardan yapmıyorsunuz alışverişi, değil mi? Ticareti vesaire, böyle enteresan bir dünyaya dönüşüyor ve Batılılar tabii bölgeye girdikleri zaman kendi jeopolitik çıkarları için girdikleri için, söz konusu ülkenin çıkarlarından çok kendilerini düşündükleri için, ortalığı alt üst edip hasımlar tanımlayıp iş yaptıkları için tabii bu tarz politikacılar da o politikalara yöneldiklerinde işler elbette karışıyor. Peki şey söyleyeceğim, Türkiye'nin tepkisini de son olarak sorayım size. Yani şimdilik temkinli bir biçimde Paşinyan'ın seçilmesini olumlu karşılamış görünüyor Ankara. Yani Trump mesela çok sevindi. Marco Rubio zaten Trump yolu yani adını Trump yolu adını verdiler. Uluslararası barış ve refah için Trump yolu diyorlar bu. Bizim Zangezur oldu Trump yolu. Bilmiyorum Trump yolu olunca oradan bir barış çıkabilir mi emin değilim doğrusu ama.
0: Elbette
1: çıkacağını zannedenler var yani çok sayıda.
0: O yüzden ben onlardan değilim, ne mutlu onlardan değilim. Çünkü biraz tarih bilgimiz var çok şükür. İki, biraz iktisadi siyasi derdi rahmetli Atilla İlhan Usta'm, ruhu şad olsun. Biraz ekonomi politik bilgimiz var. Bir de tabii biz hayata cumhuriyetçi perspektiften bakıyoruz. Biz kuvay milliyetçi insanlarız. Böyle benim aramın hep açık ola geldi bu sol liberal cehalet. Biz, neyse ki bizim mahalle hiç uğramadı. Neden şundan? Birincisi, şimdi Ermenistan enerji zengini bir ülke değil. Yüksek teknoloji ihtiva eden ürünler üreten bir ülke değil. Evet. Kıymetli madenler, nadir elementler açısından zengin bir ülke değil. Bir sanayi ülkesi değil. Ermenistan eğer Avrupa Birliği ülkesi olursa, Avrupa Birliği'ne ne katar? Bir şey katmaz. Bir büyük pazar mıdır? Hayır efendim, değildir. Taş çatası 3 milyonluk bir yoksul pazardan bahsediyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin Ermenistan'ı üye alması, Avrupa emperyalizminin Kafkaslara daha fazla abanmak, şimdikinden daha fazla yüklenmek istediğini anlatır bize. Hı hı. Ermenistan şimdi aklından elbette NATO üyeliği de geçebilir. 3 milyonluk bir ülke. Küçücük 29 bin küsur kilometre karelik bir ülke. NATO'ya ne kadar ordusu mu var? Savunma sanayisi mi var? Neyi var Allah aşkına? Ama Ermenistan'ın NATO'yla daha sıkı olması bize neyi anlatır, bize neyi gösterir, bize neyi kanıtlar? ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO'nun Kafkaslar'da şimdikinden daha fazla bulunmak istediğini, Orta Asya'ya, Hazar Adası'na şimdikinden daha fazla abanmak, kullanmak istediğini bize anlatır. Yani meseleye o zaviyeden bakmak lazım. Şimdi ne istiyor? Avrupa Birliği üyeliği istiyor. Peki sen Avrasya Ekonomik Birliği'nden çıkmayı göze alıyor musun? Bunu sormak lazım.
1: Evet, evet.
0: Tamam, kolektif güvenlik örgütünden çıktın, eyvallah. Peki NATO seni üye yapmazsa ne olacak? Şimdi bu sorulara sormak gerekiyor. Türkiye'nin tutumuna gelince, şimdi Türkiye'nin öncelikli şartı ne? Öncelikli şartı Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi. Evet, Paşinyan her ne kadar hükümet eğilecek çoğunluk elde etti ama anayasal çoğunluğu, anayasayı değiştirecek sandalye sayısını elde edemedi. Azerbaycan'da diyor ki, Ermenistan anayasasından diyor, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin Ermeni tacizini, Ermeni taleplerini ayıklayacaksın, çıkaracaksın. Ama öyle bir anayasal çoğunluk elde edemedi Paşinyan. Elbette evet. Türkiye'nin çok haklı olarak sözde soykırım iddialarına ilişkin Ermeni tezlerinin de geri çekilmesi. Hatta ve hatta Asala terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımıza ilişkin bir özür beklentileri vardır. Ama Türkiye'nin şu anda kısa vadedeki beklentileri bunlar değil de Azerbaycan'a ilişkin toprak talepleri. Bu anayasayı ne yaparlar? Bugün için zor görülüyor Paşinyan'ın iskemle sayısının anayasayı değiştirmesi. Ama eğer önümüzdeki günlerde muhalefetin de çok haklı olan seçimlerdeki baskı, seçimlerdeki şaibe iddiaları sokaklara taşar ise, Ermenistan siyasetinde o beklenen, Türkiye'de bu yetmez ama evetçilerin, Türkiye'de de bu özür diliyoruz.com ekibinin bu iletişim yayınları, bu birikim dergisi, bu FETÖ artıklarının beklediği o Ermenistan'daki ılımlılaşma, normalleşme, istikrar, bunun da bir an evvel en kısa sürede Azerbaycan'la ve Türkiye'yle ilişkilere yansıması, o biraz zaman alır. İşte o kadar ilerlemeyebilir. Neden? Şundan. Çünkü Ermenistan Batı etkisine çok açık bir ülke.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok haklısınız tabii. Ben ilk 1994 yanılmıyorsam Terpetrosyan döneminde gitmiştim. Sonraki süreçte de 10 kere gidişim var zaman içerisinde ve Batı STK'larının pıtrak gibi nasıl bittiğini biliyorum. Doğrusu acayip bir şey inşa ettiler. Hani gözlerimle görmüştüm ve hissedilir dönüşümleri de hatırlıyorum. Haklısınız çok. Bakalım daha tabii umarım iyi yönde ilerler. Sadece şüphelerimizi dile getiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi güzel yayınlar diyorum Ceyda Hanım.
1: Sağ olun. Bugünlük bu kadar Eksen'den efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle buradayız. Tekrar görüşmek üzere.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Küresel ısınma nedeniyle Arktik Okyanusu'nun üzerindeki deniz buzlarının erimesi, Kuzey Kutbu'nda yeni deniz ticaret yollarının ortaya çıkmasını sağladı. Kutup İpek Yolu olarak isimlendirilen bu yeni rotalar sayesinde Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Batı Avrupa, Kuzey Kutup Dairesi içinden birbirine bağlanıyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Angel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da Dünya Şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Ben her sıkıya geldiğinde tarafsızlık maskesini takıp güç odaklarına yaranmaya çalışan gazetecilerden değilim. Beni yıllardır tanıyanlar, bilenler, izleyenler, okuyanlar, dinleyenler bilir ki rantla, mevkiyle ya da hiçbir güç odağıyla işim olmaz. Ama adalet, kadın, çocuk, doğa ve hakikat olduğunda gözümü kırpmadan kavga verdiğimi de bilirler. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Özgür Özel'i de çok dikkatli takip ettim. Kemal Kılıçdaroğlu üstüne giydiği buttan gömleğinin düğmelerini de yanlış iliklemiş. Kendi içinde birçok çelişki barındıran konuşmasında bir dava sahibi gibi değil de bir görev üstlenmiş kişi gibiydi. Dinlemeye gelenler de bir tuhaftı. Sanki oraya ait değilmiş gibi. Şimdi şöyle dedik. Yani Kemal Kılıçdaroğlu konuşması, duruşu, önce meclise gelmeye için dünden beri büyük bir yoğun bir çaba harcandı. Mecliste grubu konuşmasını yapacaktı. Sonra Özgür Özel ısrarlı bir şekilde mecliste olacağını söyledikten sonra genel izleyebildiniz mi? Görebildiniz mi?
3: Yani ben de izledim. Görüntüleri de baktım. Görüntülerde salonun yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Yarısı da gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevenler insanlardan oluşmuş. Ama partiyle ilişkisinin ne kadar olduğu, mesafede olduğunu anlayamadığım insanlardı. Birkaç tanıdığım insanlar vardı. Onların biraz suratları asıktı. Onu gördüm. Yani o konuşmalardan da çok da hoşnut olmadıkları belli. Şimdi Kemal Bey, sizin de doğru teşhis ettiğiniz gibi bir kere süren İBB davası diyelim ya da İBB olayı, dosyası ne derseniz sanki savcısı gibi davranan bir konuşma yaptı. Yani işte yer altında, parkelerin altında milyon eurolar falan filan diyerek de bazı şeyleri de açtı. Bu gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı konumunda bulunan bir insana yakışmayan ve biz bunlardan arınacağız, işte pavyonlarda para dağıtanları bu partiden atacağız gibi sözler söylüyor. Bu sözler İBB davasında ortaya konulan iddialar ama hiçbir zaman belgelenmeyen iddialar. İşte gizli tanıkların ifadelerine dayanarak açılmış olan iddialarda gizli tanıkların vazgeçtikleri iddialar filan. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu biraz evvel söylediğim gibi İBB davasının sanki Ekrem İmamoğlu'na karşı bir savcı gibi davranan bir noktadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni koruyan bir noktada değildi. Tabii bizim yani bunu niye yapıyor? Bu mutlan meselesiyle ilgili iş başına nasıl geldiyse o iş başına gelenlere verdiği sözü yerine getiriyor anlayışım bende daha çok ortaya çıktı. O nedenle ben sıkıntılı bir konuşma yaptığını ve bu sıkıntılı konuşmayla da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yarar getirmeyeceği, aksine daha büyük zararlar da vereceği düşüncesindeyim. Yani partinin bölünmesine katkıda sunacak. Böylelikle bugün Cumhur İttifakı'nın devam etmesi, Sayın Bahçeli'nin bir sene önce bu terörden arınmış bir Türkiye sözlerini gündeme getirirken ikinci hafta ağzından kaçırdığı anayasa değişikliği yaparak Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse ölene kadar bu işin başında tutalım mealen sözlerini hatırlattı hemen bana. Dolayısıyla sanki anayasa değişikliği için bir hazırlık var. Zaten 39 milyon...
0: Ya buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği bence, üzerine...
3: Bence öyle. Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen işte nedir? Merhametli monarşi ve benzeri, yani demokrasi olmayan, hak özgürlüklerden uzak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine karşı oluşturulmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm. Yani konuşmalarından onu anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine alenen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını yapmış birisi, 13 yıl boyunca genel başkan olarak sokağa çıkmayan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemden ucube bir rejime geçmesine müsaade eden, neredeyse mühürsüz oy pusulalarını kabul ederek ve meşrulaştırarak anayasa ve yasaya aykırı bir hareketi meşrulaştırarak Cumhuriyet'in var olan ilkelerinin sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi aracılığıyla yok edilmesine neden olan bir anlayışı sergilemişti. İşte bu devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ve yani bir ben kurultay yapacağım sözünü söyledi, ama o sözü söylerken de çok da samimi olduğunu zannetmiyorum. Yüzü ifadesi, vücut dilinden, onu yakından tanıyan, ben 3 defa parti meclisinde beraber bulundum, hep de listesini delerek girdiğim için benim bu sözlerimi, buna benzer sözlerimden dolayı beni partiden ihraç etme noktasındaki kararını da gördüğüm için pek samimi bulmadım. Uzatacaklardır için. Yani Kasım ayında bir baskın erken seçim yapılmasını planlıyordur belki bugünkü iktidar. O planlanan noktaya götürülmesi, CHP'nin elini kolunun bağlı olarak götürülmesi bugün ilk provasıydı. Sağduyulu hareket edildi. Meclis başkanının ve özellikle Özgür Özel'in sağduyulu hareket etmiş olması bence çok önemliydi. Bir olay geçmedi, ama şunu gördük ki bir yapı başka türlü hazırlanıyor.
0: Evet, şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu 11 Mayıs 2016'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. O konuşmayı biz size de dinletmek istiyorum. Akışımın içerisinde sonradan vardı ama bu konuşma çok önemliydi. Bir beraber dinleyebilir miyiz?
3: Tabii.
1: Darbe hukukuyla beraber ele alacaksak anayasayı değiştirelim. Söyledim. Darbe hukuku kalsın, biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? Başkanlık sistemini getireceğiz. Nasıl bir başkanlık sistemi? Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Bir kişi konuşacak, istediği adam hapse girecek. Neymiş? Böyle başkanlık sistemi. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net.
0: Şimdi bu konuşmada bu kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz sözü kalsın hafızamızda. Bugün de diyor ki topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki diye bir sosyal medyadan da mesaj yayınladı. Bu toptaki 11 Mayıs 2016'daki konuşma Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayattaki en sert konuşmasıydı. Sonra o mühürsüz oyları kabullenmeye kadar geldi bu konuşma. Burada oldu bir kırılma, ne olduysa.
3: Tabii, çok yorulmayın. O olaylar içerisinde ben de vardım. Yani meclisteydim. Siz Odalar Borsalar Birliği'ndeki bu konuşmayı aktardınız. Bize yaptığı gruptaki konuşmayı gayet iyi biliyoruz. Ve onun sonrasında ben size şöyle söyleyeyim. Hatırlayacaksınız, mühürsüz oy pusalarıyla Agit'in de tamamen kurmaca hileli bir referandum olduğunu açıklayan referandum sırasında Kemal Bey ortalıklardan kayboldu. Üç defa Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gidip geldi ve dördüncü defada balkona çıktı, bir konuşma yaptı. Bu üç defa gidip gelirken partililer, bütün diğer arkadaşların olduğu gibi ben de Mersin'den idare ettiğim referandum oylaması sonrasında biz de hayırı çıkarmıştık büyük bir oranda, üstelik de genel merkezdeki Kemal Bey'i aradık ama Kemal Bey'e ulaşamadık. Genel merkezdeki arkadaşlarımıza, genel başkan yardımcılarına sıkı sıkı şunu söyledik. Dedim ki ben, yani sakın genel başkan çıkıp bu referandumu meşrulaştıracak laf etmesin, konuşma yapmasın. Bunu üç defa, ben üç defa en azından, diğer milletvekili arkadaşlarımız da kendi bulundukları illerden arayarak bunu tekrar ettiler. Ne oldu? Dedi ki Kemal Bey, hayır veren de, evet veren de benim için saygındır. Onun üzerine Recep Tayyip Erdoğan meşhur balkon konuşmasını yaptı. Ve şu cümle Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini değiştiren cümledir. Atı alan Üsküdar'a gitti. Üsküdar'a geçti. Şimdi bu böyle büyük bir iddialarla bir şeyler söylüyor. Kemal Bey'in tarzı o. O söylediği hazırlanan bir tuzağın aleniyet kazanmasıdır. Yani şimdi de aynı şeyleri, benzeri şeyleri söylüyor, işte bir halk ayaklanması falan filan. Demek ki öyle bir hazırlık yapılıyor. Yani parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birbirine düşürme doğrultusunda, iç çatışma doğrultusunda bir hazırlık yapıyor. İnşallah korkarım ki bu iç çatışma Türkiye'yi yaygın hale gelmez. Bunun da hazırlığı yapıyor olabilirler. Çünkü şu anda Recep Tayyip Erdoğan, yani mevcut iktidar, en zayıf olduğu dönemi yaşıyor. Sonrasını anlatayım. Mecliste biz toplandık. Parti meclisi ve milletvekilleri olarak. Ve arkadaşlar dediler ki, bu ne biçim iştir? Nasıl siz mühürsüz oy pusulalarını kabul ettiniz? Biliyorsunuz yasa mühürsüz zarfın bile açılmasına müsaade etmiyor. İçindekiler mühürlü olsa dahi. Yani mühürsüz zarflar ve pusulaları hiçbir zaman kabul etmiyor. Bunu nasıl yaptınız? Niye, bir arkadaşımız kalktı dedi ki, niye biz bu yasa dışı, anayasa dışı kararı, Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne yığılarak proteste etmedik, bu doğru değildir demedik. Söylediği laf şuydu: gitseydik kan dökülürdü. Onun üzerine ben de çıktım, dedim ki ya, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi grupta dediniz ki Sayın Genel Başkan, bu ülkenin rejimini kan dökmeden değiştiremezsiniz dediniz. Biz de size kalktık, ayakta alkışladık. Gitseydik kanımız dökülseydi, sizin kanınız dökülseydi, benim de dökülseydi. Niye gitmedik? Şimdi o gün öyle söylüyorsunuz, bugün niye böyle? İş işten geçtikten sonra rejim değişti. Evet, rejim değişti ve Türkiye bugün ekonomisi çöken, sosyal yaşantısı ortadan kalkmış bir ülke haline döndü.
0: Daha ne dedi size orada, siz bunu söyleyince?
3: Hiçbir şey diyemedi. İşte hiçbir şey diyemedi. Gitseydik kan dökülürdü dedi. Ama bunu söyleyince söz sesin sadece Kemal Bey'in böyle şeyi vardır. Yani siz her şeyi söylersiniz, durur hiçbir şey dinliyormuş gibi, not alıyormuş gibi der. Sonra kızdığı birisi varsa ona laf söyler, ondan sonra geçiştirir gider. Yani cevap olarak başkasını alırsınız. Bizde de o gün verdiği cevap arkasından başka bir şey dönüştü ve bitti. Şimdi bakın, bugün söylediği de çok tehlikeli sözler. Bu sözleri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani Kemal Bey'in sizin biraz evvel sarf ettiğiniz cümlesi gelecekle ilgili...
0: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak kullandığı yani, ifade
3: ben
0: o.
3: Ben bunu kullanmıyorum.
0: Bir de orada şey var Fikri Bey, mahkeme salonlarında da söyledim diyor. Hangi mahkeme, ben bunu anlamadım bir türlü.
3: Bilemiyorum.
0: Sosyal medyada yani, yayınlandı
3: hangi
0: bu.
3: Hangi mahkemeye düştü ki? Kim onu mahkemeye verdi ki? Onu da bilmiyorum.
0: Yani sosyal medyasında hala duruyor. Sosyal medyadaki mesajı bu. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan da bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması diye devam eden bir konuşma. O mahkeme salonlarını da anlamadım.
3: Yani mahkeme salonları, ben de şimdi düşünüyorum, hafızamı yokluyorum. Yani o kadar da şey değilim. Biraz güçlüdür hafızam. Hangi mahkemeye gitti ve orada söyledi bilemiyorum.
0: Böyle. Son 1-2 dakikam kaldı. Eklemek istediğiniz var mı? Hem bugüne dair hem bundan sonrasına ilişkin.
3: Kurultay hemen yapılırsa, ben kurultay yapacağım dedi. Yani onu oradan hareketle çok da mutlu olduğumu söylemem gerekiyor Kemal Bey'in. Ama yüz ve vücut ifadesine baktığım zaman pek de bunu...
0: Arınmadan yapmayacağım diyor ama.
3: Efendim?
0: Arınmadan yapmayacağım diyor. Temizlemeden, arınmadan yapmayacağım.
3: Ben de oraya gelecektim Mustafa Bey. Yani bakarsanız yapmayacağım noktasına geliyor. Yani ben kurultay yapılmasının Türkiye, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bekasını korumak adına son derece önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Kurultay mutlaka yapılmalıdır ve bu sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu olmaktan Türkiye'nin sorunu olmaya geçmemelidir.
0: Fikri Bey bir saniye izin verin, bir jingle girsin, sonra birkaç dakika daha devam edeceğiz.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Fikri Bey, ha, devam edebiliriz. Efendim?
3: Buyurun, ama ben de artık benim de şeyim... Ha,
0: şundan şöyle bağlayalım isterseniz. Şimdi bugün bir şey yaşandı mecliste, grup mücadelesi. Özgür Özel grupta konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP genel merkezinde konuştu. Belli ki bu devam edecek. Bunun kurultay olmadan düzelme şansı var mı? Ya da bundan sonrasında aslında bu
3: düzelme şansı şöyle, mutlak mutlan olmaktan vazgeçip kayyum olmaktan ben istifa ediyorum demesiyle mümkündür. Düzelme şansı
0: dönebilir mi buradan daha, bu aşamadan? Efendim? Bu aşamadan sonra bunu yapar mı?
3: Yapmaz. Yani benim bildiğim Kemal Bey yapmaz. Kemal Bey görev adamı.
0: Bir de şu açıdan da bakın, siz tanıyorsunuz kendisini ama bu motivasyonu sağlayan ne olabilir acaba? Yani bütün bunları görmemiş olabilir mi? O kendisine söyle.
3: Kemal Bey bugün değildi. Siz de hemen bu, yani bugün Kemal Bey'i değerlendiriyorsunuz. Ben diyorum ki 2010'dan itibaren, yani kaset olayından itibaren Türkiye'deki değişime bir bakın. Kemal Bey'in genel başkan olduğu dönemde rejim değişti. Tekrar altını çizerek söyleyeyim de. Evet. Ya hiç kimse unutuyor. Rejim değişti. Türkiye iyi kötü parlamenter demokratik sistemde demokrasi, laik demokratik sosyal hukuk devleti idi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Yani bugün eğer çocuğa yumurta alamıyorsa anne, bunun nedeni bu ucube sistemdir. Peki bu ucube sistem niye değişti? Nasıl değişti? Kimlerin katkısıyla değişti? Dolayısıyla bunlara buradan gelmemiz lazım. Geliş sonuç, Türkiye'nin biraz evvel de dedim, bekası olan bir noktada. Bakın Mustafa Bey, en son sonu söyleyeyim.
0: Buyurun.
3: Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Atatürk'ün söylediği çok önemli bir laf var. Benim iki büyük eserim var. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyetin siyasal güvencesi olarak kurulmuş, gençlere emanet etmiş, demokrasiyi, o gün demokrasiye geçmiş ve dolayısıyla padişahlık, padişahtan yana her türlü irticai faaliyetlerin olduğu dönemde bile laikliği kabul etmiş, kademe kademe ilerleyerek laik demokratik sosyal hukuk devletini kurmuş. Şimdi bu devlet yok ediliyor. Bu devletin bütün kurumları, silahlı kuvvetleri, yargısı, eğitim kurumları falan hepsi dağıtıldı, bozuldu ve yeni olan bu ucube sisteme uygun hale getirildi. Bir tek 100 yılı aşkın kurumu olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne istedikleri gibi el atamadılar. 13 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında bu partinin genlerini değiştirmek için uğraşıldı. Örgüt yapısı değiştirmeye çalışıldı, insanlar bir sürü gerekçeler koydular falan filan. Sanki bir tarafta Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu, tahterevalinin öbür tarafında Recep Tayyip Erdoğan oturdu. Bunun ikisinin ağırlığıyla Recep Bey hep yukarıda kaldı. Şimdi bu noktada yapılmak istenen tek şey, istenilen noktaya, istedikleri hedefe ulaşabilmek. Türkiye'nin artık adı ne olacaksa, bir sıfat konularak, Cumhuriyet'in arasında bir sıfat konularak geleceğe hedeflenen noktaya gidebilmek için tek öndeki engel Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlara çıkması, insanların büyük bir coşkuyla Özgür Özel'in önünde toplanması, ona güvenmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sığınması, bu Cumhuriyet'in elden kaydığını görmelerinden kaynaklanıyor. Onun için bu partiyi de dağıtacaklar. İşte bulunan aparatlar belli. Yani 5000 polisle İstanbul'da il binasına basıyorsunuz, genel merkeze basıyorsunuz. Bu herhalde dünyada demokrasiyle idare edilmiş olan ülkelerde olmayan birçok şeyi görüyoruz. Tarihte olmayan bir şey, birçok şeyi görüyoruz ve herhalde de böyle yaşayacağız. Şimdi söylediğiniz sözlerde daha da kötüsünü yaşayacağız. Recep Tayyip Erdoğan bir şey demişti. Bunlar daha sizin iyi günleriniz demişti, hatırlayın.
0: Evet.
3: Evet, ben size iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz katıldığınız için ve katkı için. Kültür eski bakanı, eski milletvekili Fikri Sağlar'la konuştuk. Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu konusunda çok net bir tarif yaptı. Zaten daha önceden de çok sert eleştiriler yöneltiyordu. Eleştirinin dozunu da yükseltti ve Kılıçdaroğlu'nun bir görev adamı olduğunu söyledi. O görevde anayasa değişikliğiyle birlikte birilerinin karar verdiği o ılımlı monarşi denilen sistemin en önemli ayağının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve bugün ortaya çıkan tablonun da bunun sonucu olduğunu bize canlı yayında anlattı. Şimdi bugün de duyurularımızı yapalım.
5: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
6: Sence?
0: Şimdi sadece parayı bastıran değil, belli bir makamı elde eden de o çakarlı araç sevdasına tutuluyor. Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan çakarlı araç kullanıyormuş. Sözcü gazetesindeki bir haber bu. Vakfın sivil plakalı aracına çakar taktırmış. Zaten böyle bir hakkı yok. Hiç kimse sivil araca çakar taktıramaz. Yasa diyor ki eğer bir koruma önlemi alınacaksa o koruma verilir. Koruma polislerinin olduğu devlet aracında çakar olabilir diye. Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan çakarlı araç kullanıyor, hem de sivil araçta. Peki Diyanet Vakfı Genel Müdürü çakarlı araca niye ihtiyaç duyar? İşte o çakarlı araç bir statü belirtisi olduğu için. Yoksa ne Diyanet'le ilgisi var, ne yürüttüğü işle ilgisi var. O çakarlı araç bir statü veriyor. O statüyü kullanıyor. O statü nedir? İşte trafikte terör yaratmak, güvenlik şeridinde hız yapmak. Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
8: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların ve bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum diyen Özel, burası seçilmişlerin yeridir. AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet oluyorsa hakkımı helal etmiyorum, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada arınacağız dedi. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu noktada CHP'ye ve Sayın Özgür Özel'e düşen, ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi. Anayasa ve kamu hukuku alanının önde gelen isimlerinden 31 hukukçu, istinafın CHP'ye ilişkin ihtiyati tedbir kararının yeni kurultayın toplanmasına engel oluşturmadığını belirterek, partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz, açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, Kırıkkale İl Başkanlığı'na Mekki Varol'un, Zonguldak İl Başkanlığı'na Orhan Korkmaz'ın, Kocaeli İl Başkanlığı'na ise Enes Emengen'in atandığını açıkladı. İBB davasının 47. celsesi görüldü. Duruşmada aranın ardından İmamoğlu'nun jandarma müdahalesiyle yalpalayarak düşecek gibi olduğu aktarıldı. İmamoğlu tepki göstererek merdivenden aşağı sen mi ittin beni, sen mi ittin terbiyesiz ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayetine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk yakalandığında siz beni yakalamasaydınız ben teslim olmayı düşünüyordum. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım dediği belirtildi.
0: Ve organik doğal zeka haberleri.
9: Dramatik.

ödeme yapıldı yine bu 5 ay için. Hani bir kuruş para verilmeyeceğiz denilen şehir hastanelerine. Şimdi bayramda, şu hemen geçtiğimiz bayramda şöyle 4000 lira ikramiyecik verildi ya emeklilere. Onun sayısı da 17 milyona yakın emekliye verildi bu para. Bütün bunun maliyeti kaç lira? 57 milyar lira. Sıra sende Kemal.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu. Mehmet Şimşek diyor ki savaş olmasaydı bu yıl enflasyon %20 civarında olacaktı. Acaba öyle mi? Şimdi savaşan ülkeler var. İsrail %1,90 enflasyon. Başka Amerika. Amerika'da ne var? Enflasyon %3,8. Savaşan, savaşın tarafı olan ülkelerdeki enflasyon bu iken, savaş olmasaydı bu yıl %20 civarında enflasyon olacaktı diyor Mehmet Şimşek. Hani yalan da, yalan da bir yere kadar. Hani bu kuyruklusuna giriyor, kuyruklu yalan. Devam edelim madem böyle. Avrupa'da enflasyonda ne durumda? Türkiye yıllık enflasyonda %32,40 ile birinci sırada. Romanya 9,50. Kosova 7,50. Yani Türkiye'ye Avrupa'da en yakın olan Romanya. Onun da oranı 9,50. Romanya, Kosova, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Hırvatistan gibi ülkeler savaş yok. Onlar neden etkilenmiyor savaştan? Savaş onlara neden uğramadı sorusu duruyor. Şimdi mesela Eylül, hani bu dönem ne var? Savaş var bahanesi. Hadi diyelim ki o doğru. Eylül 2021'de gıda fiyatları dünyada neyse şimdi de öyle fiyat. Yani 5 yılda değişen bir şey yok. Türkiye'deki değişim ne kadar? %729. Gıda enflasyonunda Türkiye birinci değil ama dördüncü sırada, %34,86 ile birinci sırada Venezuela var, 672. G20 ülkelerinde yine Venezuela birinci sırada, Y720. Türkiye'ye en yakın olan Arjantin, Güney Sudan. Hani savaştan etkileniyor ya ekonomi. Onlar niye etkilenmiyor? İşte. Devam edelim Kemal.
1: Geç

0: Yani savaş olmasaydı bu yıl enflasyon %20 olacaktı. Geçelim bunları ki gerçek değil zaten. Gerçekliği yok. Ama niye böyle oluyor? Dün kiraz örneğini vermiştim. Yani buradaki Manisa kirazını 800 liraya yiyebiliyorsanız aynı kiraz Almanya'da daha uygun fiyata satılıyor. Niye? İşte burada o niye sorusu bulunduğunda bunun yanıtı da ortaya çıkar. Anlatıyorum ya her gün. Bir mekanizma çalışıyor. O mekanizma sadece ranta çalışıyor. O mekanizma hayatın her alanında var. Ekonomi yorumcusu Baki Atılal da ayakkabı üzerinden anlatıyor, dinliyoruz.
1: Arkadaş, adamın orijinal ülkesinde, hadi Çin'i es geçtik, Amerika tarafındaki ülkesinde 2000 liraya satın al ayakkabıyı, sen ne vergisi ödüyorsun da bana 22 bin liraya satıyorsun burada? Ne vergisi ödüyorsun? Onu da söylüyor. Arabada görüyoruz ki devlete iki tane veriyoruz. Peki burada ne ödüyorsun? Ödediğin ne? Yani bu sebze meyve değil. Adamın kendi sitesinde satış fiyatı var. Dolar bazlı, euro bazlı. Nasıl oluyor ben onun 7 katını burada şey yapabiliyorum? Devlet senden ne vergisi alıyor? O zaman onu

0: gelsinler. O tarafa girmediği sürece arkadaş bizden almıyorlar. Standart edebiyat işte. İşçi maliyeti çok yüksek. Sanki hepimiz hizmet sektöründe çalışıyoruz. İşçi maliyeti çok yüksek. İşte rakiplerle mücadele ediyor. Gittiniz Mısır'a ne oldu? Verimlilik olmadığından geri geliyorsunuz. Çin verimlilik tarafını toparladı. Yanına teknoloji, know-how'ı gerçek anlamıyla kullandı. Rahat bir şekilde gitti. Sayın Hatice Karahan da söyledi işte toplantıda. Diyor ki verimlilik önemli olan ama verimliliği biz otomasyonu arttırdığımız sürece verimlilik artacak. İstihdam tarafında zayıflama olacak. Onu göreceksin
1: mevcut, diyor. Mevcut reel sektöre ne olacak o zaman? Yani son dönemde özellikle...
0: Teknolojiye de ayak uyduracaklar. Alttan gelen nesil de teknolojiye göre eğitim alacak. Herkes işletmeci olmayacak ki.
1: Bunun için hazırlık yapıldı mı? Yani daha ya öncesinde...
0: Görüntü itibariyle yok. Yapay zeka ile ilgili bir şey görüyor musun sen? Ya ben yapay zeka ile ilgili bir şey görmüyorum. Herkes o tarafa odaklanıyor. Bizde herkes dediğim gibi işletmeci olmayacak arkadaşlar.
2: Buradaki temel mesele işte konuşurken... Amerika'da 2000 lira değerinde satılan bir ayakkabı, aynı ayakkabı Türkiye'de 22 bin lira. O 20 bin lira işte mesela. O 20 bin lirayı kim yiyor? Devam edelim.

0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi için gün çok gerilimliydi. Aynı zamanda trajikti de. Çünkü mecliste kim konuşma yapacak? Özgür Özel mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Dünden beri bu bekleniyordu. Sabah saatlerinde Mansur Yavaş'ın da devreye girmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapmaya karar verdi. Özgür Özel de mecliste grup konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu ne demiş, bir dinleyelim.
1: Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorum. Niye böyle konuşuyorsun diye. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu iddia aşamasında bulunan her şeyi gerçek kabul edip hatta bundan arındıracağını, hesap soracağını da söyledi. İhraç edeceğini de sözlerine ekledi. Özgür Özel de meclis grubundaydı. Şimdi Özgür Özel'i dinleyelim.
2: Eski nesil köhneleşen siyaseti geride bıraktık. Yeni nesil bir siyaseti kuruyoruz. Ama bunu yeni nesille kurmuyoruz. 10. yıl marşındaki gibi her yaştan gençlerle birlikte kuruyoruz. Butlancı var orada, 34 yaşında, demokratik olarak örümcek kafa. Nasıl vaktiyle yapılmış olan darbelerden medet umanlar, aman paşam diyenler varsa 30-34 yaşında örümcek kafa butlancı da var. 74 yaşında evden terlikle fırlamış gelmiş, burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmaya gelen gençler de var.
0: Özgür Özel konuşmadan sonra Mansur Yavaş'la birlikte Manisa'ya Ferdi Zeyrek'in anmasına geçti. Mansur Yavaş'ın hem itidalle davet eden ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hitap eden mesajından sonra Kılıçdaroğlu kararını değiştirdi. Mansur Yavaş ne kadar etkili olduğu bilmiyorum ama o karar değiştirmeyle birlikte genel merkezde konuşmaya karar verdi. Mansur Yavaş bir hamle daha yaptı. O hamlede Özgür Özel'le birlikte Manisa'ya gitmesi şu açıdan önemli. Mansur Yavaş genelde bu tip durumlarda daha çok kendini bir tarafa ait gösterecek reaksiyon yerine durup beklemeyi, daha böyle üst taraftan bakıp öyle konuşmayı tercih eden biriydi. Bugün çok net bir şekilde Özgür Özel'e destek vermiş oldu. Bu desteğin anlamı da Özgür Özel cephesi açısından oldukça önemli. Özgür Özel nerede konuşuyor? Mansur Yavaş'la birlikte. Bir dinleyelim bakalım. Olmadığı yerde alırız Kemal.
3: Değerli arkadaşlar, acımız çok büyük. Çok büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Bugün buraya gelebilmiş olmak, Ferdi Başkanım'la, Ferdi kardeşimle son bayram namazını birlikte kıldığınız Hatuniye Camii'nde, hiç değilse onun seneyi devriyesine, mevlidine katılabilmiş olmak bir nebze olsun yüreğimize su serpti. Bu acı, Ferdi'nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa'mız, hem ailesi, hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz. Acımızı paylaşan herkese, olay duyulduğu anda 3 gün gece gündüz üniversite hastanesinin bahçesinde uykusuz Ferdi için nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugüne kadar da Ferdi Başkanımızın hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu büyük acıyı ve bu büyük dayanışmayı her dakika adım adım takip ettiniz. Burada olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Burada
0: Özgür Özel Ferdi Zeyrek'in anmasında konuşuyor. Şimdi meseleyi biraz şöyle bakalım bugüne. Bugün ne olduğunun bir fotoğrafını çıkarmak lazım ve asıl mesele ne onu da konuşmak lazım. başlangıçta yolculuğumuzun hemen başında anlatmıştım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun vücut dili, konuşma, insicamı ve takındığı tavır böyle bir davanın sahibi kişiden daha çok bir rol üstlenmiş kişi gibiydi. Bunu biraz daha Fikri Sağlı araştı. Yani zaten bu görevi üstlendi, orada bir görevini yapıyor görev adam diye söyledi Fikri Sağlar. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmaya uzun bir süredir hazırlanması lazım. Çünkü yapacağı belliydi. Bir anda ortaya çıkmış, anlık, spontan gelişmiş bir konuşma değil. Ama konuşmanın içeriğinde net bir şekilde hani CHP'nin iç sorunlarına ilişkin oldukça sert bir ifade vardı. Ama geleceğe dair net bir mesaj yok. Mesela kurultay yapacağım diyor ama ne zaman? O yoktu. Belli ki bu böyle sürdürülecek, sürdürmeyi tercih edecek. Yani bu kişisel bir kavganın yanında gerçekten bir şey görev edinip o görevi yerine getirilene kadar da buna ısrarlı bir şekilde devam edecek bir kişi portresi çizdi. Doğal olarak şöyle bir şey var. Eğer bu bir kongre sonucunda oluşmuş bir tablo olsaydı, bütün her şeye rağmen bu kongrenin sonucunda takınılan bir siyasi tavır ya da üstlenilen bir görev olsaydı, kimse bunları eleştiri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleyemezdi. Bir butlan denilen, hiç siyasi, çok partili siyasi hayatında, ülkenin 80 yıllık bu çok partili siyasi hayatında olmayan bir butlanla bu göreve gelip ve var olan bu ortam yaratınca, o yüzden eleştirilerin dozu da arttı. Hatta bu butlanla birlikte değil, bütün Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev yaptığı döneme ilişkin iddialar daha fazla konuşulur oldu. Ya benim açımdan, ben Kılıçdaroğlu'nun hani butlandan sonraki bir tavrının gerçekten sorgulanması, konuşulması gerektiğini, araştırılması gerektiğini de, hatta bunu Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bugün, yarın, hani bu işler biter, yarın tamamen belki siyasetten çekilir ama o zaman bile konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Kayda düşülmesi gerekiyor, kim ne biliyorsa. Çünkü Türk siyasi tarihi açısından bir kırılma anı yaşanıyor. Bu kırılma anının her şekliyle kayıt altında olması lazımdır. Ben karşılaşırsam, ben konuşursam bir yerde her ayrıntısına kadar bunları soracağım ve öğrenmek de istiyorum. Hem de yakın tarihi araştıran bir gazeteci olarak. Devam edelim Kemal.

0: Amerika cephesinde Epstein koalisyonu arasında çatlak oluştu. Artık bu daha da görünür oldu Amerika ve İsrail arasında. Trump Netanyahu'ya artık diyor ki, bak ne yaptığınıza dikkat etseniz iyi olur, çünkü çok yakında İran'a karşı yalnız kalabilirsiniz. Bu zamana kadarki en ciddi uyarılardan bir tanesi İsrail'e karşı. Bu şuradan oldu. İsrail'in bu zamana kadar bölgede yaptığı işgal, saldırı ve katliamlar konusunda bir başka devlet İsrail'e sen ne yapıyorsun ya da bu yaptığının bedelini sana ödetirim demedi. Önceki gün İran Lübnan'a vurduğu için İsrail'e karşılık verdi. Bu son yıllarda oluşabilen en önemli bir paradigma değişikliği. İsrail'e bir başka devleti vurduğu için başka bir devlet karşı çıkıyor ve karşı çıkmakla kalmayıp saldırı düzenliyor. Bu açıdan değişiyor bütün dengeler, paradigmalar bölgede. Bu çok önemli bir durumdu bölge açısından. Şimdi Amerika ile İsrail arasında bu çelişkide her geçen gün artıyormuş gibi görünüyor. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Hukuk devletinde cezaevleri dolup taşıyor. Daha yakın bir zamanda hani kısmi af denilebilecek, öyle demediler adını ama kısmi af olabilecek bir yasa çıktı ve birçok insan cezaevinden dışarıya çıktı. Ama cezaevleri yeniden aradan geçen çok kısa bir sürede kapasitesinin çok üstünde bir kişiye sahip ve birçok yerde, birçok cezaevinde küçük koğuşlarda iki katı, üç katı insanlar bir arada kalmak zorunda bırakılıyor. Bu en azından bir hukuk devletinde doğru olmayan uygulamalardan bir tanesi. O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 226 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1509 gün. Selçuk Kozağaç'ta 3138. Selahattin Demirtaş 3506. Ekrem İmamoğlu 453, Tayfun Kahraman 1509, Murat Çalık 447, İnan Güney 296, Aykut Erdoğdu 372, Ramazan Gülten 442, Osman Kavala 3142, Resul Emrah Şahan 447, Tunç Soyer 348, Oya Tekin 368, Ömer Günel 88, Mine Özer'den 1509, Gürkan Akgün 451, İpek Elif Atayman 445, Hakan Bahçetepe 373 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, mecliste yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay Hatay'ın seçilmiş milletvekili 1509 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız sesimiz kesildi ya.
9: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Kaç gün kaldı Kemal, hatırlıyor musunuz? Perşembe akşamı başlıyor. Ya bir gün kaldı. 24 saat sonra Dünya Kupası başlayacak. Ama Dünya Kupası, Kupanın İzi programında da uzun uzun bu zamana kadarki Dünya Kupası'nda neler oldu anlatıldı. O sorunlu Dünya Kupaları, kavgalı Dünya Kupaları konuşuldu ama bu Dünya Kupası'nda adı konmamış büyük bir ırkçılık da yaşanıyor. Yani futbolcular formalarında no racism diye ifade, yani ırkçılığa hayır ifadesinin sloganını taşısalar da Amerika'da Amerika'nın ırkçı tavırları ve davranışları birçok ülke için ırkçılık boyutlarını aşar hale geldi. Mesela Özbekistan milli takım oyuncuları New York'ta Hollanda ile oynayacaklar hazırlık maçı için geldiklerinde sıkı güvenlik kontrollerine tabi tutuldu. Polis ekip

futbolculara Amerika'da kamp yapamıyorlar. Kamp yeri verilmiyor orada. Amerikalı, İranlı futbolcular Meksika'da kamp yapmak zorunda ve saatlerce seyahat edip orada maçlara katılmak zorunda bırakılıyor. Iraklı futbolcuya 6 saat sorgu yapıldı. Yine Somalili hakeme vize verilmedi ki o Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti kendisi. Ama buna rağmen Amerika Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ı ülkeye kabul etmedi. Yine İspanya'nın futbol yıldızı Lamine Yamal ABD'de vize sorunları nedeniyle yaşayabilir diye haberler çıktı. Bunun nedeni de Netanyahu Yamal'ın kutlama sırasında Filistin bayrağı taşımasından nedeni Amerika'ya giriş izni verilmemesi için Amerika'ya talepte bulundu. Lamine Yamal'ın İspanya milli takımında bu şekilde yer almaması, ABD vize verilmemesi çok başka sonuçlar doğurur. Şu ana kadar yapılan bu ırkçı tavırların çok üstünde bir reaksiyonu olabilir. Çünkü İspanya kupadan çekilirse bu sefer bambaşka bir durum ortaya çıkar. Zaten şu ana kadar yapılanlara, İran milli takımına yapılanlara, Iraklı futbolcuya yapılanlara, Senegal'e, Somalili oyunculara yapılan bakıldığında bu duruma çok sert tepki gösterilmesi gerekiyordu. Özellikle UEFA'nın buna müdahale etmesi gerekiyordu. Ama iş Amerika olunca onlar yapılmadı. Lamine Yamal'la ilgili durum da bu. Şimdi hakem, Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın kabul edilmemesi yetmiyor. Mesela 100 tane faslı taraftarda ABD'ye gitmek için başvurdu. Bu taraftarların %99'u da reddedildi. Efsane futbolcu Eric Cantona, o da diyor ki bir olayı bahane edip Rusya'nın bütün UEFA'dan men edilmişti. Ama şimdi diyor İsrail neden korunuyor madem böyle bir gerçeklik varken? Soykırım yapan devlet FIFA ve UEFA'dan derhal men edilmeli. Ama bu men süreci bir türlü gerçekleşmedi ve yapılmadı diye söylüyor Eric Cantona. Yani Dünya Kupası daha başlamadan bu ırkçı yaklaşımlarla çok tartışılıyor. Özellikle İranlı futbolculara yapılan ve kamp alanı Amerika sınırları içerisinde barındırmaması başlı başına ciddi anlamda bir büyük sorun. Bakalım bu duruma daha tepki gösteren başka ülkeler ya da futbolcular ya da teknik direktörler ya da başka isimler olacak mı? Onu da göreceğiz birkaç gün içerisinde. Devam edelim Miko.

şu aşamada en sıkıntılı günler yaşayan isimlerden birisi de Numan Kurtulmuş oldu. Çünkü Numan Kurtulmuş'un mecliste göstereceği tavır Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel açısından da önlem, nasıl bir karar vereceği önem taşıyordu. Aslında Numan Kurtulmuş bu işi birazcık beklenen bir Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu tavrı göstermedi. Ya bunun nedenlerini birkaç gün önce de söylemiştim. Hani puzzle'ın parçalarını birleştiriyoruz ya birlikte. O puzzle'ın parçalarında aslında bu Numan Kurtulmuş'un kendi kişisel bir inisiyatifi olduğunu düşünmüyorum. Ama gelişen bir sürecin sonucu olduğunu söyleyebilirim. Şundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu bence bekleneni karşılamadı. Mutlak butlandan sonra bekleneni karşılayamadı. Çünkü burada asıl mesele anayasa değişikliği ise Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden milletvekili sayısı 20'yi zor buluyor. Şimdi böyle bir durumda bu butlan gibi çok büyük Türk siyasi hayatına açısından

0: Alan da çok önemli. Çok partili siyasi parti tarihi açısından ise korkunç bir karar olan butlan gibi bir şeyi göze aldığınızda bunun karşılığını mutlaka almak ister bunu göze alanlar. Ama bunu göze alırken de o karşılığın verilmesi lazım. O karşılık olmadı bence. Bundan dolayı bugün meclisteki konuşmadan vazgeçip genel merkeze gitme, oradaki o konuşmayı da Tayyip Erdoğan'ın aynı saatlerde konuşması vardı. O yüzden birçok kanal vermedi. Neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine toplantı yapıyormuş gibi durumda kaldı. Bunlar hep hesaplanır Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından. Semboller önemlidir Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bu ayarlamalar da önemlidir. Eğer bu istenilen karşılanmış olsaydı, diyelim 100 milletvekiline ulaşılmış olsaydı, o konuşma mecliste yapılması da sağlanmaya çalışılırdı. Ya da genel merkezde de yapılıyorsa bütün kanallardan canlı yayınlanması sağlanırdı. Ama dediğim gibi bir butlandan oluşan bir soğuk hava var. Bu çok açıkça ortaya konmuş değil. Ama bu soğuk hava dalgasını yaratan beklentinin karşılanmaması. Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması daha vardı. Yani CHP genel merkezine polis girmesinin de CHP'ye değil Türkiye'ye zarar verdiğini de söyledi. Bütün bunları bu anlattıklarım çerçevesinde dinleyebilirsek ve o puzzle'ı parçalarını yerleştirebilirsek fotoğrafı daha net görürüz. Numan Kurtulmuş gazeteci Aytunç Erkin'e de konuştu. Orada da bu ikinci çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ben diyor Ankara dışındayım ama döndüğüm zaman diyor İbrahim Kalın'la, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la ayrıntılı bir şekilde bu gelişmeleri birinci elden ele alacağım diyor. Tekrar inisiyatif alacağını söylüyor. Çözüm sürecine ilişkin. Sürecin Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğunu da söylüyor ve uluslararası birçok resmi ziyaretlerde herkesin bunu kendisine sorduğunu da belirtiyor. İşte bak, başlangıçta planlanan silah bırakma takvimine uyulması halinde sürecin daha erken tamamlanacağını da söylüyor. Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'a kadar gizli bir takvim var bu konuda. O yasaların en azından çıkması için ve yasanın gündeme getirilmesi için, o yasalarda ne olacak şu anda kimse bilmiyor ama bu yasayı hem DEM Parti bekliyor, hem Abdullah Öcalan bekliyor, hem de Türkiye o yasanın içeriğinde ne var onu bekliyor. Şu anda bilen sayısı çok az. İşte Numan Kurtulmuş biliyormuş şu anda, onu bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan biliyor, Devlet Bahçeli biliyor, Barak biliyor, belki değil, çoğunlukla Trump da biliyor ama onun dışında bilen sayısı bir de Abdullah Öcalan biliyordur. Başka da kimse bilmiyor şu aşamada. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un hiç komik olmayan seksist acayip fıkrasının yankıları devam ediyor. Bir taraftan da bu şiddet gösterisi de devam ediyor. Yine Koç'a bağlı iştiraklerden birisinde bir kurşunlama oldu. Orada durumdan vazife çıkaran bir sürü insanlar var. Ona da dikkat çekeyim. Ama dün de söyledim, konuştuk. Rahmi Koç'un fıkrasında komik hiçbir şey yok. Ama gülenler vardı. İşte zengin olunca gülünüyor. Aynı fıkrayı bir fakir anlatsa kimse gülmez. Ama zengin olunca çok komikmiş gibi geliyordu. O gülenlerden bir tanesi de eski başbakanlardan Binali Yıldırım'dı. Binali Yıldırım tepkileri görünce hemen şöyle bir açıklama yaptı. Ben orada ne dediğini anlamadım, dedi. Anlamadan gülmüş. İşte benim kastettiğim de o. Anlasa da gülecektin. Fıkrayı duysan da gülecektin. Ama tepkiler olunca hemen ondan çark edip ben orada ne dediğini anlamadım tarafına geçti. Ya da şöyle, ben fıkraya gülmedim de diyebilirdi. Rahmi Koç'a güldüm dese bu daha kötü, zaten oradan çıkamaz. Onu diyemezdi zaten. İşin içinden çıkamıyorlar ama dediğim gibi berbat bir fıkra ve ondan sonrası gelişen her şeyde yine aynı. Hani başka birisi olsa orada Rahmi Koç'un yerinde aynı şekilde aynı tonda bir o fıkrayı anlatmış olsaydı başı belaya girerdi. Rahmi Koç olunca koruyucuları çok her taraftan, gazetecileri de koruyucusu çok, şeyi çok, işte o Koç İmparatorluğu denilen yapının onursal başkanı olmak öyle bir şey. Ama dedim ya, eskiden belki de hiç sorun olmayacak bir şey şimdi sorun haline geliyorsa, işte o da değişen teknolojiyle birlikte insanların tepkilerini, reaksiyonlarını gösterecek alanların sosyal medyanın olması, yoksa yaygın medyada kimse doğru düzgün eleştiremez bile, çünkü çok güçlü bir reklam potansiyeli var Koç grubunun. Yine çok konuşulan isimlerden biriydi, bak adı da unutuldu geçti, pazar gününe kadar en çok konuşulan, en çok Google'da aranan isimlerden biriydi Hakan Safi. Kendi gitti, adı da kalmadı yadigar. Öyle bir dönem. Ama o seçim sürecinde, Aziz Yıldırım'a kaybettiği seçim sürecince harcanılan para söyleniyor, 20 milyon euro harcamış bütün bunlar için. Yani bir de zaten orada öyle bir hale gelmiş ki, inandırmışlar ki seçimi kazanacağına, öyle bir hayal kırıklığı yaşıyor ki daha ne yapayım, daha da seçime girmem gibi laflar da söylüyor. O anlaşılan futbolcular da hani Fenerbahçe yönetimine ben anlaştım alın bu koşulları da denmedi. Her şey kendi başkanlığı içinmiş belli ki. Para para para para dışında hiçbir şey de söylememişti zaten. Ama Fenerbahçe'de paranın bu kadar geçerli olmadığını da bir anlamda görmüş oldu. Ama yine de ben bu 20 milyona biraz daha çene yormak istiyorum ya. 20 milyon euro harcıyor sadece seçim için. Ve şimdi o 20 milyon lira çöpe gitti. Hani o 20 milyondan nasiplenenler, o 20 milyondan pay alanlar asıl mesele. İşte onları da konuşmak lazım. Onlar ne kadar Fenerbahçeliydi, ne kadar Fenerbahçe'yi düşünüyordu. Ya çünkü çok büyük para, 20 milyon. Devam edelim Kemal.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça sıcak bir gündü. Mecliste hem aynı anda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olsaydı o sıcaklık derecesi daha da yükselecekti, hararetle yükselecekti. Ama yine de CHP içerisinde öyle bir tartışma, öyle bir ortam yaratıldı ki hani artık bundan sonra o birlikte mücadele edenlerin bir araya gelmesi biraz zor gibi. Şimdi dinleyelim bakalım o anlarda neler yaşanmış CHP'liler arasında.
3: Hain.
4: Olmaz bak biz.
3: Hain.
4: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
4: partinin
3: birlikte.
4: Partinin masalarında. Hain
3: benim
4: olamaz.
3: Benim dedemin mal varlığı bu
4: Cumhuriyet
3: partiye gömüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
4: Diyemezsin ona.
3: Hain.
4: Diyemezsin.
3: Hain.
4: Yapmam işte.
3: Hain.
5: Bak birbirimize düşüyoruz.
3: Hep hain. Hep kalleş.
5: Tamam.
3: Mutlaka seni.
5: Tamam yapmayın.
3: Bursunuz. Ne yaptınız lan? Ne yaptınız?
4: Siz bursunuz.
5: Bir şey yapmadım.
6: Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun.
5: İstedi ki bu buna. Buna yapmayın. Şu Atatürk'ün partisine bunu yapmayın ya. Yapmayın şu Atatürk'ün partisine ya. Birbirimize düşüşsüz ya.
0: Bence durumu en iyi anlatan anlardan birisiydi bu. Nasıl bir anda birlikte masalarda büyüttüm diyen, o masalarda büyümüş birisiyle masalarda büyüttüm diyen birisinin karşılıklı konuşması ve aynı şey için mücadele eden insanların şimdi birbirine acayip bir şekilde düşman hale gelmesini, birlikte mücadele ettiklerinden daha çok birbirlerinden nefret ediyorlar. Yani bu Türkiye'nin aslında 38'den sonra nasıl bir ülke olarak tasarlandığının da göstergesi açısından da çok önemli. Yani zaman zaman bu videoyu kullanacağım, zaman zaman bu videoyu iyi dinlemek lazım. Çünkü bir anda nasıl oluyor da insanlar birbirlerinin boğazına çökecek hale geliyorum, çok iyi bir göstergesi bu. Ben de şimdi ilk kez dinledim burada yayında. Yayından önce dinlemiyorum sesleri, biliyorsunuz. İlk kez dinledim ama bu kadar iyi günü anlatan bir özet çok zor bulunur. Devam edelim Kemal.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
0: Hafsa'ya geleceğim ama Kemal, bir şey söyle. Sen bu iki konuşmayı da takip edebildin mi bugün? Seninle hiç konuşamadık bugün yayına kadar da. Bakabildin mi? Ne gördün? Merak ediyorum. Seçim. Nasıl bir seçim, şey mi? Kurultay değil. Genel seçim mi? Kurultay'da aday olacak. Hani belki, bilmiyorum, ben kurultayda aday olur mu? Sen öyle bir şey de hissetmişsin. Ama şöyle bir durum vardı. Yani Kılıçdaroğlu'nun o tavrı, davranışı, aslında şöyle Fikri Sağlar'la konuşurken dinlettim ama belki şimdi radyoyu açanlar açısından da önemli. Bu 11 Mayıs 2016'ya gidelim ve orada Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş, onu bir dinleyelim.
9: Darbe hukukuyla beraber ele alacaksak anayasayı değiştirelim. Söyledim. Darbe hukuku kalsın, biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? Başkanlık sistemini getireceğiz. Nasıl bir başkanlık sistemi? Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Bir kişi konuşacak, istediği adam hapse girecek. Neymiş? Böyle başkanlık sistemi. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net.
0: Sonra o başkanlık seçimi oldu. O başkanlık seçiminde mühürsüz oylar kullanıldı. Kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi buna tepki koymadı, itiraz etmedi. Biraz önce onun bütün ayrıntılarını Fikri Sağlar anlattı. Başka birçok isimden dinlemiştim ben onu ama Fikri Sağlar'ın kendi ağzından ilk kez mi burada söyledi bilmiyorum. Ona yayından sonra tekrar bakarım. Fikri Sağlar bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sorduğunu ve ya ne yapalım, kan dökülmesine fırsat mı verelim diye söylediğini söyledi. Dökülseydi, gerekirse siz de böyle söylediniz, kanımızı dökmeden bu gerçekleştiremezsiniz demiştiniz. Neden şimdi bu tavır değişikliği diye sorduğunda buna sessiz kaldığını ve hiçbir şekilde buna karşılık vermediğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İşte bu 11 Mayıs 2016'dan sonra belki bir değişim olduysa, bu devlet aklı diye bir şey söyledi ya Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu ekibinin önemli isimlerinden birisi. O devlet aklı denilen şey her neyse, orada bu Kılıçdaroğlu'yla bir temas sağlamış olabilir, kurmuş olabilir ya da orada başka bir şeye ikna edilmiş olabilir. Çünkü benim gördüğüm en sert konuşmalarından bir tanesiydi bu. Henüz başkanlık sistemi daha anayasa değişikliği referandumu olmamıştı. Az bir zaman kalmıştı. Ama bütün buna bu kadar sert en üst perdeden konuşup sonra bu kadar sessiz kalıp mühürsüz oyları kabul etmek. Atilla Kart'ın burada anlattı canlı yayında itiraz dilekçesini görmemek, onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bütün çabalarını yok sayıp geri çevirmesi ve şimdi Atilla Kart'ı avukatlıktan azletmesi, hepsi peş peşe konduğunda bir portre çıkıyor. İşte dedim ya, bütün bunlara çok açık ve samimi bir şekilde yanıt verilmesi lazım. Bugün ya da yarın bunun sorulması lazım. Türkiye tarihi açısından çok önemli günler yaşanıyor. Kırılma anları yaşanıyor ve bunların mutlaka bir yanıt bulması lazım. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
10: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Gündemi kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
11: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşanlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2022 Katar. Kupanın iziyle çok da uzaklara değil, bundan 4 yıl öncesine gidiyoruz. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynandı. Ve futbol tarihinin en sıra dışı turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin finalde Fransa ile 3-3 berabere kaldı. Olağanüstü maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak tarihindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuva aynı anda birçok ilki taşıyordu. Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. Modern dönemin en kompakt organizasyonlarından biri oldu ve ilk kez alışılmış Haziran-Temmuz takvimi yerine Kasım-Aralık aylarında oynandı.
2: Katar 2022'nin daha başlangıcında futbolun ötesine geçen büyük tartışmaları vardı. Katar'ın insan hakları sicili, göçmen işçilerin çalışma koşulları, ücret problemleri ve stadyum inşaatları sırasında yaşanan ölümler dünya kamuoyunda yoğun şekilde konuşuldu. Bu nedenle turnuva yalnızca futbolun değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmalarına merkezine yerleşti. Dünya Kupası daha ilk maç oynanmadan bu organizasyon hangi bedeller üzerine kuruldu sorusuyla anılmaya başlamıştı. Turnuvanın kış aylarında oynanması da futbol tarihine büyük bir kırılma yarattı. Katar yazının aşırı sıcak olması nedeniyle FIFA takvimi değiştirmek zorunda kaldı ve bu karar Avrupa liglerinden kulüp sezonlarına kadar futbol düzenini doğrudan etkiledi. Böylece Katar 2022 yalnızca farklı bir ev sahibinin değil, aynı zamanda futbol takviminin doğal kabul edilen düzeninin değiştiği ilk büyük dünya kupası oldu.
1: Saha içindeki ilk büyük şoksa grup aşamasında yaşandı.

0: kazandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ancak bu mağlubiyet daha sonra çok daha ironik bir anlam kazandı. Çünkü turnuvanın sonunda kupayı kaldıran takım yine Arjantin oldu. Bu sonuç aynı zamanda Katar 2022'nin en net mesajını verdi. Artık hiçbir büyük takım tamamen güvende değildi.
1: Turnuvanın en etkileyici hikayelerinden biri ise Fas'ın tarihi yürüyüşüydü. Fas milli takımı Portekiz'i çeyrek finalde eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu. Aynı zamanda bunu başaran ilk Arap ülkesi olarak da tarihi geçti. Fransa'ya yarı finale kaybetmelerine rağmen turnuvayı 4. sırada tamamladılar ve milyonlarca futbol severinin saygısını kazandılar. Fas'ın başarısı yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası açısından sembolik bir eşik olarak görüldü.
0: Turnuvanın yıldızları ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu. Messi, Arjantin'i taşıyan lider olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve altın top ödülünü kazandı. Mbappe ise 8 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Emiliano Martinez en iyi kaleci seçilirken Enzo Fernandez ise en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Böylece Katar 2022'nin yıldız haritası net şekilde ortaya çıktı. Biri turnuvanın lideri ve beyni, diğeri ise en ölümcül golcüsüydü.
1: Arjantin'in finale giden yolu da kolay olmadı. Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan süreçte takım toparlandı ve her turda daha güçlü bir görüntü verdi. Messi'nin yanında Julian Alvarez gibi isimler de belirleyici performanslar sergiledi. Ancak bütün turnuvanın hafızası doğal olarak finale odaklandı. Çünkü Arjantin ile Fransa arasında oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biri haline geldi. Finalde Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransa uzun süre oyuna giremedi ancak Kylian Mbappe kısa süre içinde attığı 2 golle maçı 2-2'ye taşıdı. Uzatmalarda Messi yeniden sahneye çıkarak Arjantin'i öne geçirdi fakat Mbappe 117. dakikada penaltıdan attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
0: Futbol tarihindeki büyük finaller arasında bu kadar hızlı duygu ve tempo değişimi yaşatan çok az maç görüldü. Turnuvanın unutulmaz isimleri yalnızca Messi ve Mbappe değildi. Emiliano Martinez özellikle penaltılardaki kurtarışlarıyla Arjantin'in en kritik oyuncularından biri haline geldi. Fausto Bono, Ashraf Hakimi ve Sofyan Amrabat tarihi yürüyüşün temel taşları oldu. Mbappe'nin finalde hat-trick yapmasına rağmen kupayı kaybetmesi ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
1: Katar 2022 aynı zamanda futbolun siyaset, kimlik ve kültürel temsille ne kadar iç içe geçtiğini de gösterdi. Katar'ın ev sahipliği insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla gündeme gelirken Fas'ın başarısı Afrika ve Arap dünyasında büyük bir gurur dalgası yarattı. Arjantin'de ise Lionel Messi üzerinden adeta ulusal bir efsane yeniden yazıldı. 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse bu turnuva tartışmalı bir ev sahipliğinin gölgesine başlayan Fas'ın tarih yazdığı ve Messi ile Mbappe'nin finalde futbolu adeta mitolojiye dönüştürdüğü unutulmaz bir organizasyondu.
0: Arjantin kupayı kaldırdı ama Katar 2022'nin hafızasında insan hakları tartışmaları, Suudi Arabistan sürprizi, Fas'ın yarı final yolculuğu ve Lusail'de oynanan o çılgın finalle birlikte yaşamaya devam edecek. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Coğrafi işaretli ürünler belirli bir bölgeyle özdeşleşmiş, o bölgenin doğasına, kültürüne ve üretim yöntemlerine bağlı olarak ün kazanmış ürünlerdir. Coğrafi işaret, bir ürünün belirli bir niteliğinin, kalitesinin, kendisinin veya ayırt edici özelliklerinin esas olarak coğrafi kökeninden kaynaklandığını gösteren işarettir. Bu işaret, ürünün coğrafi menşeini belirten veya ona atıfta bulunan bir isim, yöresel adlandırma, coğrafi bölge adı ya da bunların birleşimi olabilir. Coğrafi işaretleme, yerel ürünlerin korunması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle dünya genelinde giderek önem kazanan ve gelişen bir alan haline gelmiştir. Geçmişi geriye gitse de bu kavramın nasıl ve tam olarak ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. İlk olarak İngiltere'de dokumacılar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerin korunması 1883'te imzalanan Paris Sözleşmesi ile başlamış, ardından Madrid, Lisbon ve TRIPS anlaşmalarıyla geliştirilmiştir. Bu konuda ilk yasal düzenlemeleri yapan ülke Fransa'dır. Ülkemizde coğrafi işaret çalışmalarında resmi uygulamalar 1995 yılında yayımlanan 555 sayılı kanun hükmünde kararname ile başladı. Ancak bu kararnameye rağmen coğrafi işaretler konusunda yeterli ilerleme sağlanamadı. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Yasası ile birlikte coğrafi işaretlerin tescilinde yeni bir dönem başladı ve tescilli ürün sayısı hızla arttı. Avrupa Birliği nezdinde başvuru yapmak için öncelikle Türk patente başvuru yapılarak ülkemizde coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'ne yapılan başvurular doğrudan tescil ettiren veya Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na gönderiliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada tüketiciler sağlıklı beslenmeye ve kaliteli yaş almaya yöneliyor. Bu durum sağlıklı ürünlerin üretimini teşvik ediyor ve aynı zamanda bu ürünlerin denetlenmesini veya sertifikalandırılmasını bir gereklilik haline getiriyor. Tüketici olarak bizler yediğimiz yiyeceklerin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini merak ediyoruz. Bu merak özellikle yöresel gıdalara yönelik talebi artırıyor. Coğrafi işaretli ürünler, tüketicinin özel olarak araştırdığı ve satın almak için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul ettiği ürünlerdir. Çünkü bu coğrafi işaret, yöresel ürünlerin daha sağlıklı, kaliteli, lezzetli ve güvenilir olduğunu garanti eder. Bu ürünlere yalnızca yerel lezzetleri tercih eden tüketiciler değil, kültürel değerlerine sahip çıkan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını isteyen kişiler de ilgi gösteriyor. Coğrafi işaretli ürünleri satın alan tüketiciler, sağlık ve damak zevkine uygun seçimler yaparken, aynı zamanda yerel üreticilere ve geleneksel bilgi birikime de destek olurlar. Bu bilinç, tüketiciyi hem tatmin eden hem de satın almaya teşvik eden önemli bir unsurdur. Coğrafi işaretler, tek başına bir bölgenin kalkınmasını sağlayacak mucizevi çözümler değildir. Coğrafi işaretli ürünlere talebin artmasına rağmen, yerel üretim ve ham madde teminindeki yetersizlikler, bu ürünlerin ticarileşmesinin önünde önemli engeller oluşturuyor. Ancak uygun koşullar sağlandığında, üreticiler katma değeri yüksek ürünler üreterek, kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunabilir. Peki coğrafi işaretli ürünleri, ticari marka ürünlerinden ayıran özellikler nelerdir? Coğrafi işaretlerin kişilere değil, belirli bir bölgeye ya da yöreye ait olması, onları diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarından ayıran önemli bir özelliktir. Markalaşmada işlevleri ticari markalara benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklılaşırlar. Ticari markalar ürünü sahibiyle özdeşleştirirken, coğrafi işaretler ürünü esas olarak menşeiyle özdeşleştirir. Ticari markalar sermayeye dönüştürülerek pazarlamak isteyen girişimcilere tahsis edilebilirken coğrafi işaretler tahsis edilemez ve sadece ürünün menşeine bağlıdır. Ticari markalar özel haklar olup uygulanması daha kolaydır. Buna karşın coğrafi işaretler kamu haklarıdır. Bu nedenle coğrafi işaretlerin ihlal edilmesi durumunda hukuki işlemler daha karmaşık ve zor olabilir. Ticari markalar tanımlanmış veya tanımlanmamış çeşitli niteliklere sahip olabilirken, coğrafi işaretler tüketicinin ilgisini çeken ve ürünün itibarını, kalitesini garanti altına alan benzersiz özelliklere sahiptir. Türkiye'de uygulanan coğrafi işaret sistemi bazı yönleriyle Avrupa Birliği'nden farklılık gösterir. Örneğin Avrupa Birliği'nde tarım dışı ürünler coğrafi işaret sistemi kapsamında yer almazken, Türkiye'de halı, kilim, battaniye, taş gibi ürünler de coğrafi işaret koruması altındadır. Avrupa'da toplam 3500 coğrafi işaretli ürün bulunurken, Türkiye'de potansiyel coğrafi işaretli ürün sayısı 3000'dir. Bu, büyük bir kültürel ve ekonomik zenginliği yansıtır. gıda ve tarım ürünü olan coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği'nde tescili 1151 taksim 2012 sayılı tüzük ve bu tüzüğün 668 taksim 2014 sayılı uygulama yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilmektedir. Peki Türkiye'nin Haziran 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği tescilli ürünleri hangileri? 1. Gaziantep baklavası. 2. Aydın inciri. 3. Aydın kestanesi. 4. Bayramiç beyazı. 5. Malatya kayısısı. 6. Milas zeytinyağı. 7. Taşköprü sarımsağı. 8. Giresun tombul fındığı. 9. Antakya künefesi. 10. Şanlıurfa'nın Suruç narı. 11. Kahramanmaraş'ın Çağlayan cerit cevizi. 12. Gemlik zeytini. 13. Edremit zeytinyağı. 14. Milas yağlı zeytini. 15. Ayaş domatesi. 16. Maraş tarhanası. 17. Edremit körfezi yeşil çizik zeytini. 18. Ezine peyniri. 19. Aydın memecik zeytinyağı. 20. Safranbolu safranı. 21. Araban sarımsağı. 22. Osmaniye yer fıstığı. 23. Bingöl balı. 24. Bursa şeftalisi. 25. Hüyük çileği. 26. Bursa siyah inciri. 27. Söke pamuğu. 28. Manisa mesir macunu. 29. Gaziantep menengiç kahvesi. 30. Silifke yoğurdu. 31. Aydın memecik zeytini. 32. Erzincan tulum peyniri. 33. Aydın çam fıstığı. 34. Afyon pastırması. 35. Afyon sucuğu. 36. Gaziantep fıstık ezmesi. Coğrafi işaretli ürünlerimizin Avrupa Birliği tarafından tanınması, ürünlerimizin adlarının korunmasına ve yöresel özellikleriyle birlikte tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Makalenin yazarı, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü'nden Doçent Doktor Cem Erdoğan. Coğrafi işaretli ürün. Coğrafi işaretli ürünler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya. Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Filip Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyon Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skora eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Bunu biliyor muydunuz? Çivi kullanılmadan yapılan bir köprü mü? Cambridge Matematik Köprüsü. İlk olarak 1749 yılında inşa edilen ünlü matematik köprüsü, sıra dışı yapım tekniği sayesinde yıllardır hem mühendislik hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tamamen düz ahşap parçalarla yapılmasına rağmen göz alıcı bir kavis oluşturan bir köprü hayal edin. Cambridge Üniversitesi'ndeki matematik köprüsü tam da böyle benzersiz bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta sıradan bir ahşap köprü gibi görünse de ardında ustalıkla tasarlanmış bir mühendislik çözümü yatıyor. Peki bu köprü nasıl tasarlandı? Cambridge Üniversitesi'nde Queen's College yerleşkesinde yer alan ve Cam Nehri'ni geçen matematik köprüsü, yalnızca estetik görünümüyle değil, mühendislik tarihine bıraktığı izle de dikkat çeker. 1749 yılında tamamlanan bu ahşap yaya köprüsü, düz ahşap parçaların çivi kullanılmadan ustalıkla birleştirilmesiyle kemer şeklini almış nadir yapılardan biridir. Köprünün mimari tasarımı, marangozluk konusunda ün kazanmış bir aileden gelen William Etheridge'e aittir. Ancak bu yapının ardındaki fikir daha da eskilere dayanır. 1737 yılında marangoz James King, Thames Nehri üzerine yapılması planlanan Westminster Köprüsü için benzer bir sistem önermiştir. Nehir donduğu için bu proje iptal edilse de, King daha sonra bu projeyi ve özel yapım tekniğini başarıyla hayata geçirmiştir. Bu tasarım, köprünün inşa edilirken bile nehir trafiğini aksatmadan çalışmaların ilerleyebilmesini sağlamıştır. Köprünün inşaatı ise James Essex adında genç ve yetenekli bir marangoz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje onun tek başına tamamladığı ilk büyük yapıydı ve Cambridge Üniversitesi tarafından büyük beğeni toplamasını sağlamıştı. Matematik köprüsü hem yapım tekniği hem de ardındaki hikayelerle öğrenciler ve mühendislik meraklıları için hala ilham verici bir yapı olmayı sürdürüyor. Peki neden mühendislik harikası? Matematik köprüsü ve kafes sistemi. Matematik köprüsü, teğetsel ve radyal kafesleme adı verilen özel bir yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu isim kulağa biraz karmaşık gelse de mantığı çok basittir. Köprüde kullanılan teğetsel parçalar, köprünün kenarları boyunca uzanan ve yükü taşıyan düz tahta kirişlerdir. Radyal parçalarsa, köprüyü yukarıdan aşağı doğru çapraz şekilde kesen ve köprüye dengeli bir şekil kazandıran destek kirişleridir. Bu sistem sayesinde köprü hem güçlü hem de şık bir şekilde ayakta duruyor. Matematik köprüsünün en önemli özelliği, tamamen düz ahşap kirişlerden yapılmış olmasına rağmen belirgin bir kavisli şekle sahip olmasıdır. Köprüde iki farklı ahşap kiriş türü vardır. İlki, köprünün yanları boyunca uzanan teğetsel kirişlerdir. Diğeri ise üstten alta doğru uzanan ve aralıklarla radyal, yani çapraz yerleştirilen kirişlerdir. Teğetsel ve radyal kafes sistemini diğer köprü tasarımlarından ayıran en önemli özellik, hasar gören kirişlerin köprünün tamamı sökülmeden kolayca değiştirilebilmesine imkan vermesidir. Bu köprünün en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise neredeyse hiç eğilip bükülmemesidir. Çünkü köprüyü oluşturan tahta parçalar farklı görevler üstlenir. Radyal yerleştirilen kirişler sanki bir ip gibi gerilerek çekme kuvvetini, teğetsel yani yatay duran kirişlerse üstten gelen ağırlığı bastırarak basınç kuvvetini taşır. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Büyük bir karton kutuyu taşırken bir eliniz kutunun altından yukarı doğru iterken diğer eliniz üstten bastırıp kutuyu dengede tutuyor. Bu durumda her iki elinizde farklı bir görev yapar ama birlikte çalıştıklarında kutu dengede durur. Ya da bir salıncağın zincirlerinin yukarıdan çekilerek gerilmesiyle oturulan tahtanın aşağıdan bastırılması gibi iki kuvvet bir arada çalışarak dengeyi sağlar. İşte matematik köprüsündeki tahtalar da aynı şekilde birbirini tamamlayarak köprüyü ayakta tutar. Tüm bu özellikleriyle matematik köprüsü olağanüstü bir mühendislik çözümüdür. Makalenin yazarı ODTÜ Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Öğrencisi Elif Gürbüz Poyraz. Cambridge Matematik Köprüsü. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz?

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2018 Rusya. Kupanın izinde bu kez rotamızı Rusya'ya çeviriyoruz. 2018 Dünya Kupası, sürpriz sonuçları, yükselen yıldızları ve unutulmaz finaliyle modern futbol tarihinin en özel turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.

2018 Dünya Kupası 14 Haziran ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da oynandı ve finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuva birçok açıdan tarihi bir organizasyondu. Dünya Kupası ilk kez Rusya'da düzenlendi. VAR sistemi ilk kez Erkekler Dünya Kupası'nda kullanıldı ve turnuva yüksek temposuyla unutulmaz hikayeleri sayesinde son yılların en dikkat çekici kupalarından biri haline geldi. Turnuvanın başlamasından önce siyasi gerilimlerin organizasyonun önüne geçeceği düşünülüyordu. Ancak saha içindeki futbol kısa sürede bütün dünyanın ilgisini üzerine çekti. Özellikle sürpriz sonuçlar ve dramatik maçlar 2018 Dünya Kupası'nı çok farklı bir noktaya taşıdı. Turnuvanın ilk büyük şoku son şampiyon Almanya'nın grup aşamasında eğlenmesi oldu. Almanya, Güney Kore'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuç Almanya'nın 1938'den beri yaşadığı en erken Dünya Kupası eğlenmesi olarak kayıtlara geçti. Böylece futbol dünyasında eski düzen değişiyor düşüncesi daha grup aşamasında hissedilmeye başlandı. Ev sahibi Rusya ise beklentilerin çok üzerine çıktı. Turnuvaya düşük beklentilerle başlayan Rusya çeyrek finale kadar yükseldi ve son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ancak turnuvanın en duygusal ve etkileyici hikayesini Hırvatistan yazdı. Hırvatlar sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi zorlu maçların ardından geçerek tarihindeki ilk Dünya Kupası finaline ulaştı. Özellikle üst üste oynanan uzatmalar ve penaltılar takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdi. Turnuvanın bireysel yıldızları da çok konuşuldu. Luka Modric turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü kazanırken Harry Kane 6 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Thibaut Courtois en iyi kaleci seçilirken genç yıldız Kylian Mbappe en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Özellikle Mbappe'nin performansı dünya futbolunda yeni bir süper yıldızın doğuşu olarak yorumlandı. Fransa ise turnuva boyunca dengeli, kontrollü ve son derece verimli bir futbol oynadı. Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki takım finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Finalde Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol, Anton Griezmann'ın penaltısı, Paul Pogba'nın uzak mesafeli golü ve Mbappe'nin vuruşu Fransa'yı zafere taşıdı. Hırvatistan zaman zaman oyunun kontrolünü ele alsa da Fransa kritik anlarda çok daha etkili ve bitirici bir takım görüntüsü verdi. 2018 Dünya Kupası'nın finali de ayrıca tarihi bir karşılaşma oldu. 2002'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası finali uzatmaya gitmeden tamamlandı ve 4-2'lik skor 1966'dan beri oynanan en gollü final seviyesine ulaştı. Turnuva boyunca yalnızca futbol değil, saha dışındaki olaylar da dikkat çekti. Final sırasında sahaya giren protestocular Dünya Kupası'nın her zaman sporun ötesinde anlamlar taşıdığını bir kez daha gösterdi. 2018 Dünya Kupası eski futbol dengelerinin sarsıldığı VAR teknolojisinin oyunun merkezine yerleştiği, Hırvatistan'ın unutulmaz bir hikaye yazdığı ve Fransa'nın disiplinli oyunuyla kupaya ulaştığı bir organizasyon olarak hafızalara kazındı. Almanya erken çöktü. Rusya beklentileri aştı. Hırvatistan tüm dünyanın sempatisini kazandı. Mbappe yıldızını parlattı ve Fransa futbolun en büyük kupasını yeniden müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli performans yönetim platformu Feedback 4E, F4E'nin araştırmasına göre Türkiye'de beyaz yakalı çalışanlar küresel rakiplerine kıyasla %30 daha düşük verimlilikle çalışıyor. Raporda çalışanların net hedef eksikliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat kaybettiği belirtildi. Yapay zeka destekli performans yönetim platformu F4E'nin araştırması, Türkiye'de iş dünyasında verimlilik krizinin derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Avrupa'daki birçok şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçerek verimliliği arttırırken, Türkiye'de çalışanlar daha uzun mesai yapmasına rağmen daha düşük performans gösteriyor. F4E verilerine göre Türk şirketlerinde çalışanların büyük bölümü günün en az 2 saatini net hedef belirlenmemesi ve geri bildirim eksikliği nedeniyle operasyonel karmaşa içinde geçiriyor. Araştırmada Türkiye'deki beyaz yakalı çalışanların global rakiplerine göre %30 daha düşük verimlilikte çalıştığı kaydedildi. F4E Türkiye Genel Müdürü Bahar Tamer, Türkiye'de performans kültürünün üretmekten çok ofiste var olmak anlayışı üzerine kurulu olduğunu söyledi. Türk şirketlerinde her 10 çalışandan 7'si günün en az 2 saatini net hedefleri olmadığı veya geri bildirim alamadığı için operasyonel karmaşa içinde kaybediyor. Tamer, dünya 4 gün çalışarak verimliliği artırmayı tartışırken, Türkiye'de hala ofiste geçirilen süre başarı ölçütü sayılıyor ifadelerini kullandı. Raporda yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin verimliliği artırdığı vurgulandı. Türkiye'de ise liyakat eksikliği ve net hedef tanımının yetersizliği nedeniyle mesai saatlerinin önemli bölümünün boşa harcandığı belirtildi. Bahar Tamer, yapay zeka destekli sistemlerle çalışan performansının anlık olarak analiz edilebildiğini belirterek, 2026, liyakatin veriyle kanıtlandığı bir yıl olacak dedi. Tamer ayrıca, verimliliğini artırmayan şirketlerin haftada 4 gün çalışan küresel rakipleriyle rekabet etmekte zorlanacağını ifade etti. Feedback 4E, F4E tarafından hazırlanan araştırmada Türkiye'de beyaz yakalı çalışanların net hedef eksikliği, geri bildirim yetersizliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat verim kaybı yaşadığı belirtildi. Raporda, yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin öne çıktığı, Türkiye'de ise uzun mesai kültürünün verimliliği düşürdüğü ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.